Biz mi engelledik? Sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Öyleyse iki tarafta görüldüğü gibi birbirini suçluyor. Birinci grup diyor, eğer siz bizi Allah'ın yolundan ayırmasaydınız biz mücrimler olmayacaktık. Zaafa uğratılanlar, zayıf olanlar. Diğerleri de siz olmasaydınız biz mutlaka mümin olurduk diyen zayıflara, biz mi sizi engelledik? Sizlere biz mi engel olduk? Hayır, siz kendiniz o yolu seçtiniz. Siz mücrimlerdiniz, suçlulardınız. Yani buradaki mücrim başkalarına karşı suç işlemek istikametinde kullanılan bir kelime, suçlu olmak. Ama başkalarına karşı ya da kişinin kendisine karşı suç işlemesi, ikisi de Allah Teala'nın indinde derecat kaybına sebebiyet verir. İnsanlar ya kendileri Allah'ın yoluna asla girmezler, kimseden bir tesir almamışlardır ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bir kısım insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemek isterler ama dinin karşısında olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Hidayet doğru yoldur, Allah'a ulaşmak değildir şeklindeki ifadelerle insanların hidayetine mani olurlar. Öyleyse burada açık bir şekilde güçlü olanlar bunu yapmış olmalılar. Çünkü Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala cehenneme girenlerin şöyle dediğini söylüyor. Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadetlerine, ileri gelenlerine, konu din olduğuna göre dinin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinde lanetle diyor. Öyleyse açık bir şekilde bir takım insanlar başka insanların hidayetine mani olmak istikametinde bir gayretin sahipleri. Bakalım 50. ayet-i kerime, 33. ayet-i kerime ne söylüyor? 33. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezî nestud'ifu lillezî nestekberu vel mekrul leyli ven nehâri istemûrûnena en nekfure billâhi ve nec'ale lehu endâdâ. Ve eserrun nedamete lemma râevul azâb. Ve ceallel aglâle fî avnâkillezîne keferu hel yüczevne illa ma kânu ya'menûn. Kelimeler ve kallezi nestud ifu, kale dedi, ellezine onlar istud ifu, zaafa uğratıldılar, hakir görüldüler. Lillezine onlara estekbaru, büyüklük tasladılar, kibirlendiler. Bel, hayır, mekru, hile, tuzak, elleyli, gece ve ennehari ve gündüz. İz temurunena, bize emrediyordunuz. En nekfure, inkar etmemizi. Billahi, Allah'ı. Ve nec'ale, ve kılıyoruz, kılarız. Lehu, ona endaden, eşler, dengi şeyler, putlar. Ve eserru, ve gizlediler, sakladılar. En nedamete, pişmanlıklar. Lemma, olduğu zaman. Ra'evu, gördüler. El azabe, azap. Ve cehennem, ve biz kıldık, yaptık. Aglale, halkalar, zincirler. Fi, içine. Anakı, boyunlar.
ellezine onlar keferu inkar ettiler, kafir oldular. Hel mu yüzlerine cezalandırırlar. İlla den başka ma şey kânu oldular. Ya'mulune yapıyorlar. Şöyle çıkıyor sonuç. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenlere, kibirlenenlere yani zaafa uğratılanlar, yani hakir görülenler, görülenler, kibirlenenlere hayır. İşiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları, eşler koşmamızı emrediyordunuz. Dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar. Yani için için pişman oldular. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Öyleyse burada da tıpkı demin söylediğimiz iki ayet-i kerime 67 ve 68. ayet-i kerimeler muhtevası içinde Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerindeki olay aynen cereyan etmiş. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? O mütegallibe, kibirlenenler, büyüklenenler, yani din konusunun ileri gelenleri onlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsanları Allah'a ulaştıran kimse de yoktur. Bu size bunları anlatan bir sahtekardır, bir büyücüdür, bir delidir.

aynı şeyler devam ediyor. Ve neticede mütegallibe, yani bu kibirlenenler, zayıf olanlara dediklerini kabul ettiriyorlar. Büyük kısmına dediklerini kabul ettiriyorlar ve onların mümin olmalarını, Allah'ın yoluna girmelerini engelliyorlar. Ve Sebe suresinin 34. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve ma erselna fi kariyetin min nezirin illa kale mutrefuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Ve ma erselna ve biz göndermedik fi içine kariye kariyetin kariye belde ülke min nezirin bir nezir uyarıcı illa'dan başka ancak sadece kale dedi nütrefuha onun refah içinde olanları ileri gelenleri inna muhakkak ki biz bima şeyi ursultum siz gönderildiniz bihi onu onunla kafirin inkar edenler. Biz bir ülkeye bir nezir gönderdiğimiz zaman onun o ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, yani bir zebeki, mütegallibe, bir ebeki ayette geçen kibirlenenler, sadece muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz, dediler. Yani Allah'ın emrini, Allah'ın kitabını, Allah'ın yazdırdığı kitabı inkar edenleriz dediler. Ve 35. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kalu nahnu ekseru envalen ve evladen ve ma nahnu bi muazzebin. Ve kalu ve dediler, nahnu biz, ekseru daha çok, envalen mallar mal olarak ve evladen ve çocuklar evlat olarak ve ma nahnu ve biz değiliz bi muazzebine azap edilecek olanlar. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. Daha çoğuz ve azap edileceklerden değiliz dediler. Ve Sebe suresi 36. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne burada aynı kişilerden bahsediliyor. Yani hep inkar ediyorlar. Hem de öyle azap mazap yok kıyamet günü insanın cehenneme gitmesi diye bir şey yok diyorlar. Biz azap edilenlerden değiliz. Bizim malımız da fazla sizden. O zaman bizim için cehennem söz konusu değil. Ve 36. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kul inne yebsutur rızka limen yeşâ'ü ve yaktiru velâkinne ekseren nâsi la ya'lemûn. Kul de ki inne muhakkak Rabbi benim Rabbim yebsutu genişletir er rızka rızık limen o kimseye yeşâ'ü diler ve yaktiru ve takdir eder daraltır. Velakin fakat eksere daha çok çoğu ennası insanlar la yalemun bilmiyorlar bilmezler. Yani şöyle oluyor. De ki muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder ve daraltır. Velakin insanların çoğu bilmezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi her
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu konuyu inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın zikir sohbeti için bir araya getirdi. İslam nedir? Tasavvuf nedir? İsimli serinin yeni bir bölümünde, insanın yaratılması bölümünde bir aradayız. Allah Teala insanı ve lekad halaknel insanu min salsalin min hameyin mesnun ifadesiyle buyurduğu gibi şekillenebilen kurumuş bir balçıktan yaratıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala insanı yaratma müessesesini bizlere açıklarken bazen salsalin kullanmış, bazen tayin kullanmış. Her ikisi de balçıktan, balçık manasına kullanılıyor. Islak olan ama sonra kurumuş olan ve mikroorganizmaların gelişmesine müsait olan bir toprak türü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki Allah bir şeye ol der, o da oluverir. Ama insanın yaratılması bir anda tahakkuk etmemiştir. Allah Teala insanı üç ayrı cephede oluşturdu. Bir fizik vücudu var, bir ruhu var, bir de nefsi var. Üç ayrı cephede var olan bir varlık. Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluk o. İnsan. Öyleyse yaratılan bu insan başka bütün mahluklardan üstün mü kılınmış? Elbette. Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. 13. ayet-i kerimesinde diyor ki وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O Allah ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin, ey insanlar, sizin emrinize musahhar kıldı diyor Allah Teala. Allah'ın bütün göklerde ve arzlarda yarattığı her şey biz insanlara musahhar kılınmış, hasredilmiş, sihredilmiş, emrine verilmiş insanoğlunun. O zaman görünüyor ki şu kainat üzerinde en kıymetli mahluk insandır. Bütün göklerde ve bütün arzlarda olan her şey insan için yaratıldığına göre, her şey

İnsan için yaratılmış. Cinleri görüyoruz. İnsan için yaratılmış. Hayvanları görüyoruz. İnsan için yaratılmış. Bitkileri görüyoruz. İnsan için yaratılmış. Cansızları görüyoruz. Kainatı görüyoruz. İnsan için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey insan için yaratılmış. Öyleyse insan nevi şahsına münhasır bir varlıktır. Kainattaki en üstün mahlukudur Allah-u Teala'nın. Allah-u Teala insanı yaratıyor ve yeryüzünün halifesi yapıyor. Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Allah melekleri dedi ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Onlar da Bakara 30 Allah Teala buyuruyor ve izkale rabbike lil melaiketi inni cailun fil ardı halife. O zamanki Allah Teala meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Kalu dediler ki eteç alu fiha men yufsidu fiha ve yesfikud dimae. Sen onu yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birisini mi halife kılacaksın? Ve nahnu nusebbihu bihamdike biz ki seni hamd ile tesbih ediyoruz. Ve nukaddisu leke ve seni takdis ediyoruz. Kale inni elemu ma la ta'lemun. Allah Teala da diyor ki ben muhakkak ki sizin bilmediklerinizi bilirim. Demek ki Allah Teala insanı yaratmış. Dünya adı verilen bu gezegende yeryüzünün halifesi olsun diye. Yani Allah'ı yeryüzünde temsil etsin diye. Bu Allah Teala'nın ister adına tıyın desin, ister adına salsalin desin. Bu çamur, kirli toprak, muhakkak ki bir özelliğin sahibi olan bir toprak. Yani zamanla aminoasitleri oluşturabilecek olan özellikte bir toprak. Ve Allah Teala aminoasitlerden bir dizayn kuruyor insanı yaratırken. Bu topraktan insanı Allah Teala şekillendiriyor.

insanı Allah Teala şekillendiriyor. Bu şekillendirmenin sonunda Allah Teala diyor ki meleklere ve meleklerin aralarında bulunan cin tayfesinden olan İblis'e, şimdi

Ona ruhumdan üfüreceğim. Ve ben üfürdükten sonra, o benim ruhuma sahip olduktan sonra ona secde edin. Allah Teala'nın yaratma faaliyetine baktığımız zaman Allah'ın Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediklerine beraberce bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala Sümme sevvahu, Allah onu şekillendirdi. Sonra Allah onu şekillendirdi, dizayn etti ve nefaha fihi min ruhihi, onun içine ruhundan üfürdü. Ve ceale lekümüs sem'a, ve ona işitme hassası getirdi. Kıldı, onu işitir kıldı. Semi hassasıyla onu işitir kıldı. Vel efsare, ve basar hassasıyla onu görür kıldı. Vel efide, ve verdiği idrak hassasıyla onu idrak eder hüviyete getirdi. Kalilen ma teşkürün, ne kadar az şükrediyorsunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala insana basar adlı görme hassasını veriyor. Sem'i isimli işitme hassasını veriyor. Fuat isimli idrak hassasını veriyor insana. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne görebiliyor, ne işitebiliyor, ne idrak edebiliyor. Neyi? Hidayet makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala insanı bir hüviyette yaratıyor. İşiten, gören ve idrak eden. Eğer bunları Allah açısından değil de dünya açısından değerlendiriyorsanız, bütün insanlar doğdukları andan itibaren bu vasıfların sahibi olarak yaratılmışlardır. İşitirler, görürler ve dünyaya ait olan şeyleri herkes kendi ölçüsü nispetinde, çapı nispetinde idrak eder. Ama idrakin Allah'ın muhteva taşıyan alanlarına yansıması o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değildir. Ve Allah Teala böyle söylüyor ona, ruhumdan üfüreceğim, o zaman ona secde edin. Ne demek bu sevgili kardeşlerim? Allah Teala demiş oluyor ki onun fizik vücuduna secde etmeyeceksiniz. Benim ona üfürdüğüm benden olan, bana tekrar geri dönecek olan ruhunadır. Yani aslında gene bana
secde etmiş olacaksınız diyor Allah Teala. İnsana verdiğim ve benim fizik vücudumda meknus kıldığım bir yaratığım olan ruhumu ona üfürüyorum. O ruhu ona üfürdükten sonra o secde edilmeye layık bir hüviyet kazanacak. Ona secde edin diyor. Olay böyle başlıyor. Ve Allah'ın yarattığı bu mahluk evvela Allah-u Teala'nın ona can verebileceği bir hüviyete ulaştırıyor Allah-u Teala onu. Yani yapısı yavaş yavaş Allah'ın verdiği o onu yarattığı tin veya salsalin olsun adı, her iki açıdan da onu canlı kılabilecek olan hususları bünyesinde taşıyabilecek bir özellikle yaratılıyor insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluk 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücresinde birçok mitokondri var, elektrik üretici. Ve her hücresinde 23 çift kromozom taşıyor. Her hücresinde dezoksiribo nükleik asit sarmalları var. DNA sarmalları. Aynaya insan baktığı zaman bir kişi görüyor. Oysa ki onu her şeyle temsil edebilecek olan 70 trilyon çarpı 46 adet o kişi orada mevcut. 4,2 katrilyon o kişinin muhtevasını tayin ediyor. Allah Teala insanı bir oya gibi işlemiş ve yaratmıştır. Her şeyi ayrı bir mucize. Sevgili kardeşlerim, atomlar elektronlardan oluşmuştur. Bir başka ifadeyle elektronlar protonları ve nötronları oluşturmuştur. Bunlardan da atom yapısı vücuda gelmiştir. Ve atomlar, molekülleri, moleküller, hücreleri oluşturmuştur. Öyleyse böyle bir dizaynda hücre yapısı insanın temel taşıdır. Her hücre hayatın varlığını ifade eder. Ve Allah Teala insanı canlı kılıyor. İnsana hayat veriyor. Hayatı vermek ve almak sadece Allah'ın elindedir. Hayat veren sadece benim diyor Allah Teala. Sadece ben hayat veririm diyor. Allah'tan başka
hayat veren hiçbir varlık yoktur diyor. Allah'tan başka öldüren de yoktur diyor. Öldüren de, hayat veren de benim diyor Allah-u Teala. Nahl Suresi 23. ayet-i kerime. Öyleyse Allah çamurdan bir mahluk şekillendiriyor. Ona muhteva kazandırıyor. Hayatı bünyesine alabilecek olan bir muhteva kazandırıyor Allah Teala. Ve ondan sonra o Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Canlı kılıyor onu. Ve bütün meleklere ve iblise emrediyor. Artık ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Bütün melekler derhal secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Ve Allah-u Teala iblise soruyor. Ey iblis, seni yarattığım bu mahlukuma, kendisine ruh verdiğim, bu sebeple secdeye layık kıldığım bu mahlukuma secde etmekten men eden nedir diyor Allah-u Teala. Şeytan, yani iblis cevap veriyor. Sen beni dumansız ateşten, enerjiden yarattın diyor. Onuysa diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur necis, necistir, pistir diyor. Ben ondan üstünüm ve ona secde etmem diyor. Buradaki dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada iblis Allah-u Teala'nın söylediklerini duymamış gibi davranıyor. Ne söylemişti Allah-u Teala? Ona ruhumdan şimdi üfüreceğim. Ben üfürdükten sonra beni temsil eden, benim bir parçam olan, neden benim bir parçam olan ifadesini kullanıyorum? Tekrar bana geri dönecek olan ruhtan ona üflüyorum diyor. Aslında ruh Allah'ın bir parçası değildir. Allah'ın bir yaratığıdır. Sadece Allah Halık'tır, yaratandır. Ve ruh Allah'ın bir mahlukudur. Ama Allah'ın zatında meknuz bulunan bir yaratık, bir mahluk. Ve dönüş yeri mutlaka Allah. Allah'tan gelmiş oluyor bize. Ve bizden tekrar Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım. Ruh bir emanet. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, dağlara ve yere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın iki tane vasıf serdetmesi niçin Allah-u Teala tarafından gerekli görülmüş? Şunun için. Emanetin insanın fizik bedeninden
emanetin insanın nefsinden farklı bir yaratık olduğunu ifade etmek için kullanmış Allah Teala onu. Ne demek istiyoruz? Nefsin bir afeti nankörlüktür. Bir başka afeti de cehalettir. İşte insan cahildir ve nankördür diyen Allah Teala bize şunu ifade etmiş oluyor. Biz emaneti teklif ettiğimiz zaman insanın fizik vücuduyla nefsine ikisine birden teklif ettik. Yani emanet bu ikisi de değildir. Emanet bu ikisine verilen bir üçüncüdür. Üçüncü nedir? Ruhtur. Öyleyse insan fizik vücudu yaratılan bir varlıktır. Ve lekad halaknel insanı min salsalin min hamiyin mesnun. Biz andolsun ki insanı şekillenmiş kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Halk edilen bir fizik vücut. Ve nefsimizden bahsediyor Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha ve fucuraha. Takvaha. Ona Allah'ın fücuru, ona şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir diyor Allah Teala. Ama nefsimiz Allah Teala nefsimizi seva etmiş. Dizayn etmiş. Peki ruhumuzu demin okuduğumuz Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi nefsimizi üfürmüş. Üç ayrı fiil kullanıyor. Üç ayrı vücudumuz açısından. İnsan, insanın dışındaki bütün yaratıklardan farklı, bütün yaratıklardan üstün bir varlıktır. İnsanın üstünlüğünün birinci işareti, insanın bütün mahlukatın içinde sadece insanın Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a mutlaka dönmesi lazım gelen bir emaneti muhtevasında barındırmasıdır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir emanetin sahibi kılınmamıştır. Sadece insanlara has bir olgudan bahsediyoruz. Sadece insan ruh emanetinin sahibidir. Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a geri dönecek olan bir emanet sadece insanda var. Ne meleklerde var? Bir. Ne cinlerde var? İki. Ne hayvanlarda var? Üç. Ne bitkilerde var? Canlı olan hiçbir şeyde, uçan kuşlarda da, denizdeki balıklarda da hayır. Ruh adı verilen bir emanet insanın dışında hiçbir varlıkta yok. Ve o emanet ruh insanda olduğu için insan üstündür. Ve bu sebeple Allah Teala secde edilmesini emrediyor Adem Aleyhisselam'a. Adem Aleyhisselam'a o ruhu verdiği için bunu söylüyor Allah Teala. O emanet sebebiyle verdiği ruh emaneti sebebiyle insanı üstün görüyor Allah Teala. Secde edilmeye layık görüyor. Öyleyse evvela kendisinde ruh olduğu için, Allah'ın bir emanetini taşıdığı için bir, kendisine Allah-u Teala'nın emriyle bir üstünlük nişanesi olan secde edildiği için insan üstündür.
3, Allah'ın zatına geri dönme özelliği olduğu için ruhu Allah'a tekrar geri dönecektir. Allah'a geri dönme özelliği taşıyan tek mahluk olduğu için insan üstündür. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda ne yarattıysak hepsini sizin için yarattık diyor Allah Teala, ey insanlar. Ve sizin için yaratmamız yetmez. Sizin emrinize musahhar kıldık diyor. Sadece insanın emrine musahhar kılınmış bütün gökler, bütün yerler, bütün göklerde ve yerlerde ve ikisinin arasındaki Allah'ın yarattığı her şey insanın emrine musahhar kılınmış. Öyleyse elbette üstün olan insan, göklerde yaratılan, yerlerde yaratılan her şey, melekler, hayvanlar, cinler, neler geliyorsa aklınıza, her şey Allah Teala tarafından yaratılmış yerlerde ve göklerde ve insanın emrine musahhar kılınmış.

İsa yorulduğu gibi insan üstündür.

Allah'ın en sevgili mahlukudur. Allah Teala insanı yaratmış. Yeryüzünün halifesi kılmış. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi kılmış. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi. Öyleyse

Allah Teala sadece bununla yetinmemiş. Yeryüzünü insana miras bırakmış. İnsan diyor, yeryüzünün varisidir diyor Allah Teala. İnsanı yeryüzüne varis kılmış. Yeryüzünün mirası insana aittir diyor Allah Teala. Yeryüzünün halifesi kıldım insanı ve yeryüzünü onlara, bu insanlara, yeryüzünün halifesi kıldığım insanlara miras bıraktım diyor yeryüzünü. Onları varis kıldım diyor yeryüzüne. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala ile melekler arasında geçen konuşma, niçin sen yeryüzünde insanı halife kılacaksın? Biz seni tesbih ederken, takdis ederken, onu yeryüzünde kan döksün diye mi halife kılacaksın diyor melekler. Allah Teala insanın bir başka üstünlüğünü dile getiriyor orada. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Ve Adem Aleyhisselam'a onu meleklerden üstün kılacak olan sırrı öğretiyor. 99 esmasının sırrını. Ve melekler onu imtihan etmek istedikleri zaman Allah Teala ona öğrettiklerini soruyor. O da isimleri sayıyor özellikleriyle. Yani Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman sır sahibi olarak yaratıldı. Allah'ın esmaları her biri ayrı bir cepheden kişiyi en üstün standartlara ulaştırır. Ve esmanın sahibi olan Adem Aleyhisselam meleklerden daha üstün olduğunu ispat etmiş oldu meleklere. Şimdi şeytanın söylediklerini bu açıdan değerlendirirsek şunu görüyoruz. Ne görüyoruz? İblis insanı fizik vücuduyla mukayese ediyor. Onu diyor topraktan yarattın, o benden necistir. Ben ondan üstünüm, ben onun da secde etmem. Ama Allah'ın söylediği Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna değil, Allah'ın ona üfürdüğü ruha secde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu şey, secdenin yapılmaması üzerine Allah Teala iblisi kovuyor huzurundan. Ey iblis diyor, sen emrime itaat etmedin ve kafirlerden oldun. Seni huzurumdan kovuyorum. Ebediyen cehennemde cezalanacaksın. Burada bunların arasında bulunmaya layık değilsin. Oradan aşağı in diyor Allah Teala. İblis, yani şeytan Allah Teala'ya diyor ki, ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı diliyorum. Ben bu, madem ki beni onun yüzünden cezalandırıyorsun anlamı var şimdi bu söylediklerinde. Açıkça bunu söylemiyor ama
O çıkıyor ortaya. Ben diyor bu Adem Aleyhisselam var ya, beni kıyamete kadar yaşatırsan onun bütün zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmeye çalışacağım. Ve onların çoğunu kıyamet günü sana şükredenler olarak bulmayacaksın. Onları azdıracağım. Onları dalalette bırakacağım. Hidayete ulaşacakları sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım diyor İblis. Onların hidayete ermelerine mani olacağım diyor. Gerçekten İblisin kandırdığı insan şeytanlar bunu yapıyorlar. Yani insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyorlar. İşte Nisa 167 ve 168 ve 169. Allah Teala diyor ki: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. Onlar muhakkak ki kâfirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani iblisin oturduğu sırat-ı müstakimden insanları men ediyorlar. Kim sırat-ı müstakimden men ederse o iblis gibi o insanların yoluna oturmuş olan, bir başka ifadeyle iblisin emri üzerine o insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olan bir insan şeytan. Ve Allah Teala hüküm koyuyor. Onlar kafirdirler diyor. Neden? Allah'ın yoluna girmedikleri için. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah Teala o insanla onların mürşitlerini ulaştıracaktı. Onlar da tabiyetlerini gerçekleştireceklerdi. Çünkü mürşit sevgisi işlerine Allah Teala tarafından konulmuş olacaktı ve tabiyetlerini gerçekleştirdiği anda kalplerine iman yazacaktı. Ne olacaktı onlar? Mümin olacaktı. Olacaklardı. Ama onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Yani kendileri mürşitlerine tabi olmamışlar. Bu sebeple de ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmamış. Başka insanların da oraya ulaşmasına mani oluyorlar. Sebilden men ederler diyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Allah'ın sebilinden men ederler diyor. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Neymiş bu insanların yaptığı şey? Allah'ın sebilinden men etmek. Sırat-ı müstakimden insanları men etmek. Devam ediyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için onlar zalimdirler diyor. Sonra mı? Sonra diyor ki: Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onları mağfiret etmez. Eğer onlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, 10 ihsan alacaklardı Allah Teala'dan. Bu 10 ihsanla mürşitlerine ulaşacak, tabi olacaklardı. Tabi oldukları an Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama böyle bir şeyi yapmaya niyetleri olmadığı gibi başka insanların da bunu yapmasını engelliyorlar. Onun için mağfirete ulaşmaları mümkün değil. Ve la liyehdiyehum tarika. Allah onları
tarika, tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla cehennem ediyor. Sadece cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır. İlla tarik-i cehenneme, sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha, ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte şeytanın buradaki muhtevasına baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratıldıktan sonraki dizaynıyla karşı karşıyayız. Şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Ve bütün insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağını da baştan söylüyor. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım ve onları sırat-ı müstakimden men edeceğim diyor İblis. Ama Allah-u Teala diyor, sen benim ihlas sahibi kullarıma bunu yapamazsın. İblis de söylüyor, ihlas sahibi kulların hariç. Neden yapamaz? Çünkü ihlas sahibi kullar daimi zikrin sahipleridir. Nefslerinde hiç afet kalmamıştır. Onları şeytanın Allah'ın yolundan saptırması mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolundan saptırılması mümkün olmayan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Ve iblis böylece insana düşman oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan adı verilen bu mahluk Allah-u Teala tarafından görmek için gözlerle teçhiz edilmiş. İşitmek için kulaklarla teçhiz edilmiş. Düşünmek için zihinle cihazlandırılmış. Teçhiz edilmiş. Ve İnsan kainatın en üstün mahluku. İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Cennetten kovuluyor ve İblis'in mekanı cehennem. Ama Allah-u Teala ona kıyamete kadar hayat veriyor. Kıyamete kadar Allah'ın yaşamasına müsaade ediyor. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanları, o ve taifesi, kabilesi, yoldan çıkarmak için insanları daha doğru bir ifadeyle Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaştırmamak için faaliyette olacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Herkes kalbinde doğuştan itibaren küfür kelimesi yazdığı için küfürdedir. Bütün insanlar için başlangıç noktasında küfür müessesesi var. İşte Adem Aleyhisselam şeytan tarafından
bir düşman olarak kabul ediliyor. Ve şeytan kovuluyor cennetten. Ama Adem Aleyhisselam'dan intikam almaktan vazgeçmiyor. Sevgili kardeşlerim, İblis Adem Aleyhisselam'a ve Havva Hanım'a diyor ki, ne yerseniz yiyin ama şu ağacın meyvesine sakın dokunmayın. Çünkü Allah Teala size sonsuz hayat verdi. Bu ağacın meyvesini yerseniz o zaman sonsuz hayata kavuşacaksınız. Allah Teala Adem Aleyhisselam'la onun kabuk rakiminden yarattığı Havva anamıza diyor ki, sakın şu ağacın meyvesinden yemeyin. O sizin için çok tehlikelidir diyor. Ve o ağacın meyvesinden yemeleri için iblis onları kandırmaya çalışıyor. Diyor ki, Allah size birkaç yıllık bir ömür verdi. Ama eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz sonsuz ömrün sahibi olursunuz. Benim gibi sonsuz ömrün sahibi olursunuz. Adem Aleyhisselam da eşi Havva da ağacın meyvesinden yiyorlar. Ve ayıp yerleri kendilerine görünür oluyor. Allah Teala bunun üzerine Adem Aleyhisselam'ı da Havva Hanım'ı da dünyada verilen bu gezegene indiriyor. İblisin onları aldatması yüzünden. İblis kıyamete kadar bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için kabilesindeki bütün şeytanlarla beraber yetmez. İnsan şeytanlarla beraber, insanlardan her kim Allah'ın yolundan başka insanları men ediyorsa onlar insan şeytanlardır. Cinlerden her kim cinleri veya insanları Allah'ın yolundan men ediyorsa onlar da cin şeytanlardır. Şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytanlar olarak, şeytan şeytanlar olarak toplam tağut adını alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis kıyamete kadar insanlarla uğraşmaya devam edecektir. O ve tayfası. Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için çalışacaktır. Ve bunu başarmak için her yolu deneyecektir. Ne kadar hazin bir sonuçtur ki, İblis insanların bütün devrelerinde onlardan %90'dan fazlasını cehenneme ulaştırmanın yolunu hep bulabilmiştir. İnsanların nefslerindeki afetler yüzünden onları devamlı tehlikeli standartlarda bırakmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsan bir yaratılış itibariyle
mucizedir.

Bir ovumla bir spermden sadece iki tane hücreden başlayan hayat, insan hayatı, bu hücrelerin devamlı çoğalmasıyla tam 70 trilyon hücreye ulaşacaktır yaklaşık olarak. Ve anne karnındaki bebeğe, cenine plasenta önderlik edecek. Onun vücudunda gözleri, kulakları, bütün vücudu ve iç organlarını plasentanın direktifleriyle Allah'ın otomatik sistemleri oluşturacaktır. Kemikler ve bütün uzuvlar birer birer şekillenecektir. Aynı hücreler plasentadan gelen talimata uygun olarak vücudun bütün uzuvlarını vücuda getirecektir. Oluşturacaktır. Anne karnında bebek şekillenecektir. Ve iki tane hücreden 70 trilyon hücreye ulaşan bir insan oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, her hücredeki DNA sarmalları 20 çift kromozom ihata eder. Öyle bir yapıyla Allah Teala insanı yaratmış ki genetik ilminin içine insan girdiği zaman muhteşem olgularla karşılaşır. İnsanın genetik yapısındaki genlerin incelenmesinde çok değişik sonuçlarla insanoğlu karşılaşmıştır. Bir defa insan vücudunun bir genetik müdafaa sistemi var. Antikorlar ve ötesi. İnsanoğlunun her DNA sarmalı onu başkalarından ayıran bütün özellikleri taşır.

İnsanın fizik vücudunun müdafaa sistemini Allah-u Teala gene fizik vücudun içine yerleştirmiştir. Genetik dizayn bir mucizeler dizisidir. Allah-u Teala'nın yarattığı yaratış sistemine hayran olmak için nano aleme geçmelisiniz. Yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemleri görmeyi sağlamalısınız. O zaman hayran olacaksınız Allah-u Teala'nın yaratışına. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala vücudun her noktasında ayrı bir dizaynla ilmini oya gibi işlemiş. Evvela insan adı verilen bu mahlukun kalbinde Allah yazıyor. Eğer anatomi atlaslarına, özellikle Almanların bir atlasına göz attığınız zaman kalpteki Allah yazısını, Arap harfleriyle Allah yazısını net olarak görüyorsunuz. Yani Allah Teala bunu ben yarattım, bu insan onu yaratan benim diye imza atmış oraya Allah diye. Bu insan denilen mahluka dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her uzvu bir ayrı mucize. Gözler bakar. Bakmayı sağlayan unsurlar gözlerdir. Ama gözler görmez. Baktıkları zaman görüntüyü zihne ulaştırmakla vazifelidirler sadece. Ama onlar ulaştıramasa tabiatıyla insanın görmesi hiç mümkün olmazdı. Her an 70 trilyon hücrenin bütünlüğü içerisinde insanın bütün uzuvları muhteşem bir çalışma dizaynı sergiler. Hücrelerde genetik yapıyı tanzim eden her vücudun müdafaa mekanizmasını oluşturan 130 çeşitten fazla gen tespit edilmiştir. Sadece vücudun müdafaası için çalışan. Müdafaa mekanizmasını harekete geçirici unsurlar olarak müdafaanın dizaynı içerisinde. Şimdi burada gelin de şu ateist kardeşlerimize acımayın. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 70 trilyon hücreyle insanlar yaratılıyor. Ve bizim bu sevgili kardeşlerimiz de derler ki Allah yoktur. Yani bunun manası şu mudur diyoruz onlara? Yani siz bir yaratıcı olmadan bu kainat yaratılmıştır. Biz de yaratılmışız mı diyorsunuz? Evet diyorlar, Allah yoktur. O zaman her şeyin kendi kendine oluşması söz konusu. 70 trilyon hücrenizle her biri
ayrı ayrı görevler yapan bunca usunuzla aralarındaki hayranlık uyandıracak ahenkle siz kendi kendinize mi oluştunuz? Sadece şu gen teknolojisi üzerinde biraz eğilip nasıl yaratıldığınıza bakarsanız siz de aynı hayranlığı duyarsınız sizi yaratan Allah'a. Böyle düşünüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan genom haritası çıktıktan sonra elbette ona karşı hayranlığımız daha da arttı. Bu kardeşlerimiz bilmiyorlar mı ki görünen, yakalanan, teşhis edilen sistemlerin %95'i hala insanlar tarafından ne oldukları bilinemiyor. Bilinen %5'i her yeni bilgi oluştuğu zaman bunun %5'i anlaşılabiliyor. Geri kalan %95 bilinmeyenler hanesine kocaman bir ilave daha yapıyor. Yani her yeni bulgu ilmimizi arttırırken cehaletimizi daha çok arttırıyor. Bilemediğimiz şeyler hep Allah'ın yarattığı, elzem olan, insanın hayati unsuru olan ama bizim bilemediğimiz, bugünkü algılamalarımızla sonucuna ulaşamadığımız şeyleri ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir durumda şu muhtevaya bakın.

Her sağ sarmaldan bir karşısını sol sarmalı vücuda getirirsiniz, getirebilirsiniz. Aslında mevcut olanı sistem tekrar eder. Siz sadece ortamı sağlıyorsunuz. O zaman sağ sarmalın bir kopyası sol sarmal olarak çıkıyor karşınıza. Sol sarmalın karşısında da sağ sarmal oluşuyor. Yani Allah'ın bu muhteşem sistemlerine hayranlık duymamak nasıl mümkün diye biz hayret içinde kalıyoruz sevgili kardeşlerim. İnsana da verilen bu mahluk Allah-u Teala tarafından en üstün mahluk olarak yaratılmış. Vücuduna göre beyin oranı en yüksek mahluk dünyadaki bütün canlı türleri için. Sevgili izleyenler, dinleyenler, işte bu insanın yaratılışında bir büyük hata da Darwin tarafından ortaya konulmuştur. Eğer genetik kodların ve genetik ilminin bu ışığı altında Darwin yaşasaydı, evrim teorisi hiçbir zaman tahakkuk edemezdi. İşte bu insanlar Allah'ın bu dizaynını açık bir şekilde inkar ediyorlar. Yaptıkları şey ne? Mutasyonlar vardır diyorlar. Ve Allah hayatı sudan başlatmıştı. Doğru mu? Evet, doğru diyoruz. Allah hayatı gerçekten sudan başlatmıştır. Tek hücrelerden başlatmıştır, doğru mu? Evet, tek hücrelerden başlatmıştır, doğru. Sonra denizde başlayan hayat karaya sıçradı, doğru mu? Doğru. Ve sonunda da insan oluştu mu? Doğru mu? Doğru değil. İnsanı bu sıralamanın içine koyamazsınız. Allah-u Teala insanı farklı bir hüviyette yarattığını söylüyor. Biz diyor Adem Aleyhisselam'ı çamurdan halk ettik diyor. Yarattık diyor onun fizik vücudunu ve onun içine ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruh üfürdüğü başka hiçbir mahluk yok. İnsandan başka hiçbir mahluk yok. Bir defa olmaz cevabı evvela buradan geliyor. Sonra genetik kodlar bunun cevabını veriyor. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Darwinizm insanın maymundan oluştuğunu iddia eder ve birçok okulda sadece tartışma konusu olsun diye bu bilgi insanlara verilir. Ama artık insanlar öğrenmişlerdir ki Darwin'in nazariyesi artık geçerli değildir. Söylediğimiz gibi genetik kodların mevcut olduğu bu devrede, genetik mühendisliğinin olduğu bu devrede Darwin yaşasaydı böyle bir iddiada kesinlikle bulunamazdı. Maymun türleri üzerinde yapılan incelemenin sonuçları şöyle. 19 çift kromozomdan başlayan bir maymun nesilleri dizisi var. 19 çift, 21 çift.

23 çift, 25 çift, 27, 29, 31 ve 33 çifte kadar geliyor. 33 çiftin ötesinde bir maymun türü yok. Sevgili kardeşlerim, eğer insan maymun türlerinin bir devamı olsaydı, o zaman 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomu var. Ve 23 çift kromozomda bir maymun türü zaten yaşıyor. Yani 21 çift kromozomda bir maymun türü var. 23 çift kromozomda bir maymun türü var. 25 çift kromozomda gene bir maymun türü var. Oradaki maymunu oradan çıkarıp da araya koyamazsınız. Zaten koyarsanız insana benzemesi hiç mümkün olmayan maymun türüyle karşılaşacaksınız. Uzun kuyruklu bir maymun. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde 35 çift kromozoma kadar uzayan bu maymun türlerinin hepsinin ayakları ayak değil, el. Hiçbirisi böyle bir evrime muhatap olmamış. Ayakları ayak olmamış. Ayak hüviyetindeki kesimleri de el standartlarında. Ayağa dönüşmemiş. Maymun türlerinin hepsinde beyin maymunun vücuduna oranla insan beyninin insan vücuduna oranının 1/5 kadar. Her tarafı tüylerle kaplı olan bir hayvanla karşı karşıyayız neticede. Bu bir maymun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iddia bütün boyutlarıyla geçersizdir. Darwinizm konusunda da son zamanlarda ciddi vazgeçmeler söz konusu. Artık insanların ilim öğrenmiş olanları insanın maymundan oluşmadığı konusunda ilkesine yakın bir fikrin sahibi olmaya başladılar. Zaten biliyorsunuz ki evrim teorisi teori olmaktan öteye hiçbir zaman gidemedi. Sadece bir postülattır. Öyleyse hala bir takım masallar anlatan, inatla bunu sürdürmeye çalışan insanlar görüyoruz. Ama maymunun genetik yapısıyla insanın genetik yapısı karşılaştırıldığı zaman bir benzerliğin bulunamaması kesin bir olgudur. Ve sonuçta şunu görüyoruz ki Darwin teorisi artık okullarda sadece bir teori olarak okutulan ve hani böyle bir teori ortaya atılmıştır istikametinde öğrencileri artık şöyle bir göz gezdirdiği bir zavallı nazariye olmak durumundadır ve böyle kalacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi alim Allah'ın karşısına çıkıyorsa o sadece bir zavallıdır. Allah'ın kendisini de yarattığını unutmuş bir dizayn içerisinde hep hüsranla geçecektir ömrü.
Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hangi Allah'ın söylediklerine aykırı teori ortaya atıldıysa hepsi neticede çürümüştür. İlim ilerledikçe sadece bir tek şey ortaya çıkar. Allah'ın söylediğinin doğru olduğu. Ve bu her zaman böyledir. Şimdi insan adı verilen Allah-u Teala tarafından kainatın en üstün varlığı olarak yaratılan bu mahluka dikkatle bakalım. İnsan. İnsan yaratılış itibariyle üç ayrı bedenin sahibidir. İnsanın bir fizik vücudu vardır. Hep ondan bahsettik. Ama bir de ruhu vardır. Ama bir de nefsi vardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın insanı üç ayrı cesetle yarattığını görüyoruz. Bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzun halk edildiğini beraberce gördük. Unutmayın ki hayat veren Allah'tan başka bir varlık yoktur. Hiçbir mahluk hayat veremez, hayatı geri de alamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir de nefsimiz var, bir de ruhumuz var. Onlar da birer yaratık. Birçok alime göre nefs ve ruh aynı şeydir. Eğer iyi olursa o nefstir, o ruhtur, kötü olursa nefstir. Evvela insanın nefsinin dizayn edildiğini görüyoruz. Sevva edildiğini görüyoruz. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor Allah Teala o nefse ve onu sevva edene. Sonra ruhumuzu görüyoruz. Ruhumuz da üfürülmüş Allah Teala tarafından. Ve nefaha fihi ruhi diyor Allah Teala. Onun insanın içine üfürdüm. Secde 9. Ve diyor üfürdükten sonra ona görmesi için göz verdim, işitmesi için kulak verdim, idrak etmesi için kalp verdim diyor Allah Teala. İşte şimdi böyle bir mahluk var, insan. Bu mahlukun nefsi ve ruhu insanların birbirine karıştırdığı iki tane mahluktur. Nefsle ruhun aynı şey olmadığı Kur'an'da kesinleşmiş durumdadır. Nefs Allah Teala tarafından dizayn edilmiş olan bu varlığımız biz öldüğümüz zaman berzah alemine gidecek ve orada kalacaktır. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Peki ruhumuz ne olacaktır? Eğer ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak oradan gelecek. Ölüm melekleri onu tekrar Allah'a geri götüreceklerdir. Eğer ruhumuzu Allah'a ulaştırmadıysak fizik vücudumuzun içindedir.
vücudumuzdan ayrılacaktır ruhumuz. Ne zaman? Ölüm melekleri geldikleri zaman 70 trilyon hücremizin her birindeki mitokondrileri durdururlar. Böylece fizik vücudumuzun elektrik üretimi sona erer. Elektrik üretimi sona erince elektrik enerjisinin vücuda getirdiği manyetik alanlar, elektromanyetik alanlar da yok olur. Böylece fizik vücudumuzun bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çektiği manyetik alan yok olur. Ne ruhun ne de nefsin vücudumuza kalması artık mümkün değildir. Çekim alanı yok olduğu için ikisi de vücudu terk ederler. Ve sağ tarafımızda ruhumuz başımızın üzerinde önden arkaya doğru uzanan, sol tarafımızda nefsimiz yine başımızın üzerinde, omuzumuzun üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir özellikte yer alırlar. Sonra ruhumuz ölümü müteakip ölüm melekleri tarafından 7. gök katına kadar ulaştırılır. 7. gök katının 7. alemine kadar. Melekler oradan yukarıya çıkamazlar, yokluğa geçemezler. Ama ruh yokluğa geçebilir. Sitetil mintadan sonra ruhun Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Nefsle ruhun en büyük farkı ruhun Allah'tan gelmesi ve tekrar Allah'a geri dönmesidir. Nefsin ise Allah'tan gelmemesi, sadece bir mahluk olarak dizayn edilmesi söz konusudur. Bu kadar mı fark? Hayır, bu kadar değil. Nefsimizin kalbi afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, her nevi negatif faktör nefsimizin kalbini doldurmuş vaziyettedir. Tam 19 tane afet, 19 tane Allah'ın yasaklarını mutlaka yerine getirmek isteyen, Allah'ın emirlerini çiğneyen, yerine getirmek istemeyen afetlerden mücehhez bir varlık nefs. Kalbi bu afetlerle dolu. Bu standartlardaki bir nefs şeytanın elinde oyuncaktır. Şeytan nefsin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsin afetlerle dolu olan kalbinin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Onları davet etmek imkanının sahibidir. Ama şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine tesir edemez. Öyleyse nefsle ruhun şeytan açısından en büyük farklılığı, şeytanın ruhunuza asla tesir edememesi, nefsinize tesir edebilmesi. Burada da aralarında derin bir farklılık var. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletlerle donanmıştır. Öyleyse birbirinin zıttı olan iki faktördür ve insanların mutsuz oluşlarının temel sebeplerinden bir tanesi nefsleriyle ruhları arasındaki devamlı kesintisiz kavgadır. Nerede kavga varsa orada mutsuzluk vardır. Nerede kavga varsa orada huzursuzluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzun sadece hasletlerden oluşması sebebiyle tezkiye olmaya ve tasfiye olmaya, yani afetlerinden kurtulmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü afet yoktur. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşan bir mahluk.
ruh ve insanın bütün güzelliklere sevk edilmesi ruhunun hasletleri sebebiyledir. Ama nefs için Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Nefsimizin içinde baştan aşağı afetler var. Ne zaman bu afetleri bir insan zikirle yok ederse, bir gün daimi zikre ulaşırsa kişi, bütün afetleri yok edecektir. Ne zaman böyle bir husus mümkün olursa, nefsin afetleri böyle bir dizaynda yok olursa, o zaman o kişinin nefsi de ruh gibi olacaktır. O zaman ahsene ulaşacaktır. Allah Teala nefsin tezkiyesini üzerimize farz kılmış ama ruhun tezkiyesi diye bir olay yok. Ruhun Allah'a geri dönerek ulaşmasını üzerimize farz kılmıştır. Dönüş yerleri itibariyle ruhumuz Allah'a dönecektir. Nefsimiz Allah'a asla dönmeyecektir. Nefsimiz biz öldükten sonra berzah alemine gidecektir. Kıyamete kadar orada kalacaktır. Kıyamet günü berzah aleminden ayrılarak fizik vücudumuzla birleşecektir. İkisi beraber kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazlaysa Allah'ın cennetine girecektir. Nefsimiz ve fizik vücudumuz beraberce. Ne zaman afetler hükümransa nefsimize, o zaman mutlaka kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olacaktır. Ve o zaman nefsin ve fizik vücudun beraberce gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Nefs Allah'tan gelmez. Nefs Allah'ın sevva ettiği, dizayn ettiği bir yaratığıdır. Ve biz de ruhun hasretlerine mukabil kulvara eşit şartlarda çıkmamız için afetlerle dolu olan bir vücudumuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsimizin Allah'a ulaşması da söz konusu değildir. Allah'ın zatında yok olması da söz konusu değildir. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, afetlerden temizlenmesi, tasfiyesi, afetlerden %100 temizlenmesi Allah-u Teala'nın emridir. Ama ruhumuzda afetler olmadığı için ruhumuzun bir tezkiyeye, bir temizlenmeye hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur. Nefsin tezkiyesi emredilir. Ruhun temizlenmesine mütalik hiçbir emir Kur'an'da yer almaz. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evine ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Ve bu farzı yerine getirebilmemiz nefsimizin tezkiye olmasına bağlıdır. Öyleyse nefsimiz tezkiye olacaktır ki afetlerin yok oluşu %51'e ulaştığında yani nefsimizin afetleri
%51 eksildiğinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Sığınağa sığınmıştır. Nefsimiz için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değildir. Allah Teala nefsimizin bir rehine olduğunu söylüyor, ruhumuzunsa emanet olduğunu söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetür, rehinetün buyuruyor Allah Teala. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahibi olan nefsler cennette olacaklardır diyor. Şimdi buradan net ve kesin olarak anlıyoruz ki nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuzsa bir emanettir. Bir. İkincisi, gene buradan kesin olarak anlıyoruz ki nefsimiz cennete veya cehenneme girecektir ama ruhumuz Allah'a dönecektir. Nefsimizin gireceği yerin cennet olacağı, eğer cennete girmeyi hak ederse, bu ayet açıkça bunu ifade ediyor. Müddessir 30. 28, 29, 30. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle, ama yemin sahipleri olan nefsler cennette olacaklardır. Bu ayetten bir başka olay daha ortaya çıkıyor. Nefsler Allah'a yemin vermişler. Nefslerini tezkiye edeceklerine ve tasfiye edeceklerine dair. Oysa ki ruhlarımız Allah'a misak vermişler. Müddessir 30, nefsimizin Allah'a verdiği yeminin yemin olduğunu söylüyor. Ve yeminlerini gerçekleştirenlerin gidecekleri yerin cennet olduğu da ifade ediliyor. Ama ruhumuzun yemini yemin değildir, misaktır. Allah Teala bu hususu Surat 20, 21, 22'de şöyle anlatıyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar ahdlerini, Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Vellezine yesulûne mâ emerallâhu bihi en yüsele, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse misakimiz Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmamızmış. Allah Teala 12 defa farz kılmış. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılmasını. Öyleyse görüyorsunuz ki nefsimizin ve ruhumuzun dizaynına baktığımız zaman her şeyin farklı olduğunu görüyoruz. Birisi Allah'a ait olan bir varlık, Allah'tan emanet olarak gelmiş, üfürülmüş, tekrar Allah'ın zatına geri dönecek. Öteki ise bir rehine. Yetmez, ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlanmış. Nefs tezkiye olmazsa, temizlenmezse, arınmazsa, o zaman fizik vücudumuzun bir kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz.
Öyleyse nefsimize baktığımız zaman nefsimizin şeytanla işbirliği halinde bir mahluk olduğunu görürüz. Ruhumuzunsa Allah ile işbirliği halinde bir mahluk olduğunu görürüz. İşte bütün mesele şeytanla işbirliği halinde olan nefsimizi şeytanın elinden kurtarmak ve bunu yaptığımız zaman da ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Öyleyse fonksiyonları itibariyle, varılacak hedefleri itibariyle nefsin hedefi tezkiye olmak, daha sonra da tasfiye olmaktır. Yani afetlerinden kurtulmaktır. Öbür taraftan cennetle müjdelenecek veya cehennemle cezalandırılacaktır fizik vücudumuzla birlikte. Ama ruhumuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Ne var ki Allah'a dönebilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlıdır. O zaman Allah Teala ruha nefsimizin bir rehine olarak kendine düşen görevi yapmasını istiyor. Rehine kendine düşenleri yapar da adım adım tezkiye olursa ruhumuz Allah'a ulaşacaktır. Allah Teala öyle bir dizayn kurmuş ki nefsimizin her %7 nur birikiminde ruhumuz gök katlarından bir tanesini aşar. Ruhumuz için Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik de onlar emaneti üstlenmediler, yüklenmediler. Ama insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir diyor. Acaba burada Allah Teala'nın muradı ne? Burada Allah Teala ruh adı verilen emaneti insan, fizik vücut ve nefs olan bir ikiliye teslim ettiği. Öyle mi durum? Zalim olmak ve cahil olmak, nankör olmak nefsin 2-3 grup afetidir. Fizik vücutla beraber nefsin de orada bulunduğunu, fizik vücutla nefs beraberliğine ruhu teslim ettiğini söylemiş oluyor Allah Teala. Cahil ve nankör veya zalim ve nankör. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefsle ruh arasındaki ilişkiyi dizayn ettiğimiz zaman bakıyoruz ki birbirine benzemedikleri gibi birbirine tamamen zıt hüviyette iki tane mahluk. Birisi şeytanla işbirliği halinde olan, öteki Allah'la işbirliği halinde olan ve daha ilginç bir ilişki. Nefs tezkiye olamazsa ruh Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple ruhumuzun nefsimize azap yetkisi var. Ve ne zaman nefsimiz bir hata işlese ruhumuz nefsimize azap ediyor. Allah'ta fizik vücudumuza. Öyleyse bütün yapıları birbirinden farklı olan bir özelliğin sahibi nefs ve ruh. Ama eğer nefsimiz daimi zikre bulaşırsa ne olur? O zaman nefsimizin kalbinde hiç afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? O zaman nefsimiz ruhumuzun hüviyetini alır. İşte Allah-u Teala'nın söylediği, biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık sözü orada gerçekleşir.
İşte Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Dinde halisler olmakla emrolundular. Dinde halisler olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Dinde halis kullar olmak. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullahe, Allah'a kul olmak için, muhlisine, muhlis kullar olmakla olmak için, lehuddine, onun dininde, hünefaye, hanifler olarak. Öyleyse muhlis kul olmak ne demek? Nefsin kalbini bütün afetlerden temizleyerek halis kılmak demek. Ruh mu? Ruh halis olarak yaratılmıştır. Ruhun kalbinde en ufak bir afet söz konusu değildir, mevcut değildir. Ruhunsa, ruhun bu statüsüne karşı nefs %100 afetlerle doludur. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, 3 tane vücutla yaratılan insanın nefsiyle ruhu arasındaki standartlar her açıdan birbirine tamamen ters düşüyor. Hiçbir benzerlikleri yok. Ama Allah'ın nefse verdiği emir ruh gibi olması. Ruha verdiği emir de zaten halis olduğu için sahibi olan Allah'a geri dönmesi, geri dönerek Allah'a ulaşması. Öyleyse ruhla nefsin aynı şey olduğunu iddia etmek, Kur'an'ı, Kur'an hakikatlerini hiç bilmemek demektir. Allah-u Teala'nın insanlardan aldığı yemin 2 tane değil, 3 tane. Yeminler açısından ruhumuzun Allah'a verdiği yemin misak adını alıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Allah'a verdiği yemin ahd adını alıyor. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin de yemin adıyla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bakınız fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdin ne kadar güzel anlatmış Allah-u Teala. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanızı, kul olmanız için ahd almadım mı? Bu da sırat-ı mustakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala nefsimizden ahd almış, affedersiniz, fizik vücudumuzdan ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulsun da Allah'a kul olsun diye. Nefsimizden yemin almış, söyledik Müddessir suresinin. ...30. ayet-i kerimesinde ve 40. ayet-i kerimesinde ve ruhumsa Allah'a misak vermiş. İşte Rahat Suresinin 25. ayet-i kerimesi de misaki bir defa da anlatıyor. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen vuslatı keserler. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuz, ama nefsimizin
Allah'a ulaşmakla uzaktan yakından hiç ilişkisi yok. Ve hala insanlar iddia ederler ki nefsle ruh aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, bir cehalet denizi içerisinde insanlar yüzüyorlar ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala bir üçlü yaratmış, oluşturmuş, dizayn etmiş, sevva etmiş ve üfürmüş. Bu üçlü tam bir ahenk içinde en güzele doğru bir yolculuk yapmak durumunda. Böyle bir dizaynda bunların arasındaki ahenktir ki neticeyi sağlar. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Nefsimizin tezkiye olduğu noktada ruhumuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Allah'a fizik vücudumuzun teslim olması, yani Allah'a kul olması. 25. basamakta olgunlaşır. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin, nefsin tezkiyesi ve arkadan da tasfiyesi. Tezkiyesiyle ruhumuz Allah'a ulaşır. Tasfiyesiyle de nefsimiz pürü pak olur, halis olur ve bu noktada 3 tane yeminimiz de yerine gelir. Öyleyse yaratılan 3 vücudumuzun 3'ünden de Allah-u Teala yemin, misak ve ahd adı altında yeminler almış. Ve ayrı ayrı fonksiyonlar eda etmek üzere ruhumuz, veçimiz ve fizik vücudumuz yaratılmış Allah-u Teala tarafından ve bizim fizik vücudumuzun içinde bunlara bir fizik vücudumuzun mekan olduğu bir üçlü oluşturmuş Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın neresinde olursanız olun, size hamdolsun ki Allah-u Teala ulaşmak imkanını bize bahşetti. Bu nimet, bu ihsan, bu bağış bizim için son derece kıymetli sevgili kardeşlerim. Sizlere ulaşmak ve Allah'ın doğrularını anlatmak. Onun için buradayız. Bu görevle vazifeliyiz. Konumuz mu? Konumuz Resuller. Hakkında birçok yanlış şey söylenen Resuller. Evvela Resuller ikiye ayrılır. Nebi Resuller, yani peygamber olan Resuller, bir, Veli Resuller, yani evliya olan Resuller, iki. İkisi aynı şey değildir. Nebi Resul, Veli Resul'den her zaman üstündür. Allah'ın Nebi Resulü, peygamber Resul'dür. Peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır. Hazreti İbrahim, ondan sonra Hazreti Musa, arada 100 yıllar var. Ondan sonra Hazreti İsa, gene arada 100 yıllar var. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar Nebi Resuller. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem'in Nebiyyin. Nebilerin, Nebi Resullerin, Peygamber Resullerin sonuncusu. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve Nebilerin sonuncusudur. Hatem'in Nebiyyindir. Peygamberlerin sonuncusudur. Bu ayete çok dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu ayet Allah'ın hedeflerinden insanları saptırmak için birçok ağızda sakız olmuştur. Ve temel anlamından özellikle saptırılmıştır. Dinlerini bilmeyen insanlar tarafından. İfade son derece açıktır. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Resullerin de Nebilerin de sonuncusudur demiyor Allah-u Teala. Öyleyse hepimizin öğüdü, dersi Kur'an'dan almamız lazım. Allah-u Teala diyor ki, Müddessir Suresinin 54. ayet-i kerimesinde, Kella innehu tezkire. Muhakkak ki o Kur'an bir öğüttür. 55. Femen şa'e zekere. Kim dilerse o öğüt alır. İbret alır Kur'an'dan. Ve 56. Ve ma yeskürüne illa en yeşa Allah. Sadece Allah'ın dilediği kimse öğüt alır, Kur'an'dan ibret alır. Hüve ehlül takva ve ehlül mağfire. O takva ehlidir ve mağfiret ehlidir. Günahları sevaba çevrilendir. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar bu hedefe ulaşmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mağfiret ehli olamıyorlar, takva ehli de olamıyorlar. Takvanın başladığı noktaya hep beraber baktığımız zaman görüyoruz ki takva Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. İşte
insanların şirkten kurtulduğu takva kademesi Rum 31'de veriliyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. Sakın müşriklerden olma. Bunları yapmadığın takdirde müşriklerden olursun diyor Allah Teala. Kim bu insan? Bu insan Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemiş ve takva sahibi olmuş. Peki olmasaydı ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? 32. ayet bunun cevabını veriyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler, gruplar oluşturmuşlardır. Ve her bir grup kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fırkalara ayrılmama olayı, tek bir fırkayı oluşturma müessesesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ve takva sahipleri için geçerlidir. İşte öğüt alan onlardır. Allah'tan yol soran, Allah'ın gösterdiği yolda düşmanları ne söylerlerse söylesinler, ilerleyen o insanlar Allah'ın dostlarıdır. Daha takva sahibi oldukları anda, Allah'a mülaki olmayı diledikleri anda Allah'ın kulu olmuşlardır. Tağut'un kuluyken Allah'ın kulu olmuşlardır. Dilemeyenler Tağut'un kullarıdır. Öyleyse öğüt olan bu insanlar neyi öğreneceklerdir? Öğüt olan bu insanlar Kur'an'ı öğrenmeyi dileyenlerdir ve Kur'an'ı öğreneceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi son derece açık. Açık ve net. Diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'ın lafzını, ondan sonra da ruhunu öğrenen ve öğretendir. Lafzı öğrenen ve öğreten en hayırlı olamaz. Hayırlılardan bir tanesidir. Ama Kur'an'ın ruhunu en derin standartlarda öğretebilen en hayırlıdır. O her devirde Allah'ın Resulü'dür. Kur'an'ın ruhunu anlatabilen kişi Allah'tan o ruhu alan kişidir. Her devirde devrin imamı daima Resul'dür. Risaletin altında bir kademede huzur namazının imamlığı mümkün değildir. Mutlaka Risalet Allah-u Teala'nın temel faktörü olarak onlara verilmiştir. Her devirde bu muhteva içerisinde Allah-u Teala bütün dünyadaki her kavme, her millete mutlaka Resul gönderir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bütün milletlere, bütün kavimlere, bütün ümmetlere Resul göndeririz. Arda arda göndeririz. Yani ardı arkası kesilmeksizin göndeririz.
bir başka ifadeyle hangi kavimde bir Resul olursa onun arkasından derhal başka birini risaletle vazifelendiririz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, risalet Allah Teala'nın bir görevidir. Risaletin Allah Teala tarafından verildiği kişiler risaletin sahipleri olan resullerdir. Bu resuller ya Nebi Resul'dür, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son Nebi Resul'dür. Ondan evvel yaşayan ve peygamberlik yapan Allah Teala'nın kendilerine risaletle beraber nübüvvet verdiği kişiler, sonunculardan bahsedeyim. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hepsi Allah'ın nebi resulleridir. Ama aralarında fetret devirleri vardır, boşluklar. Mesela Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bu tarafa 1400 yıl geçmiştir. Bugüne kadar hiçbir nebinin gelmesi söz konusu olmamıştır. Hiçbir peygamberin gelmesi bundan sonra da kıyamete kadar asla olmayacaktır. Ama şu anda sevgili kardeşlerim, şu anda dünyadaki bütün milletlerin içinde bir Resul hayattadır. Ama bu Resul Nebi Resul değildir, Peygamber Resul değildir, Veli Resul'dür. Allah'ın evliyası olan Resul'dür. Hristiyanlıkta evliyalık mertebesi için saint kelimesi kullanılıyor. Onların içinde de Allah'ın Resulleri var. Budistlerin içinde de Allah'ın Resulleri var. Ama o Resuller Budizmi yaşamıyor, İslam'ı yaşıyorlar. Hristiyanlığın içinde de İslam'ı yaşayanlar var. Budistlerin içinde de İslam'ı yaşayanlar var. Hangi din diyorsanız, onların arasında da hiçbir dini olmayan herhangi bir ülke olsa, o ülkede de mutlaka Allah'ın bir veli resulü şu anda vazifeli. Onların dilleriyle onlara öğretmek üzere. Kıyamet günü bütün insanlar ya cennete girecektir ya da cehenneme iki kısma ayrılacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için girilecek yer, kalınacak yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için de kalınacak yer cehennemdir. Yurt cehennemdir. Öyleyse bütün insanlar kıyamet günü ya cennete ya cehenneme gireceklerdir. Cennete girecek olan insanlar bu öğretiyi bilenlerdir. Kendilerine mutlaka tebligat yapılmıştır. Bu tebligat yüz yüze bir tebligat olmayabilir. Kulaktan kulağa duyulan bir şey olabilir. Bilgisayarlardan, televizyonlardan, uydulardan tebligat olabilir. Ama tebliğ edilmeyen hiç kimse hiçbir devirde yaşamaz. Sorumluluğa muhatap olmayanlar, yani kendilerine teklif getirilmeyenler, mükellef olmayanlar, 15 yaşın altındaki çocuklardır. Bir de akli dengeleri bozuk olanlardır. Onların sorumluluğu yoktur. Ama bunun dışında bütün insanlar, akil bali oldukları günden itibaren sorumluluk taşırlar. Bu sorumluluk taşıyan herkese bu tebliğ şu veya bu şekilde mutlaka yapılır.
tebliğe muhatap olmayan kimse yoktur, olmayacaktır kıyamete kadar. İşte

Allah'tan Resuller. Yekussune aleykum ayati. Üzerinize ayetlerimi kıssa etsin, okusun ve anlatsın. Cehenneme giden insanlar ve cinler aynı cehenneme gidiyorlar. Ve her kat cehennem ayrı ayrı görevlilerden oluşuyor. Ve oradaki görevliler diyorlar ki insanlara ve cinlere, ey insan ve cin topluluğu, sizlere, sizlerden olan Resuller, cinlere cin Resuller, insanlara insan Resuller gelmedi mi? Ki size ayetlerimi kıssa etsinler, okusunlar, anlatsınlar. Allah Teala ne diyor? Biz Resul göndeririz diyor. Aminu olmayanları uyarsınlar, amin olanları müjdelesinler diye. Biz Resul göndeririz diyor, amin olanları müjdelesinler diye, diğerlerini de uyarsınlar diye. Bütün kavimlere diyor. Dünya üzerinde ne kadar kavim varsa bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Amin olanları müjdelesinler diye. Nasıl amin olacak kişi? Allah'a ulaşmayı nasıl dileyecek? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amin olmak, mümin olmak anlamına geliyor. Bu mümin olmanın da standartları var. Bir, imanın sahibi olan, yani inananlar var. Bir de inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Ama eğer sadece inanç açısından bakıyorsanız, Allah Teala o inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için de bazen aminü kelimesini kullanıyor. Arapçadaki kullanış statüsü. Ama bizim sizlere anlattığımız amin olanlar, sevgili kardeşlerim, onlar Allah'a inananlar değil sadece. Allah'a inanmak, bizim sizlere anlattığımız kurtuluşa ulaşacak olan bir amin olanı kapsamaz. Onlar inananlardır ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir kişi, Allah'a inansa da asla Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dileyen bir aminu kişi ise o zaman takva sahibi olur. Yani takva sahibi olmayan bir kişi de Allah'a inanıyorsa, Allah'a inanan biridir. Onlar için de Allah Teala Kur'an'da bazen aminu kelimesini kullanıyor. Ama bu kullandığı ifadenin içinde ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda bir talep mevcut değil. Amin olan kişi, Allah-u Teala'nın söylediği tarzda amin olan kişi, o kişi aynı zamanda takva sahibidir. Amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Biliyorsunuz ki amin olmak inançtan başlayan, Allah'a inançtan başlayan 7 tane de kademeyi kaplayan bir standart oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, iradeyi teslim etmek, Risaletin sahibi olmak,

devrin imamı olmak, hepsi ayrı ayrı amini olanlardır. Allah'a inanmaktan başlayan bir aminular dizisi 10 tane muhteva işaret ediyor. Hepsi de aminudur. Ama bizim anladığımız amin olmak, Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde ifade ediliyor. Ne diyor Allah Teala orada? Ela inne evliya Allahu la hafvin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amini olmanın takva sahibi olduğu noktada kişi. Öyleyse mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi var karşımızda. Amini olanların takva sahibi olanları. İnanç açısından amini olmanın Allah'a ulaşma dileğine kavuştuğu yer orası. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ve oradaki amini olan kişi takva sahibi artık. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti, onlara dünya hayatında da müjdeler vardır. Ahiret hayatında da müjdeler vardır. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde şimdi beraberce muhtevaya bakıyoruz. Ve En'am suresinin 130. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne demek istiyor ona bakıyoruz. Diyor ki ey cehennem bekçileri, cehenneme gelen insanlara ve cinlere diyorlar ki ey insan ve cin topluluğu, size Resuller gelmedi mi? Sizden Resuller. Ey cinler, sizlere cin olan Resuller. Ey insanlar, sizlere insan olan Resuller gelmedi mi? Yekussune aleykum ayati, size Allah'ın ayetlerini okusunlar, kıssa etsinler, anlatsınlar. Ve yunziri nekum likae yevmüküm haza, ve sizi bu güne ulaşmakla inzar etmediler mi, uyarmadılar mı? Yani buraya cehenneme geleceğiniz günü size haber vermediler mi? Neyle? Ayetlerimizi okuyarak sizi uyarmak suretiyle. Ayetler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider. Ey insanlar ve cinler, kendinizi toplayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka cennete girersiniz, cennetinizi kurtarın. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere müjdeliyoruz ki siz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Ey Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizleri de uyarıyoruz ki gideceğiniz yer cehennemdir. İşte Allah'ın Resulleri bunları söylüyor. Ameni olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarıyorlar. Ameni olanları müjdeliyorlar. Bu ameni olanlar Allah'a, sadece Allah'a inananlar değil, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Kalu, dediler ki şehitna, biz şahit olduk. Hem cinler diyor bunu, hem de insanlar diyor. Ala enfisina, nefslerimize şahit olduk. Nefslerimiz üzerine biz şahit olduk. Yani kendi nefsimize şahit olduk. E garat humul hayatet dünya, ve dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidu ala enfusihim, ve nefslerine karşı şahit oldular. Ennehum kanu kafirin. Muhakkak ki onlar kafirler oldular. Mutlak olarak kafir olduklarına şahit oldular. Aminu olmayan
Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan ve cinlerden herkes kendilerinin kafir olduğuna şahit oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a inansa da bu anlamda iman standartının sahibi olsa da onların adına da Allah-u Teala aminu dese de onların kurtuluşu mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin olma standartlarına sahip olamaz ama inanan bir insandır. Bir inanan bir insan olabilir, kurtuluşa ulaşamaz. Kurtuluşa ulaşabilmesi için inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler bu zümreye dahil olmak gerekir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, inananlardan biri olmak başka şey, inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri olmak başka şey. Kimdir onlar inanan? Allah'a inanıyor. Ona öğretmişler ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. İslam'ın 5 tane şartı var. Sen bu şartları yerine getireceksin. İslam teslim olmak demektir. Bu 5 şartı yerine getiren herkes Allah'a teslim olur. Bunu öğretmişler ona. O da kendisine öğretilenleri papağan gibi ezberlemiş ve tatbik ediyor. Bunun ötesinde bir şeyler var mı diye sormak aklına gelmiyor. Kendisine söylendiği tebligat yapıldığı zaman o zaman da inkar ediyor. Diyor ki bana benim atalarım, yani bana bu ilmi öğretenler onların atası oluyor. Asırlardan beri yazılan el yazması kitaplar bana bunu öğrettiler. Ben senin söylediğine inanmıyorum. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeye inanmıyorum. O Allah'tır. Bizse mahlukuz, insanız. Bizim ruhumuz bizden ayrılsa zaten biz ölürüz. Bu saçmalara inandırılmış insanlar asırlar boyu sevgili kardeşlerim. Kur'an rafa kaldırılmış. Allah'ın temel hükmü Allah'a ulaşmayı dinlemek bütünüyle yok olmuş İslami hayattan. Bizden evvel Hristiyanlarda yok olmuş. Hristiyanlardan evvel Yahudilerde yok olmuş. Yani toplumun büyük kısmından bahsediyorum. Ama onların da aralarında küçük gruplar bizim şu anda yaşadığımız İslam'ı yaşıyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorlar, tabi oluyorlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar, nefslerini teslim ediyorlar, irşada ulaşıyorlar. İradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. İrşad makamına getiriliyor insanlar. Bir defa daha tekrar edelim. Şu anda dünya üzerinde 72 çeşit inanç tespit edilmiş durumda. Dinlerin birleştirilmesiyle uğraşan bir sürü grup var. Vakıflar kurulmuş. Bu vakıflardan biri de Mihir Vakfı'dır. Mihir Vakfı bütün dinlerin tek bir din olduğunun kesin müdafiidir. Kur'an'ın müdafiidir. Kur'an açık ve net olarak bunu söylüyor ve insanlara din öğretenler bundan haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, ikinci bir din hiçbir devirde mevcut olmamıştır. Bu muhtevaya baktığımız zaman dinin Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiçbir özelliğini değiştirmeden geldiğini net olarak görürüz mukaddes kitaplarda. Bugün de aynı din vardır. Kıyamete kadar da aynı din mevcut olacaktır. Ezeli ve ebedi din o dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Adem'in dini. Ondan evvelki ilk peygamber, ilk insan.
ve Hazreti Muhammed'in dini Hazreti İbrahim'den sonraki son peygamber. Aralarındaki evvele doğru giden bütün peygamberlerde Hazreti İbrahim'den evvele doğru giden Hazreti Nuh'ta onlardan biridir. Ve sonraya doğru gelen bütün peygamberlerde Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin hatemi, mührü. Onlar da Hanif dininin sahibidir. Hiç başka bir din yaşanmamıştır. Ve burada Allah-u Teala'nın o tek kainatın tek dinini anlatmak için Resullerine öğrettiği bir din öğretisi söz konusudur. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi ülkede yaşarlarsa yaşasın, hangi kariyede yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka bu tek dini onlara öğreten Allah'ın bir Resulü mutlaka o kavmin, o milletin, o ümmetin içindedir. Şu anda da altını çizerek defalarca söyledik, şu anda da söylüyoruz. Şu anda da dünya üzerindeki bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü hayattadır, yaşamaktadır. Ve onlar da başka başka dinleri yaşamakta olan ve dinleri yaşamakta olmayan insanlara aynı hakikatlerden bahsediyorlar. Tek Allah'a inanmaktan, Allah'a inananların ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturacağı tek bir fırkayı vücuda getirmekten ve o Allah'a ulaşmak gerektiğinden ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek gerektiğinden bahsediyorlar. Tıpkı bizler gibi namaz kılıyorlar. Tıpkı bizler gibi oruç tutuyorlar. Kur'an'ın elde bulunan son değişmeyen, değiştirilemeyen Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, şeriat kitaplarının sonuncusu, son peygamber indirilen son şeriat kitabı. Onun esaslarına riayet ediyorlar. Öyleyse burada o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir olduklarına kendileri şahit oluyorlar. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kafirler kimler kafirler? Allah'a inanmayanlar değil hepsi. Allah'a inananlardan da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gene kafir hükmünde mümin olamıyorlar. İnananlardan olmak başka şey, Türkçe söylüyoruz. Mümin olmak başka şey. Mümin olmak inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin harcı. Sadece onlar mümin olabilirler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa Allah Teala onları kafirler zümresinde bırakıyor. Allah Teala'nın ayetlerini okuyarak onlara diyor ki Allah'ın Resulleri, Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir size diyor ayet-i kerime. Buraya geleceğinizi, bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Sizi ikaz etmediler mi? İnzar etmediler mi? Uyarmadılar mı? Enam 131'de konu son şeklini alıyor. Diyor ki zalike en lem yekun rabbuke
muhlikel kur'a bi zulmin ve ehluha gafilin. İşte bu senin Rabbinin olmamasındandır. Ne olmamasındandır? Mühlik en lem yekün Rabbike, senin Rabbinin olmamasındandır. Muhlikel kur'a, kasabaları, şehirleri, ülkeleri yok eden, helak eden olmamasındandır. Bir zulmün, zulümle kareleri, kasabaları, ülkeleri yok eden bir Rab, senin Rabbinin zulümle ülkeleri, şehirleri, kasabaları yok eden bir Rab olmamasıdır bunun sebebi. Ve ehluha gafilun. Ülke hakkı, ülke halkı gaflet içindeyken ve onun halkı ehluha, onun halkı, o beldenin halkı, o ülkenin halkı gafilün, gafillerken. Gafil kimdir? İki türlü gaflet meselesi var. Bir, uyarılmayanlar. Uyarılmadıkları için gafletedirler. Bir, bu. İki, uyarılanlar, uyarılmalarına rağmen uyarılmanın manasını idrak edemeyip, ona idrak etse de ya bilerek, isteyerek inanmayanlar, karşı çıkanlar ya da kendine söyleneni anlamadıkları için itaat etmeyenler, her ikisi de gaflettedirler. Bunlardan ağır cezaya çarpılacak olanlar bilerek, isteyerek buna karşı çıkanlardır. İşte bugün din alimlerinin ne yazık ki büyük kısmı üniversite öğretim üyeleri, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur diyorlar Kur'an'da. Bunca ayet onlara hiçbir şey söylemiyor. Bakınız Allah-u Teala o gaflette olanlar için ne diyor? Araf 146 ve 147 diyor ki Allah-u Teala onlara, Arapçasından başlayalım. Se'asrufü an ayeti yellezine, onları ayetlerimizden çevireceğiz ki yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı, onlar haksız yere, hiçbir hakları olmadan yeryüzünde kibirle kibirlenenlerdir. Yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev sebiler rüşti ve in yerev külle ayati la yu'mini billah. Onlara inanmazlar. Ve in yerev sebiler rüşti, la yettehuzuhu, onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinmezler. Ve in yerev sebiler gayyi yettehuzuhu sebilâ. Ve en yere sebiler rüşti, la yettehuzuhu sebilâ. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman, görürlerse eğer, onu yol olarak, yol ittihaz etmezler. Onlar gay yolunu, kendilerini cehenneme götürecek yolu gördükleri zaman, o yolu kendilerine
yol edinirler. Zalike biyennehum kezevu bi ayatullahi ayatullahi ve kânü anha gafilin. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden Allah'ın ayetlerini yalanlamaları, tekzip etmeleri ve onlardan Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. İşte gaflet müessesesi sevgili kardeşlerim. Gafletin arkasında Allah'ın ayetlerini yalanlamak var. Bu mütekebbir insanlar, bu kibirli insanlar kendilerinin payileri var. Prof bunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz şu anda biliyoruz ki bu profesör kardeşlerimizin büyük kısmı onlara gönderdiğimiz ihtarları aldılar ve konunun ruhuna vardılar ama şu anda sesleri çıkmıyor. Bir camiada reddedilmek, aforoz edilmek elbette hakkı sahibi olan hiç kimsenin işine gelmez. Ama eğer onlar da bir yanlış bulabilselerdi hemen bize ulaşacaklardı. Hud suresinin 117. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ve ma kana rabbuke li yuhlikel kur'a bi zulmin. Ve senin Rabbin beldeleri zulüm ile helak edici olmadı. Beldeleri ve ehluha müslihun. Halkı ıslah edici olan beldeleri. Zulüm ile helak edici olmadı. Öyleyse orada ıslah ediciler varsa Allah'a ulaşmayı dileyin. Bunun, bu kurtuluşun başlangıcıdır. Bundan sonra tabiyet, bundan sonra ruhu Allah'a ulaştırmak, bundan sonra fizik vücudu nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek diye onları uyaran, onları ıslah etmeye çalışanlar, bir taraftan, bir taraftan da ıslah olanlar varsa, onları, o beldeleri helak etmez diyor Allah-u Teala. Ve Kasas suresinin 59. ayeti kerimesi. Ve mâ kâne rabbüke ve senin Rabbin olmadı. Muhlikel kur'a. Beldeleri yok edecek olan hatta yeb'ase fi ümmiha resûlen. Yetlu aleyhim ayatina. Onlara ayetlerimizi okuyacak, onların içinden, fi içinde ümmiha, ümmilerin içinden, ümmilerin içinde ayetlerimizi onlara okuyacak bir Resul göndermedikçe, ayetlerini onlara okuyacak bir Resul göndermedikçe, Allah şehirlere, o şehirleri yok etmez, helak etmez. Ve mâ künnâ muhlikil kur'a illâ ve ehlühâ zalimûn.
ve biz sadece ve sadece ehli or halkı zalim olan kavimleri yok etmişizdir diyor Allah Teala. Ve eğer yok etmişse mutlaka bir resul göndermiştir o ümmilere, bilmeyenlere. Ümmi kelimesi sadece okuma yazma bilmeyenler değil sevgili kardeşlerim. Bir profesör bile eğer Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edemiyorsa Allah Teala onu ümmi kabul ediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olan ümmilerdir diyor Allah Teala. Dikkat edin. Resul'e muhatap olmadıkça herkes ümmi. O Allah ve bütün insanların aynı hedefe yönelmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Ve bir Resul göndermedikçe hiçbir kavmi helak etmemiş. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var olmuştur ve var olacaktır. Bütün kavimlerdeki bütün insanlar da mutlaka tebliğe muhatap olacaklardır. Olmayan insan mevcut olmayacaktır. İnsanlar duyarlar ama icabet etmezler. İcabet etmeyenler için gidecek yer ne yazık ki cehennemdir. Bu onların seçimidir. Allah Teala herkesi kurtarmak ister. Herkesi en güzeli ulaştırmak ister. Ama eğer öyle olmuyorsa o zaman muhtevada değişiklik var. Onlar kurtulamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim görevimiz uyarmak. Uyarmakla vazifeli kılındık. Öyleyse dileyen kendisine Allah'a giden bir yol seçer. Dileyen de dalalette kalır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek konunun halli için yeterli, çözüm için yeterli bir nokta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için oluşması lazım gelen şey, güzellik odur ki Allah'ın indinde en güzele ulaşasınız. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Görüyorsunuz ki bu izahat onu gösteriyor ki Allah Teala insanları cezalandırmaz. Onlar tebliğe muhatap olmadıkça o insanlar cezalanmazlar. Mutlaka tebliğe muhatap olmak söz konusu. Bunun için Allah Teala bütün kavimlere, bütün zaman parçalarında mutlaka resuller gönderir. Bütün kavimlerdeki resuller de peygamber resuller, nebi resuller değildir. Veli resullerdir. Ve peygamber resuller her devirde bulunmazlar. Dünya üzerinde 1400 seneden beri peygamber resul mevcut değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mevcut olmamıştır. Bundan sonra da mevcut olmayacaktır. Çünkü o nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uyarılar devam edecektir. Bütün insanları kurtuluşa ulaştırmak için hayatımızın her parçasını bu istikamette kullanacağız inşallah. Allah'a layık olmanızı, Allah'a ulaşmayı dilemenizi ve Allah'ın hepinizi ama hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu sevgilerle huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. İşte bir gönül beraberliği içerisinde bir defa daha huzurunuzdayız. Konumuz bu. İslam ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince İslam'ın dışında bir mutluluk söz konusu değildir. Mutluluk deyince biliniz ki orada Allah vardır. Mutsuzluk deyince de gene biliniz ki orada şeytan vardır. Şeytan bir insan dinin içinde olsa da dışında olsa da her zaman o kişiyle beraberdir. Şeytanlardan birisi her an o kişiyi kandırmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. İster dinini yaşamaya çalışsın kişi, ister yaşamasın. Kişinin dini deyince de kainatın tek dinini kastediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yegane dinini. Öyleyse altını çizerek bir defa daha tekrar ediyorum. Mutluluk varsa orada Allah vardır. Mutluluk denilen müesseseye dikkat edin. İnsanların geçici zevkler yaşamaları mutluluk değildir. Mutluluk kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Kavganın bittiği yerde oluşur. Mutluluk kesintisiz bir uyum halidir. Yani sulh ve sükun halidir. İç dünyada sulh ve sükun kesintisiz. Dış dünyada sulh ve sükun kesintisiz. Allah ile olan ilişkilerde sulh ve sükun kesintisiz. Bu üçünün de gerçekleşebilmesi mutlaka o kişinin dinini yaşamasıyla mümkündür. Başka bir alternatif mevcut değildir. Din yoksa, din yaşanmıyorsa, orada Allah devrede değildir. Orada şeytan devrededir. Allah Teala biz kullarını o kadar çok seviyor ki, her birimizin ayrı ayrı sadece mutlu olmasını istiyor. Ve indirdiği bütün mukaddes kitaplara ki, zamanımızda bunların sadece son üç tanesi biliniyor. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Oysa ki Allah-u Teala ondan evvelki nebilere, peygamberlere de şeriat kitapları indirmiş. Çünkü buyuruyor ki, biz nebilere şeriat kitabı veririz ki, onunla hükmetsinler diye diyor. Nebiler, peygamberlerdir. Öyleyse şeriat kitapları sadece peygamberlere verilir. O verilen şeriatla hükmetsinler diye. Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah Teala şeriat kitabı vermiş. Birincisine Tevrat'ı, ikincisine İncil'i, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Üçü de şeriat kitabı, nebilere indirilen, Allah'ın nebilerine indirdiği ve o kitapla hükmetmesi için indirdiği kitaplar bunlar. Öyleyse eğer o kitapla hüküm alıyorsa insanlar, o kitapların muhtevasını yaşıyorlarsa işte mutluluk
oradadır. Orada Allah vardır. Mutluluğun merkezinde daima Allah vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğiniz müesseseye dikkatle bakın. Çevrenizde bir uyum içinde olmanız, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki uyumun sağlanması, Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak edilen hiçbir fiili işlememek, hepsi Allah ile olan ilişkilerin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta olmasına bağlıdır. Bir başka ifadeyle mutluluk dine bağlıdır. Din varsa, Allah sizinle beraberse mutluluk vardır. Din yoksa şeytan sizinle beraberdir. Mutluluk da imkansızdır. İşte sevgili kardeşlerim, zamanımıza gelinceye kadar yıllar yılı 20. asrın büyük boyutunda materyalizm dünyada hükümran bir devre geçirdi. Artık materyalizm iflas etmiştir. Komünizm iflas etmiştir. Sosyalizm iflas etmiştir. Bunlar devirlerini tamamlayan müesseseler. Maddecilik artık hüküm ferma değildir. Hani şu geçenlerdeki olayı hatırlayacaksınız. Ruslar 20 kilometre aşağı iniyor araştırma yapmak üzere ve oradaki sesleri alıyor. Sesler cehennemi andırıyor. Yecüc ve Mecüc'ün seslerini duyuyoruz. Korkunç bir sıkıntı içerisindeler. Cehennemdeki insanların seslerine çok benzeyen bir ifade ve alimlerden bu araştırma yapan alimlerden birisi diyor ki, hepimiz dinledik hem sesleri hem de o kişinin konuşmasını, diyor ki ben bir komünist olarak Allah'a inanmıyorum ama diyor cehenneme artık inanıyorum. Düşünemiyor Allah yoksa cehennem nasıl oluyor, onu düşünemiyor. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir akıl dışı işlemdir ki Allah yoktur diye insanlar neredeyse çenelerini yırtacaklar. Bunların hepsi artık iflas etmiş felsefelerdir. Ateizm de bunlardan bir tanesi. Genetik kodlar devreye girdi gireli ateistlerin bütün kapıları tıkandı gibi görünüyor. İnsanın maymundan geldiği palavrası artık sona eren bir zavallılıktır. Nereden bahsediyoruz? Zamandan bahsediyoruz. 21. yüzyıldayız, 3. milenyumdayız. 3. bin yıla geçtik. Öyleyse burada çok önemli sonuçlardan bahsetmekle mükellefiz hepimiz. 3. bin yıl materyalist felsefenin iflas ettiği, Darwinizmin iflas ettiği ve Allah'tan uzaklaşmanın durduğu devre. Ama şeytana yaklaşma da bütün boyutlarıyla yürüyor. Bu materyalist felsefenin sahipleri şeytanla kucak kucağı olduklarının hepsi farkında değildi. Ama bir kısmı özellikle iblisten aldıkları dizaynı gerçekleştirmeye çalıştılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve
zamana, aradan geçen zamana hamd ve şükürler olsun ki Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zaman geçerken insanların komünizmden, materyalizmden, kâğım almaları, onun hoşnutluk veren, memnuniyet veren bir hüviyeti taşıması artık mümkün değil. Yeni bir devre girdik sevgili kardeşlerim. Bu devir Allah'ın hakikatlerinin bütün dünya insanlığı tarafından anlaşılacağı bir devirdir. Üçüncü bin yıl, 21. yüzyıl. Öyleyse hangi felsefeden bahsederseniz bahsedin, eğer içinde Allah yoksa, iman yoksa, orada mutluluğu hiç kimse yakalayamaz. Şeytanın dünyasında mutluluk yoktur. Sadece mutsuzluk vardır. Ve iblis her zaman etrafındaki sonsuz sayıdaki şeytanla devamlı hareket halindedir. Gayesi, tek bir gayesi vardır. Bütün insanları bu dünyada mutsuz yaşatmak, ölümden sonra da mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Bunun için vazgeçmeden sonsuz bir şekilde çalışır. Nerede bir mutsuz insan görürseniz bilin ki arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Bir kısmında cinler vardır, süfli cinler. Bir kısmında şeytanlar vardır. Ama Allah'ı o insanlar ellerinin tersiyle itmişler, defterden silmişlerdir. Mutsuzlukların arkasında sadece bu vardır. İnsanlar birbirlerine büyü yapıyorlar, büyü yaptırıyorlar, büyüden ölenlere rastlanıyor. İnsanların üzerine hüddem adı verilen bir ilimde cinleri saldırıyorlar, süfli cinleri. Ve de insanlar o cinlerle uğraşmaktan bitkin düşüyorlar. Mutsuzlar. Ama sevgili kardeşlerim, hata kimde? Hata onlarda. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'ın temel kanununu gerçekleştirmemişler. Gerçekleştirseler de ne olurdu? Gerçekleştirseler de 14. basamakta mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabiyetleri anında devrin imamı başlarının üzerine gelecekti. O günden itibaren şeytanın onların üzerine cinleri saldırması veya şeytanın direkt olarak onlara negatif etken olması mümkün olmayacaktı. O kişi ruhunu en azından Allah'a ulaştırıncaya kadar. Ondan sonra da eğer bu insanlar zikirlerini aşağı düşürmezlerse, aynı seviyeyi korusalar dahi mutlulukları devam edecektir ölene kadar. Seviye düşünce tehlike vardır. Bir gün kişi zikirden vazgeçecektir. İşte orası çöküş noktasıdır. Öyleyse İslam mutluluktur. Din yoksa mutluluk yoktur. Neden yoktur? Konunun en başından alalım sevgili kardeşlerim. Sadece iki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'a inanmayanlar elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şeytanı kendisine arkadaş edinenler, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emir olunurlar. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki,
Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Öyleyse şeytan tarafından emrolunan insanlar münkerle emrolunur, fuhuşla emrolunur. Yani Allah'ı inkar etmeleri onlardan istenir. Bir de nefslerinin bütün hevasına ve hevesine tabi olmaları emredilir şeytan tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin içinde de şeytan insanı musallat olabilir mi? Eğer din olarak insanlar dinlerini unutup da bugün dinini yaşadığını zanneden insanların %90 topluluğunun hüviyetine düşmüşlerse, yani dinin temelinde yatan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temelinde yatan gerçekleri artık devre dışı bırakmışlarsa, o insanların mutluluğu yaşamaları mümkün değildir. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininden İslam'da kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Yani din yok olmuş. Ne demek bu? Çünkü din hedeflerden oluşur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini insanlara ruhlarını Allah'a teslim etmelerini, fizik vücutlarını teslim etmelerini, nefslerini Allah'a teslim etmelerini, iradelerini Allah'a teslim etmelerini ve bunları 7 safhada gerçekleştirmelerini emreder. Daha başından itibaren insanoğlu mutluluğu yakalar. Öyle yakalar ki pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak içerisinden kişinin. Ne zaman? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dinin içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dinin içinde değildir. Hangi dinin içinde yaşadığını zannederse zannetsin, o kişi Allah'la bir ilişkinin içerisine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişiye Allah'ın yardımı gelemez. Allah'ın koyduğu kanunlar gereğince gelemez. Çünkü Allah o kişiye yardım etmez. O kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse Allah'ın rahim esması o kişinin üzerinde asla oluşmayacaktır. Mutluluğun vücuda getiren temel faktörü, mutluluğun kendisini, yani mutluluğu vücuda getiren temel faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hiçbir şekilde mutluluğa ulaşamaz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, hiçbir zaman o kişinin üzerinde Allah'ın rahim esması tecelli etmez. Böyle bir insanın zikir yaptığını düşünün. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapıyor. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı, Allah onun üzerinde rahim esmasını tecelli etmiş olsaydı, bunu yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ona ulaşacaktı. Mürşidine ulaşmadan evvel rahmetle faz nurları ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren mürşidine ulaştıktan sonra rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat nurları da ulaşacaktı. Göğsüne gelecekti. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu, göğsü yararak göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşacaktı. Ve sonuç nereye varacaktı? Kalbine ulaşan nurlar kalbe girecek ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktı. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Baştan aşağı zulmetle kaplanmış olan doğumundan itibaren insanın, nefsinin kalbi baştan aşağı zulmetle, karanlıkla kaplanmıştır. İçinde 19 grup afet vardır ve karanlıklarla temsil olunurlar. Nefsi afetlerle dolu olan bir insanın da mutlu olması mümkün değildir. Mutluluğun yolu nefsin afetlerinin yok olmasından ve ruhun hasletlerine paralel olan fazılların, faziletin o kişinin nefsinin kalbine yerleşmesiyle mümkün olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Kişinin davranışlarına dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu davranışlarda öfke vardır, kin vardır, haset vardır, kıskançlık vardır. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmama azmi vardır. Allah'ın yasak ettiği her türlü fiili de mutlaka işleme gayreti vardır. İşte kimlerde bunları görüyorsanız bilin ki onlar Allah'ın yolunu yol edinmemiş olanlardır. Onlar hiçbir zaman mutlu olamazlar. Öyleyse mutluluğun temel faktörü Allah'ın o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecellisidir. Ne diyor Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Kur'an'da Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارِتِنْ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Afetleri sebebiyle tabii. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç.

Gelmesi ise şarta bağlıdır. Ne zaman sizler Rahim esmasıyla tecelliye hak kazanırsanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o noktadan itibaren Allah'ın yardımı size ulaşabilir sevgili kardeşlerim, yoksa ulaşmaz. Buradaki dizayna dikkat edin. Anahtar Rahim esmasındadır. Allah'ın Rahim esması sizde tecelli etmedikçe Allah'ın ne rahmeti, ne fazlı, ne salavatı sizin üzerinize ulaşmaz. Olmaz ama olduğunu düşünün. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. 24 saat gece gündüz zikir yapıyor. Bu zikrin ona hiçbir faydası yoktur. Çünkü bu zikir o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmeti ve fazlı birinci grup nur. Rahmeti ve salavatı ikinci grup nur. Rahmet faz birinci grup nur. Rahmet salavat ikinci grup nur. Rahmet faz ve salavat üç adet nur ama iki grup nur oluşturuyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Arkasında hangi gerçek var? Rahmet nurlarının taşıyıcı faktör oluşu, kargo uçağı oluşu, fazlı ve salavatı beraberinde taşıması. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde işte hidayet üzere olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah Teala. Kim o insanlar? Bir evvelki ayette kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman Allah'a Ya Rabbi muhakkak ki ben Allah için yaratıldım, senin için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Ruhumu ben mutlaka Allah'a ulaştıracağım diyen kişilerin böyle bir dilekle mürşitlerine ulaşmaları noktasından itibaren o kişilerin yeni bir çift nurla daha teçhiz edilmeleri söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren zikir yaparsa Allah'ın rahmeti ve fazlı mutlaka o kişiye ulaşır. Ama eğer Allah Teala onun kalbine ulaşmamışsa daha ulaşıp da o kişinin kalbine ulaşıp kalbinin kalbini Allah'a çevirmemişse ve o kişinin göğsünden kalbine Allah Teala o kişinin göğsünü yararak nur yolu açmamışsa o kişi zikir yaptığı zaman Allah'a ulaşmayı dilediği zaman zikir yaptığında Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir o kişiye ama bir şey ifade etmez. Çünkü yollar kapalıdır. Ne var ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinden itibaren bu işlemlerini gerçekleştirmesi, yani Allah'ın o kişinin üzerine 7 tane Furkan vererek onun bütün günahlarını örtmesi 6-7 dakikalık bir zaman parçası içinde gerçekleşir. Bundan sonra da Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine ulaşması, kalbini Allah'a çevirmesi ve göğsünü yarıp göğsünden kalbine nur yolunu açması da çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleşir. Bunlar gerçekleştiği zaman o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz
daha mürşidine ulaşmadığı için sadece

fazıllar çoğaldıkça ruhunuz 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah Teala'nın bütün insanların üzerinde farz kıldığı husus budur. Ölmeden evvel ölmek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaştırmak ve bu noktada dünya saadetinin de %51'ini yaşamaya başlamak. Ruhunuz mu Allah'ın emrini yerine getirmiş ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Allah Teala bütün insanların üzerine farz kılmış ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala'ya neyimizin ulaştırılması emredilmiştir? Ruhumuzun. Çünkü ruh Allah'a aittir. Herkese doğduğu zaman üfürülmüştür. Ve Allah Teala emanetini geri istemektedir. Bunu hayattayken yaparsanız Allah'ın ermiş evliyası olursunuz. Yapmazsanız o zaman ruhunuz vücudunuzda kalır. Ama öldüğünüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhunuzu 7 tane gök katını aşırıp 7. gök katının en üst noktasına Sidretül Müntaha'ya kadar getireceklerdir. Oradan sonra da ruhunuz Allah'a tek başına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkileriniz mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Eğer din yoksa mutluluğu dünyada hiç kimse yaşayamaz. Öyleyse mutluluk nedir? İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Bu noktada ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada ne olmuştur? Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 fazıl, %2 rahmet. Artık şeytanın nefsinizin kalbindeki %100 hakimiyeti %49'a düşmüştür. Allah'ın nurları şeytandan daha ötede bir hükmetme noktasına ulaşmışlardır. %51'e %49 nurlar hakim duruma. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Bu noktada neyi elde etmişsinizdir? Davranış biçimlerinizin %51'i pozitiftir. Size mutluluk verecek şekildedir. %49'u negatiftir. Size mutsuzluk verecek hüviyettedir. Mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu biraz aşabilmiştir. Yani dünya hayatında 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla mutluluğu yaşayabileceksiniz. 12 saatten daha az mutsuz olacaksınız. Her gün için böyle bir şeyi imkan dahiline sokuyor Allah Teala sizin için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktaya kadar burası 21. basamak, ondan sonra da ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması 22. basamak,

buraya kadar garanti altındasınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah mutlaka onları, o insanların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır. O insanlar ulaştırmazlar. Allah ulaştırır. Bu ise o kişinin üçüncü kat cenneti elde etmesi demektir. Bu ise o kişinin dünya saadetinin %51'ini elde etmesi demektir. Allah'tan bir cemiledir, bir ihsandır, bir nimettir bu. Din varsa gerçekleşir, yoksa gerçekleşmez. Din yoksa o kişi mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Hep nefsine tabi olarak yaşar. Hep hüsranda kalır. Hep huzursuzdur. Hep sıkıntılıdır. Etrafına sadece huzursuzluk ve sıkıntı verir. Nefsler bütün boyutlarıyla o insanlara ve o ülkenin kaderine hakim olur. Cinayetler, her türlü zulüm o ülkenin genel anatomisini çizer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bu kişi Allah'a inanmasaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, bunların hiçbirisi olmayacaktı. O kişinin nefsi %100 afetlerle dolu olacaktı ve kişi iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de asla güzelliklerin hakim olduğu bir devreye ulaşamayacaktı. Ve devamlı huzursuz bir insan olarak yaşayacaktı. Allah'ın evliyası olamayacaktı. Mutluluğu yaşaması mümkün değildi. Gideceği yerse muhakkak cehennem olacaktı. Dünya hayatı bir zindan gibi geçecekti. Bu kişi iç dünyasında mutsuz olacaktı. Neden? Mutsuzluk bir uyumsuzluk halidir. Huzursuzluk halidir, kaos halidir, kavga halidir. İç dünyasında ne olacaktı bu kişinin? Nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir savaş olacaktı. Nefs de ruh da akla şiddetle saldıracaklardı. Benim dediğim gerçekleşsin diye. Birisinin talebi ötekine mutlaka ters düşecekti. Neden? Çünkü nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak. Emrettiği şeyleri de yapmamakta direnecek şekilde Allah-u Teala tarafından dizayn edilmişlerdir. Ruhun bütün hasretleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyecek. Yasak ettiği fiilleri asla yapmak, işlemek istemeyecektir. Görüyorsunuz ki birbirine taban tabana zıt iki müessese, ruh ve nefs, sizin içinizde Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. Denge sağlanmıştır. Ama bu denge sizi devamlı içinizdeki kavga sebebiyle, kesintisiz bir kavga sebebiyle her an kavga oluşacaktır. Huzursuz kalacaktır. Öyleyse görüyor musunuz? İç dünyanızda huzursuzsunuz, mutsuzsunuz. Din yoksa, Allah'laşmayı dilemediyseniz, o zaman şeytanla baş başasınız ve iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz kesintisiz bir savaşın içinde olacaktır. Her an birbirini alt etmek için çalışacaktır. Ve şeytan nefsinize mutlaka yardım edecektir. Ama siz Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için Allah'tan yardım alamayacaksınız. Öyleyse zaten ateistler için Allah'tan yardım istemek diye bir şey söz konusu değildir normal şartlarda. Ama sevgili kardeşlerim, ateist dostlarınız varsa hatırlayın, eğer onlar
onlar bir ölüm tehlikesi geçirmişlerse mutlaka Allah'a yalvarmaya başlarlar. O ateist olan, Allah'a inanmayan kişi bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı an kendini kurtaracak olan yegane kuvvetin olduğunu o noktada idrak eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan itibaren, bu noktaya kadar, yani ruhunuzun Allah'a ulaştığı, nefsinizin kalbinde yüzdeli bir nur biriktiği noktaya kadar hep Allah'ın yardımıyla ulaştınız. Yok, Allah'ın yardımı yok. Allah'a ulaşmayı dinemediniz. O zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga ömür boyunca devam edecektir. İç dünyanızda ömür boyu huzursuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Yeter mi? Yetmez. Allah'a ulaşmayı dinemediniz. Dış dünyanızda da devamlı bir kavga hüküm ferma olacaktır. Çünkü başka insanlarla olan ilişkilerinizde siz nefsinizin kurbanısınız ve nefsiniz her zaman başkalarından üstün olmak ister. Bu isteği sadece istek olmakta kalmaz. Hep insanlara ukalalık edip üstünlüğünü ispat etmek telaşı ve çabası içindedir. Ve davranışları bu sebeple başkaları tarafından hep sıkıntıyla karşılaşır. Etrafındaki insanların nefretini celbeder böyle insanlar. Üstünlüklerini her an başka insanlara kanıtlamak isteyen insanlar. Hele onlara bir mevki, bir paye verilmişse bunu başka insanların üzerinde bir etki olarak kullanmak isterler. Bu insanlar her zaman bu zavallı hallerindedirler. Aslında kendilerini başkalarına zulmedebildikleri zaman zavallılıktan kurtulmuş olarak görmeye çalışırlar. Ama aslında bu onların zavallılıklarını biraz daha arttıran bir faktördür. Çünkü nefsani bir dizayn içerisinde başkalarına zulmeden herkes başkalarının indinde sadece küçülür. Hiçbir zaman mutlu olması mümkün değildir. Her zulmü onu biraz daha mutsuz edecektir. Her zulmü onu biraz daha mutsuz edecektir. Şimdi bu kişi iş dünyasında mutsuz. Nefsiyle ruhu arasında ömür boyunca devam edecek olan bir kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır. Allah ile ilişkisi olmayan bir adam ömür boyu bunu yaşayacaktır. Peki dış dünyasında, dış dünyasında da söylediğimiz sebeplerle devamlı huzursuz olacaktır bu kişi. Nefsi sebebiyle başkalarına hakaret edecektir, kötü davranacaktır. Bu kötü davranışın hemen arkasından Allah ona azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Kişi hem başkasına rahatsız ettiği zaman, ona kötü davrandığı zaman huzursuz olacaktır. Hem de Allah Teala onu cezalandırdığı zaman huzursuz olacaktır. Olay bitmeyecektir. Karşısındaki kişi ondan bu zulme muhatap olunca, ondan gelen bu zulme muhatap olunca ondan intikam almak sevdasına düşecektir. Fırsatını bulduğu zaman mutlaka intikam alacaktır. O da nefs sahibi ise mutlaka bu olay tahakkuk edecektir. Kendisine intikam alındığı zaman bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Bir defa daha sıkıntı duyacaktır. Başkasına zulmettiği zaman da sıkıntı duymuştu. Başkasından şimdi kendisine zulüm geriye döndüğünde, kendisine intikam alındığında yeniden huzursuz olacaktır. O da bu huzursuzluğu ikinci defa huzursuz olmaktır. Yetmez. İntikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman haksız bir fiil işlediği için Allah Teala bir defa daha ona huzursuzluk verecektir. Ona azap edecektir. Üçüncü defa kişi huzursuz olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişinin dış aleminde de ömrü devamlı başkalarıyla uğraşan, başkalarıyla kavga etmekle geçen bir kişidir. Mutsuz ve huzursuzdur dış ilişkilerinde. Allah ile olan ilişkilerine gelince kişinin mutlu olması mümkün değildir. Çünkü ibadetlerini yapmamaktadır. İbadetlerini yapmadıkça o kişinin mutlu olması mümkün.
mümkün olmaz. Allah Teala ona azap eder. Ve de zikir yapmadığı için nefs tezkiyesinin olması mümkün değildir. Nefsi ve şeytan o kişiyi devamlı olarak tuzağa düşürecektir. Bu kişi her ibadetini yapmadıkça bilmediği bir şekilde huzursuzluk hissedecektir. Ve namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet, özellikle zikir ibadetleri yapılmadığı sürece bu kişi huzursuzluğu ömür boyunca yaşayacaktır. Emirler cephesinde. Ve Allah neleri yasak etmişse onları mutlaka işlemeye çalışacak ve işleyecektir. Her birini işledikten sonra da Allah ona mutlaka azap verecektir. Bu da o kişiyi huzursuz edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din olmadan bir mutluluğu kişinin yaşaması mümkün değildir. Mutluluk ancak Allah'ın bu işlevleri yardımıyla gerçekleşir. Ve neticedeki son mutluluğa ulaşalım. Bu kişi daimi zikrin sahibi olsun, nefsinin kalbinde hiç afet kalmasın, nihayet iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etsin. O zaman bu kişi dünya mutluluğunun %100'ünü yaşar. Çünkü nefsinde hiç afet kalmamıştır. Ruhu da, nefsi de aynı hedefe yöneliktir artık. Ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Zaten öyleydi. Nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Eskiden tamamen tersi söz konusuydu. Ama bütün afetleri yok olduğu için, yerini fazıllar aldığı için nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. O zaman kişinin kavgası bitmiştir. Ruh da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemez. Nefs de işlemez. Yasaklar konusundaki kavga da bitmiştir. Bu kişi sonsuz bir sürf ve sükun içinde yaşayacaktır. Çevresiyle kavgası bitmiştir. Nefsinde afetler olmadığı için hiç kimseye üstünlük taslamayacaktır. Ve bunu ispat etmek için kendisini başkaları karşısında küçültecek olan negatif davranışların hiçbirisini gerçekleştirmeyecektir. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk haline gelmiştir. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecektir. İşte kişinin iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de sonsuz mutluluğa ulaşması neyle gerçekleşebiliyor sevgili kardeşlerim? Sadece din ile. Allah'ın yardımıyla dikkat edin ki zikir yaptığınız zaman Allah gönderiyor sizin kalbinize rahmeti, fazla salavatı. O rahmetin, fazla salavatın kalbinize girebilmesi için göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nur yolunu Allah açıyor. Sizi kör, sahibe dilsiz bir ölüyken canlandırıp işiten, gören ve idrak eden hüviyete getiriyor. Günahlarınızı örtüyor. En sonunda da bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor ve sizi her gün biraz daha saflaştırıyor, halis kılıyor. Neticede Allah'ın yardımıyla görüyorsunuz ki mutluluğu yaşıyorsunuz. Sonuca ulaşıyoruz. Din yoksa mutluluk yoktur. İslam kainatın yegane dini, başka bir din hiç olmamıştır. Mutluluğun simgesidir. Mutluluk İslam'la yaşanır. Sadece İslam'la gerçekleşir. Başka bir dinde zaten hiç olmamıştır. Mutluluk dinle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçen her zaman parçası bizim için biline ki doyulmaz bir mutluluktur. İşte bir mutluluk saatini daha birlikte geçirdik. Birlikte yaşadık. Mutluluğu bir defa daha bir başka açıdan inceledik. Baktık ki din yoksa mutluluk yoktur. Allah Teala'nın hepinizi,
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Gördünüz ki insana cennet saadetini sağlayan da gene dindir. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizi sizlerle birlikte kıldı. Bir defa daha gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Eğer sohbet Allah'ın sohbeti ise sevgili kardeşlerim, o zaman gönüller birleşmiştir. İşte size Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. O kainatı yaratan Allah'tır. Hepimiz sadece birer yaratıkız sevgili kardeşlerim. Yaratan da sadece O'dur. Allah'tan başka hiçbir varlık yaratma yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah için yaşıyorsunuz. Başka insanları Allah için seviyorsunuz. Başka insanlara Allah için yardım ediyorsunuz. Bu Allah için olmanın birinci standardına bakalım. O başkalarını mutlu etmektir. Allah Teala'nın hepimiz için hedef gösterdiği şey etrafımızdaki insanları mutlu ederek onların her birine ulaştırabildiğimiz mutluluğu bizim de yaşayabilmemizdir. Öyleyse etrafımızda ne kadar çok insan varsa o kadar çok insana mutluluk vermek bizi her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutlu edeceği cihetle devamlı bir mutluluk beslenmesi bu standartta cereyan edecektir. Allah Teala insanı yaratmış, yarattığı bütün mahlukatın içerisinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Belki şimdi birisi çıkıp diyecektir ki iyi ama ruhundan üfürmüş ama sonra da geri alıyor. Şu anda biz ruhsuzuz. Tabii ama ruhunu Allah'a teslim etmiş birisi olarak, yani İslam olarak, İslam kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman onun da selim kökünden geldiğini görüyoruz. Teslim olma kökünden geliyoruz. Müslüman kelimesi de selim kökünden geliyor. İslam, Müslim, Müslüman. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyorsa ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuzsa arkasında bir tek faktör vardır. O şeytandır. Herkesin etrafında şeytanlar o insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yaparlar. Ama Allah yolunda olanlar onların aldatma temrilerine, o istikametteki gayretlerine hiç aldırmazlar. Onlar görevlerini yaparlar, keyiflerine bakarlar. Sevgili kardeşlerim,
Birinci vazifeniz etrafınızdaki insanları mutlu etmektir. Unutmayın ki Allah Teala sizden mutlu olmanızı bekliyor. Bir de kanun koymuş. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de o kadar mutlu olursunuz. Etrafımızda 10 kişi varsa onların her birine A kadar mutluluk veriyorsak biz 10 A kadar, yani her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar mutlu olacağız demektir. Öyleyse görevimiz tehlike sevgili kardeşlerim. Görevimiz insanlara mutluluk vermek. Onları bütün gayretimizle mutlu etmeye çalışmak. Her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz yaşayacağımız cihetle bu Allah yolundaki en güzel gayrettir. Allah Teala insanların cemaat halinde yaşamasını hedef olarak gösteriyor. Her bir insan başka bir istikamette bir gayretin, bir hedefin sahibidir. İşte bütün insanların bütün ihtiyaçlarını görecek olan şeyler ayrı ayrı kişiler tarafından üretiliyor, imal ediliyor. Ve sonra da herkes kendisine lazım olanı alıyor. Böylece mutmain olmak, dünya standartlarında tatmin olmak söz konusu. Bu zahiri tatmin. Maddi tatmin. Bir de manevi açıdan tatmin söz konusu. Bu Allah ile ne kadar beraber olursanız o kadar üst seviye tatmin olursunuz. Neticesine ulaştırır kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar var. Allah ile her zaman konuşmak yetkisinin sahipleri. İşte biz Allah-u Teala'ya en çok bunun için hamd ederiz, şükür ederiz ki böyle bir yetkiyi Allah-u Teala bize lütuf buyurmuş ve vermiş. Her an onun için diyoruz ki hangi sualiniz olursa bize ulaşın, söyleyin, biz de Allah-u Teala'dan soralım, size cevabını verelim. Böylece yüzlerce, binlerce kardeşimiz hep Allah-u Teala'dan alınan cevapları tatbikata soktular ve mutluluğu yaşadılar. Biz de bundan çok büyük mutluluk duyduk elbette. Vasıta olmanın o güzel sonuçlarına ulaşarak. Madem ki Allah-u Teala bize böyle bir yetki vermiş, o zaman biz herkesi mutlu etmek için en sağlam kulva yapışmışız. İnsan Allah yolunda bir tek hedefe yönelik olarak yaşamalıdır. Başka insanları mutlu etmek hedefi. İşte dinin temeli budur. Allah Teala insanlara en güzel davranışlarda bulunmamızı emrediyor. Allah Teala insanları mutlu kılmamızı emrediyor. Ki böylece her mutlu kıldığımız insan için, mutlu etmeyi başardığımız insanın için onun mutluluk kadarını Allah bize de yaşatacağı cihetle ne kadar çok insana mutluluk verebilirsek biz o kadar çok kat mutlu oluruz. Bütün insanlar için Allah Teala'nın koyduğu bu kanun bir sonsuz mutluluğun işaretini taşır. Mutluluk veren mutlu olur. Peki ya kişi öyle yapmıyor da mutsuz ediyorsa birilerini, o zaman Allah Teala gene devrede, ama o kişiye mutluluk vererek değil, vicdan azabı vererek, huzursuzluk vererek. Vicdan azabı diye Allah Teala'nın bir azabı var. Kim bir başkasına
kötülük ederse, onu üzerse, Allah Teala ona bu vicdan azabını yaşatır. Kötülüğü yapan, başkasını üzen kişiye aynı miktarda huzursuz olmasını temin edecek olan bir formülle Allah Teala kötülük yapan kişiyi huzursuz eder. Bu Allah'ın kanunudur. Bir başka ifade kullanırsak, kim başkasına ne yapmışsa karşılığını hemen arkasından Allah Teala'dan alacaktır. Eğer sevgili kardeşlerim siz birine mutluluk vermişseniz Allah Teala size de mutluluk verecektir. İkinci bir kişiye mutluluk vermişseniz o kişiye verdiğiniz mutluluk kadar da ilave edecektir birincisine. Üçüncü bir kişiyi mutlu etmişseniz bir ve ikinin toplamına üçüncüsü de ilave edilecektir Allah Teala tarafından. Arkasında ne yatıyor? Bütün insanlar bunun farkına varsınlar da ben başkalarını mutlu edebilirsem Allah da beni aynı miktarda mutlu edeceğine göre ben ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsem, ne kadar çok insanı ne kadar çok mutlu edebilirsem onların toplamı kadar asıl ben mutlu olurum. Böyle bir gerçek bir insanı her zaman insan dostluğuna götürür. Böyle bir insanın Allah zaten dostudur. Allah en çok başkaları için yaşayan insanları sever. Allah'ın hedefi bütün insanların başkaları için yaşamasıdır. İşte böyle bir dizayna ulaşan bir insan için Allah Teala kapıları ardına kadar açıyor. Formül: mutlu edin, mutlu olun. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkasına ne kadar mutluluk verirseniz ben de size o kadar mutluluğu yaşatırım diyor Allah Teala. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hamdolsun ki ikisi de geçerli. Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. İşte Allah Teala, işte siz, işte etrafınızdaki insanlar. Meydan açık, hodri meydan. Sevgili kardeşlerim, insanlara mutluluk vermek için ne kadar gayret ederseniz, o kadar büyük bir mutluluğu yaşarsınız. Eğer hepimizin görevi başka insanları mutlu etmekse, Allah Teala bunu bize görev vermişse bütün insanlara, arkasında ne var? Arkasında o insanların kendi mutluluğu söz konusu. O var. Bir kişi 10 kişiye mutluluk veriyorsa, A kadar mutluluk veriyorsa her birine, kendisi 10 A kadar mutlu olmuştur. Onlar da her birisi için böyle yapıyorlarsa, herkes bu mutluluğu en üst boyutlarda yaşayabilir. Neden acaba bir insan başka birine kötülük ettiği zaman arkasında bir hüzün duyuyor, huzursuzluk duyuyor? Çünkü Allah Teala onun diğer kişiye verdiği mutsuzluğun aynını o mutsuzluk verene, mutsuzluğa sebep olana yaşatır. Onun için bu vicdan azabı denilen müessese insanlar için bir huzursuzluk kaynağıdır ve arkasında Allah'ın terbiye sistemi vardır. Allah Teala onu huzursuz ediyor ki bir daha sefer başka birini o huzursuzluğu yaşayan kişi huzursuz etmesin. Madem ki diye düşünür kişi, ben bunu denedim, kime kötülük ettiysem arkasından Allah Teala benim içime bir huzursuzluk verdi, bir sıkıntı verdi. Ben negatif istikamette hep etkilendim, üzüldüm, sıkıldım. Ama gördüm ki
Ben başkalarına huzursuzluk vermek yerine mutluluk verdiğim zaman, o zaman da ben mutlu oluyorum. Öyleyse formül elimizde sevgili kardeşlerim, eğer biz başka insanlara huzur verirsek, mutluluk verirsek, o zaman bizi sevmezler mi? Ne kadar çok mutlu kılarsak etrafımızdaki insanları, o kadar çok seviliriz. Herkes bu mutluluk çemberinin içindeyse bizim için, onların her birini mutlu etmekse sadece gayemiz, hiçbirine bir kötü davranışımız olmuyorsa, hepsine onları mutlu etmek istikametinde bir yaklaşımla yaklaşıyorsak, o zaman sonuç en güzele dayalı sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar aynı formülü uygulayabilse, dünya üzerinde bütün kavgalar sona erer. Ama şeytan insanları hep negatif istikamette etkilemeye çalışır. A, B'ye bilerek veya bilmeyerek kötü bir davranışta bulundu. Şeytan B'ye, yani kötülük görene, sadece o kişinin, kendisine kötülük yapan kişinin bir düşman olduğunu ve o düşmanlık sebebiyle kendisine kötü davranıldığını onun kafasına ve kalbine sokmaya çalışır. Neden öyle yapıyor? Çünkü başarabilirse. B, A'dan intikam almak isteyecektir. İşte şeytanın buradaki en çok üzerinde durduğu, başarmak istediği konu budur. İnsanları başkalarına kötü davranmaya zorlar ki, onlara verdiği ters davranışlar sebebiyle birbirlerine düşman olsunlar da, hep birbirlerini kıracak davranışlarda bulunsunlar. Bir başka ifadeyle, hep birbirlerine üzüntü verecek, huzursuzluk verecek davranışlarda bulunsunlar. Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisi hudutsuz bir sevgi. Hepiniz için bütün kapıları açmış sevgili kardeşlerim. İstiyor ki hepiniz mutlu olun, huzur içinde yaşayın ve bu huzurlu yaşantı içinde başkaları sizi mutlu ettiği için sizin de onları mutlu etmeniz yer alabilsin. Ne olur birisi size bir güzel davranışta bulundu, sizi mutlu etti. Siz de ona aynı muhtevada onu mutlu edecek bir davranış biçimi sergilerseniz, o kişiden size yeniden geriye dönecek olan şey gene sevgidir, gene sizi mutlu edecek olan bir davranıştır. Ne zaman siz başka insanlara onları üzecek, onlara sıkıntı verecek bir davranışla davranırsanız, arkasından onlardan da aynı şekilde bir davranışın size yansıdığını, size geriye döndüğünü göreceksiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu şartlar altında yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Etrafımızda ne kadar çok insan varsa biz o kadar çok mutlu olmak imkanının sahibiyiz demektir. Yeter ki Allah'ın kanununu bilelim. O etrafımızdaki insanların her birine hangi ölçüde bir mutluluk ulaştırabilirsek, madem ki biz aynı ölçüde mutlu olacağız, o zaman etrafımızda 50 kişi varsa her birine A kadar mutluluk versek, biz 50 A kadar mutlu oluruz. 100 kişi olsa
100 A kadar mutlu olunuz. Sevgili kardeşlerim, her zaman elinizde bu. Her zaman telefonla birçok insana ulaşmanız, onları mutlu etmeye çalışmanız mümkündür. Ne kaybedersiniz? Belki bir miktar telefon parası. Ama olsun, karşılığında mutluluk satın alıyorsunuz o paraların karşılığında. Diğer taraftan o para ne kadar para ki sevgili kardeşlerim? Telefon için bir ayda harcadığınız para ne kadar para ki? Onu değerli bir şey zannedelim de bu güzel hedeften vazgeçelim. Hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Mutlu et, mutlu ol. İşte kanunu bu Allah-u Teala'nın. Mutlu et, mutlu ol. Mutlu ol. Biz insanlar her zaman başkalarıyla yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Bu mecburiyeti zevk halinde yaşayanlar var, huzursuzluk halinde yaşayanlar var. İşte huzursuz olanlar Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Nefslerindeki afetlerin icabı başkalarına kötü davranırlar. Kötü davranınca karşı tarafı üzerler. Allah Teala da o üzülen kişinin üzüntüsü ne kadarsa üzen kişiye o kadar üzüntüyü mutlaka yaşatır. Ne çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim? Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse verdiğimiz şeyin onlarda oluşturduğumuz duygunun, tesirin onları ne kadar mutlu ettiği önemli. Ne kadar mutlu olurlarsa siz de aynı miktarda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah Teala ne kadar güzel bir kanun koymuş. Öyle değil mi? Bu büyük hakikati Allah Teala'nın öğrettiği insanlar için başkalarına kötü davranmak hiçbir zaman söz konusu olamaz sevgili kardeşlerim. Peki başkaları ona kötü davranabilir mi? Elbette davranabilir. Her zaman insanlar yanlışlık yapabilirler. Ama taraflar birbirini tanıdıktan sonra aradan geçen zaman parçalarında karşısındakinin kendisine kötülük etmek şöyle dursun. Her fırsatta mutluluk verdiğini gören bir insan artık ona karşı öfke duyamaz. Öfke duyabilecek bir olayla muhatap kılınmıyor. O kişi ona hep onu mutlu edecek şeyler söylüyor ve onunla ne zaman konuşsa mutluluk duyuyor. O zaman bu kişi için de karşısındaki kişinin kendisine yaptığı bu güzel davranışlara aynı güzel davranışlar da sebep karşılık vermesi söz konusu değil mi? Bütün insanlar için sonuç aynı. Gene aynı şeyi söyleyelim. Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Bütün insanlar için siz bir mutluluk vasıtası olabilirsiniz. Ama buradan en kazançlı çıkacak olan sizsiniz. Çünkü ne kadar küfte o kadar ekmek felsefesi gereği, gerçeği gereği diyelim, ne kadar mutluluk verirseniz onlardan da onların davranışları neticesinde size o kadar mutluluk geri dönecektir. Yaşasın. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bazen içinize mutluluk vermesi söz konusu olur. Hissedersiniz bunu. Hemen bir araştırırsınız. Ha, siz falancaya bir güzel davranışta bulundunuz. Onu mutlu ettiniz.
Allah da size ferahlık verdi, mutluluk verdi, huzur verdi. Anahtar buysa etrafınızda her zaman insanlar var. O zaman bu büyük hakikatin farkında olan sizler başka insanlara mutluluk vermek istikametinde gerekeni yapmaz mısınız? Yapmamak akıl kârı olabilir mi? Madem ki biz etrafımızdaki insanlardan hangisine olursa olsun mutluluk verebiliyorsak, onların her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah'ın kanunu bize yaşatıyorsa, o zaman herkese en güzel davranışlarda bulunarak onların toplamı kadar başkalarına o gün ulaştırdığımız o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu bizim yaşamamız Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? İşte güzellikler içinde, mutluluk içinde yaşamak. Sevgili kardeşlerim, yeni bir mutluluk kapısı açılıyor bize, hepinize. Uyduya çıkıyoruz. Ne oluyor? Artık size uzaydan seslenme imkanı bulacağız. Bütün dünyaya seslenme imkanına sahip olacağız. Uydudan seslenmek dünyanın her tarafına geçerli bir seslenmektir. İnşallah sevgili kardeşlerimiz kısa bir zaman içerisinde bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. O zaman birbirimize, bütün dünyadaki insanlarla birbirimize daha çok yaklaşacağız. Daha çok seveceğiz birbirimizi. Daha çok insanı seveceğiz. Bu sebeple sevgi seni giderek her tarafı kaplayacak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bunu kendilerine hedef edinseler, dünyada mutsuz insan kalmazdı. Ama şeytan boş durmuyor. Devamlı insanların bilerek veya bilmeyerek yaptıkları ters davranışları, kötü davranışları o davranışa muhatap olan kişiye en kötü şekilde göstermeyi hedef edinmiştir şeytan kendisine. Bununla ne yapmak istiyor, muradı ne? Muradı eğer o davranışı kötü gösterebilirse kendisine kötülük eden kişiye o da kötü davranacaktır. Kötülük gören kişi de kendisine kötülük veren kişiye kötü davranacaktır. Onu üzecek davranışlarda bulunacaktır. Onu huzursuz edecek davranışlarda bulunacaktır. Böylece sonuçlar huzursuzluk verici bir mihver üzerinde devam eder gider. Ama ya taraflardan birisi hep karşısındakini mutlu etmeye çalışıyorsa, gayet oysa o zaman devamlı hem derecat kazanacaktır, kendisine cennetini hazırlayacaktır, hem de mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünyada başkalarını mutlu ederek mutlu olan insan, madem ki negatif bir davranış biçimi söz konusu değil, o kişinin Allah-u Teala ile ilişkisi çok iyi demektir. Böyle bir ilişkinin iyi olması ise onun görevlerini en güzel şekilde yaptığını gösteren ilahi bir sebeptir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece bizler mutlu olmuşsak, eğer bunun arkasında başkalarını mutlu etmek gayreti varsa, işte bu başkaları da bizim onları mutlu ederek mutlu olduğumuz
formülünü onlara öğrettiğimizde onlar da başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek öyle bir mutluluk ki dilinden tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için her şeyin en güzel olması en büyük temennimizdir. Bunun için size sık sık bu güzel davranışlardan bahsediyoruz ki örnek olun başkalarına, onlar da öğrensinler sizlerden güzel davranışları, birbirlerine öyle davransınlar da onlar da mutlu olsunlar. İşte bütün insanların hedefe yürümesi bu yolla mümkündür. Kim başkalarına üstünlük taslayarak, onlara kötü davranıp kendisini yüksek göstermek, standartlarına girmek isteyen insanlar hayatlarının en büyük yanlışını yapmaktadırlar. Çözüm orada değil. Çözüm başkalarına güzel davranmakta. Çözüm etrafınızdaki herkesi mutlu etmekte. Öyle bir dünya oluşturun ki etrafınızdaki insanlara sizin beraberliğinizde sizin dünyanız diyoruz. Öyle bir dünya oluşturun ki siz onları öyle bir seviyede sevmiş olun ki o seviye onların da size en güzel davranışlarda bulunmasını sağlasın. Bunu başarabilirseniz ne olur? Etrafınızdaki herkesin size en güzel davranışlarla cevap verdiğini görmek olur. Yani her birinden gelen cevap, yani onların sizin davranışınız üzerine size verdiği cevaplar, o günden itibaren ki davranış biçimleri öylesine güzelleşir ki siz hep onlara en güzel davranışlarla davranmayı kendinize hedef edinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Böyle yaparsak kazançlı olan biz değil miyiz? Başkasına yaptığımız her kötülüğün karşılığını bir kötülük olarak bize iade edeceklerine göre, onlar da bizi üzeceklerine göre, başkalarına kötülük vermek bizim mutsuz olmamızın sebebini teşkil etmiyor mu? Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Ne kadar kötü davranıyorsak etrafımızdaki insanlara, onlardan da aynı standartları cevap alacağımız için onların da bize o kadar kötü davrandığını göreceğiz. Böyle göreceksek, sonuç buysa, o zaman ipler bizim elimizde değil mi? Davranış biçimlerimiz başkalarının bize davranış biçimlerini oluşturuyorsa, o zaman ipler bizim elimizde. Ne yapmamız lazım? Etrafımızdaki herkesi mutlu edecek, daha çok mutlu edecek, daha çok mutlu edecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek. O zaman onların da mutlu olduğunu göreceğiz. Onların da bize en güzel davranışlarla cevap verdiğini göreceğiz. O zaman diyeceğiz, ah niye ben bunu evvelce bilememişim de insanlara güzel davranamamışım. Onlardan da o sebeple, meğer ben o sebeple onlardan negatif davranışlar görüyormuşum. Bu negatif davranışları muhatap olmam, benim onlara yanlış davranışlarım, onları üzecek davranışlarım sebebiyle gerçekleşiyormuş. Öyleyse, iyi ama onlar bize kötü davranmıyorlar mı? İlk defa karşılaştığımız bir insan bize kötü davranmış olabilir.
O zaman bizim de ona kötü davranmamız mı gerekiyor? Hayır sevgili kardeşlerim. Tam tersi. Bize iyi davranan bir insana zaten otomatik olarak iyi davranırız. Orada bir problem yok. Ama biz sizden bunu istemiyoruz. Bu zaten hepinizin yaptığı bir şey. Biz sizden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap vermeniz ve arkasından bu güzel davranışın Allah tarafından size ulaştırdığı mutluluğu yaşamanız. İşte bütün insanların mutlu olması bunun arkasından tahakkuk edecektir. Neden? Çünkü kötü davranışına en güzel davranışlarla cevap verdiğiniz bir insan size uzun süre kötü davranmak imkanının sahibi olarak kalamaz. Her güzel davranışınız onun iç dünyasında size daha güzel davranması gerektiğini ifade eden bir işaret, bir hedefe götürücü unsur olacaktır. O hedef o kişinin de size güzel davranmasıdır. Akıl için yol birdir. Öyleyse işte o bana kötü davranıyor da ben ona o sebeple kötü davranıyorum felsefesini bir kenara atın. O bana kötü davransa da ben ona güzel davranacağım felsefesini getirin, yerine yerleştirin ve asla bu güzel davranış dizisinden vazgeçmeyin. Ne çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim? Ortaya çıkan şey hepiniz için en güzeli. Ortaya çıkan şey bir mutluluk denizi. Siz başkalarına devamlı iyilik saçan, huzur saçan, mutluluk saçan bir insan oluyorsunuz. Başlangıçta onlardan size gene yanlış davranışlar gelse bile bir süre sonra bunların tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Sizin onların kötü davranışına da en güzel davranışlarla cevap vermekteki ısrarınız, gayretiniz onları neticede mutlaka size karşı daha güzel, daha güzel neticede de sizi mutlu edecek davranışlar olarak geri dönmesine sebebiyet verecektir. İşte bu mutluluğun anahtarıdır. Ama o bana öyle kötü davrandığına göre bana da kötü davranmak hakkını vermiyor mu? Veriyor. Tamam, öyle bir hakkım var. Ama sen de ona kötü davranırsan bu sefer sen huzursuzluğu yaşarsın. Ama onun kötü davranışına bir güzel davranışla cevap verirsen hem onu utandırmış olursun, o bundan, o noktadan sonra sana kötü davranmak gereğini

Kanunu. İşte hepiniz için sevgili kardeşlerim, hepiniz için hedef olmasını diliyoruz. Bu anlattığımız muhtevanın insanları sevin, insanlara güzel davranın. Size güzel davranan insanlara zaten güzel davranırsınız. Biz onun ötesini istiyoruz sizden. Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Onları sevin. Onların kötü davranmasına karşılık siz onlara sevgi götürürseniz onlar da sizi sevecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha bir mutluluğu yaşamak için birlikteyiz. O mutluluk ki Allah-u Teala'nın hepinizden istediği tek şeydir. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah hiçbirinizden mutluluktan başka bir şey istemez. Onun istediği tek bir hedef vardır. Bütün insan olarak yarattığı mahlukatının mutlu olması. Bütün Kur'an insanlar için bir mutluluk davetiyesidir. Ve onun dizaynına riayet edebilen bir insanın mutlu olmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. O bir mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir, mutluluk garantisidir. Mutluluğun başlangıcı ve en son noktasına kadar devamı o statü içerisinde gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizden sadece bir tek şey ister, tek bir şey. Sizin mutluluğunuz. Kur'an, sizin mutluluğunuz için, bütün insan oğullarının mutluluğu için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş bir kainat kitabıdır. Zamanların bütününe hükmeder. Zamanların bütününü muhtevasına alır. Muhtevasına almadığı hiçbir şey yoktur. Şöyle diyor Allah-u Teala, biz bu kitapta her şeyi zikrettik. Biz bu kitaba her şeyi koyduk. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim bütün ilimleri muhtevidir. Kur'an-ı Kerim kainattaki her şeyi muhtevidir. O Allah'ın kitabıdır. Allah'ın son peygamberine, son nebisine, son nebi resulüne indirdiği, kainatı kıyamete kadar

götürecek olan son şeriat kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlık için çıkarılmış mutluluk kitaplarının en muhteşemidir. Allah'ın mutluluk kitabı. Hedef, mutluluk, saadet. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Allah Teala hepinizden ama hepinizden sadece bir tek şey istiyor. Sizin bu dünyada mutlu olmanız, mutlu bir hayattan sonra bilmeniz ve kıyametten sonra da yeniden diriltildiğinizde mutlaka Allah'ın cennetine gitmeniz, ondan sonra da sonsuz bir hayatı orada yaşamanız. Sevgili kardeşlerim, zaman bir bumerang gibidir. Hani böyle atarsınız da döne döne döne döne gider, tekrar atanın eline geri döner bir silah vardır, Güney Afrika silahı, bumerang. İşte o bumerang gibi zaman geçmişten geleceğe doğru akar, sonra geri dönüp başlangıç noktasına geri döner. Başlangıç noktasına ulaşır. Bize göre daha kıyamet kopmamıştır. Allah'a göre ise koptuktan sonra başa dönmüştür. Allah-u Teala'nın indinde bunun öyle olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü cennete gidecekler olanları ve cehenneme gidecek olanları ayırmış Allah-u Teala. Cennete gidecek olanların kader hücrelerini zemin kattan 7 kat yukarıda iliğine koymuş. Cehenneme gidecek olanların da kader hücrelerini zemin kattan 7 kat aşağıda siciline koymuş. Öyleyse her şey olmuş bitmiş. İşte şeytanın kıyamet günü söylediklerine gelin bakalım. Diyor ki İblis, beni siz ne diye kınıyorsunuz diyor. Allah size vaatte bulundu, o Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanım diyor. Ben de vaatte bulundum ama vaadimi yerine getirmedim, vaadimden caydım. Beni diyor ne diye kınıyorsunuz diyor siz. Ben size zorla mı yaptırdım o yaptığınız kötü şeyleri? Hayır. Size diyor teklifte bulundum. Siz de diyor o teklifi kabul ettiniz. Ve kendi iradenizle o hataları işlediniz diyor. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakın sevgili kardeşlerim. İnsanların kendi iradeleriyle işlediği hatalar. Şeytan sadece bir sebep. Sebebe götüren ama cehennemde olacağı da kesin. Çünkü bunları cehennemde söylüyor. Beni kınamayın diyor. Beni levh etmeyin. Nefsinizi levh edin diyor. Peki hangi hedefle yola çıktı İblis? Bakalım hangi hedefle yola çıktı. Ne diyor Allah-u Teala'ya? Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyince Allah-u Teala diyor ki huzurumdan kovuldum. Cehennemde sonsuza kadar cezalanacaksın. İblisin cevabı, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar tehir et. Beklet. Bana o kadar zaman ver kıyamet gününe kadar. Eğer beni bana o zamanı verirsen, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimlerinin her birinin sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların hepsini sana ulaşmaktan men edeceğim. Sırat-ı müstakimlerin üzerine oturup sana ulaşmaktan onları men edeceğim. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis ne yazık ki sözünü yerine getirecektir. Bu sözün gerçekleşeceği Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Kıyamet günü şeytan insanlar konusundaki hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminler Allah'a kul olmuşlar. Müminlerin dışındaki bütün fırkalar, yani 72 fırka şeytana kul olmuşlar. Öyleyse bir tek sebep ayrımı yapmaya yeterli oluyor. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime konuyla alakalı can alıcı ayet. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar, yani sahabe tağuta kul olmaktan, kul iken tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Niçin? Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Ve onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne diyor Allah Teala? Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular diyor sahabe için. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse bütün insanlar gibi sahabe de başlangıçta tağuta kuldu. İnsan ve cin şeytanların kuluydu. Sonra Allah'a kul oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalanların hepsi tağuta kul oldular diyor. Öyleyse orada tağuta kul olmayanlar için, Allah'ın kulu olanlar için, olabilenler için sadece bir alternatif söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte sevgili kardeşlerim, İşte can dostlarım, işte gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'in anahtarı buradadır. Cennetin anahtarı o da buradadır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cennet ve dünya müjdesinin sahibi olurlar onlara. Dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Bu Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde, 17. ayet-i kerimesinde söylediğimiz olay, sahabenin Allah'a yönelmesi, münip olması. Peki, acaba Allah-u Teala Yunus Suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala, Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse
mümin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Öyleyse burada başka bir kelimeyle aynı şey anlatılıyor. Amin olmak, kullanılan kelime amin olmak, anlatılan şey ise aynı. Cennet müjdesine ve dünya müjdesine ulaşmak. Ve amin olmak kulu takva sahibi yapıyor. Amin olmak ne demek? Amin olmak takva sahibi olmak demek. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular diyor. Peki münib olmak, o da takva sahibi olmak. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Ona yönel, yani Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a karşı takva sahibi olmak. Öyleyse ne oluyor? Allah'a yönelerek gerçekleşiyor. Allah'a münip olarak. Peki Yunus suresinin 63. 62. ayet-i kerimesindeki durum ne? 63. ayet-i kerimesindeki durum ne? Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Öyleyse bu da Allah'a yönelmek, bu da Allah'a ulaşmayı dilemek ve takva sahibi olmak. Dikkat edin, ikisi de kurtuluşun birinci basamağı. Çünkü ikisinde de eğer olmasalardı, Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, gidecekleri yer cehennemdi. Onlara korku yoktur, cehennem korkusu yoktur, onlar masum da olmazlar. Neden ya Rabbi herkesi cennetine gönderiyorsun da bizi göndermiyorsun diye masum olmazlar onlar diyor Allah Teala. Yani bu takvanın sahibi olmasalar gidecekleri yer cehennem ve masum olacaklar. Diğerinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Menibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve takva sahibi ol. Ve kumusarat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olma. Müşriklerden olsa ne olacak kişi? Cehenneme gidecek. Cehenneme gitmekten onu kurtaran, ilk etapta, birinci basamakta kurtaran, en alt kademede kurtaran şey, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Böyle başlıyor her şey sevgili kardeşlerim. İşte amin olmak, işte takva sahibi olmak, işte münib olmak. Üçü de aynı şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilir. Dilemeyen için böyle bir şey mümkün değildir. Takva sahiplerinin hepsinin 7 takva kademesinden hangisinde olursa olsun kişi, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın muradı ne? Kur'an'ı indirmekten muradı ne? Din farz etmekten, din koymaktan, din insanlara indirmekten muradı ne? Sadece insanları mutlu kılmak. Öyle bir mutluluk reçetesi düşünün ki, insanların yaşadığı devir ne olursa olsun, o insanları mutlaka saadete ulaştırabilsin. İşte bu Kur'an-ı Kerim'dir. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşıncaya kadar bütün zaman dilimlerinde insanlar hep yaşamışlar.
ve yaşadıkları bütün bu binlerce yıllık zaman dilimlerinde hep aynı dini yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, ruhun ve kin, nefsin ve iradenin teslim edilmesini oluşturan ve iradenin teslimiyle yedi safhada son bulan kainatın yegane dini, Arapça ismiyle, Kur'an'daki ismiyle hem İslam dini hem gene Kur'an'daki ismiyle Hz. İbrahim'in Hanif dini. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ne istiyormuş insanlardan? Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim. Onların mutluluğunu. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını, fizik vücutlarını teslim etmelerini, nefslerini teslim etmelerini, iradelerini teslim etmelerini emretmiş Allah Teala. Sadece Allah Teala'nın Allah'a yönel diye emri var.

Diyor ki Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Vettebi sebi'yle men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana yönel. O kadar. Sonra bu yolun arkası sırat-ı müstakimdir diyor. Sen de sırat-ı müstakime ulaşacaksın. Öyleyse Allah Teala Allah'a yönelmemizi emrediyor. İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Her şey buradan başlıyor. Peki sonra ruhu Allah'a ulaştırmayı da Allah Teala farz kılmış. İşte bu konuda iki ayet rahat rahat söylenebilir. Birisi Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani zikirle Allah'a ulaşılabileceği, zikir nefs tezkiyesine sebebiyet veriyor ve kişinin ruhu da nefs tezkiyesine paralel olarak bu paralellikte 7 tane gök katını aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'a vasıl oluyor. Nefs tezkiyesiyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bu ruhun Allah'a ölmeden ulaştırılmasının üzerimize farz olduğunu, bunun Allah'ın emri olduğunu söyleyerek ispat ediyor bize. Allah'ın Kur'an'da nerede açık ve kesin bir emri varsa o bir farz hüküm doğurur. İşte Rad Suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse bunun bir emir olduğu, farz olduğu kesinlik kazanıyor. Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi de ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel teslimini içeriyor. Başka var mı? Zariyat 50 var. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve sığın. Allah'a kaçarak sığın. Öyleyse hem Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diye farzlar koymuş. Hem Allah Teala ruhu Allah'a teslim edin diye farzlar koymuş. Peki bir insan nelerini Allah'a teslim edecek? Ruhunu bir, fizik vücudunu iki, veçhini yani veçhini fizik vücudunu iki, nefsini üç ve de iradesini dört. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi hepsini birden Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor mu? Tabii emrolunuyor. İşte Allah Teala onu söylüyor. Baştan sona kadar Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil bütün teslimler var mı? Bir ayette toplanıyor mu? Toplanıyor. Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qablen yetiyekum il azabe sümme la tunsurun. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ne zaman? Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a, ona teslim ol. Allah'a ruhunu teslim et, Allah'a fizik vücudunu teslim et,
Allah'a nefsini teslim et ve Allah'a iradeni teslim et. Hepsi bir arada. Allah Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. Bu da ruhun ve için, nefsin ve iradenin hepsinin birden Allah'a teslimini içerir. Allah'ın ahdi ruhumuzu Allah'laştırmakla başlayan, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle devam eden ve tamamlanan bir bütündür. Allah Teala devam ediyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona tabi ol, sırat-ı müstakime tabi ol ve sakın sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan hiçbirisine tabi olma ki o yolların her biri seni fırkalara ayırır, sizleri fırkalara ayırır diyor Allah Teala. Demek ki sadece sırat-ı müstakim fırkalardan sağlam olanı, tek yol sadece sırat-ı müstakim. Sadece o Allah'a ulaştırıyor. Sadece onunla insanlar hidayete eriyor. Ve devam ediyor Allah Teala onu söyledikten sonra, fırkalara ayrılırsanız diyor takva sahibi olamazsınız. Allah'ın sizin yerine getirmenizi emrettiği Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz. O vasiyet de size emretti diyor ama eğer fırkalara ayrılırsanız o zaman onu yerine getiremezsiniz neticesi çıkıyor. Öyleyse Allah Teala bu iki grup ayette dört teslimi de almış devreye. Nisa 58'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Buyuruyor ki innallaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emaneti emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi tekil. Tek bir sahibi var. Ama emanetleri emanet olarak almış çoğu. Bütün emanetler, o emanetlerin hepsinin birden sahibi olan Allah'a teslim edilecek. Allah emreder diyor size bunu. Ye'murukum. Size emreder. Öyleyse bu da üçüncü bir ayet daha bütün teslimleri birden içeriyor.

Bakara Suresi 208. ayet-i kerime. Öyleyse hepiniz birden silme girin diyor Allah Teala. Yani Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bütünü ihata ediyor. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bir yerde daha Allah Teala Yunus Suresi'nin 25 ve 26. ayetlerinde hem Allah'a ruhu ulaştırmayı hem de iradeyi de Allah Teala'ya teslimi beraberce ele almış. Diyor ki Allahu yedü darü selamü ve yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm lillezîne ahsenü hüsnâ ve ziyade. Allah selam yurduna veya teslim yurdu manasına giriyor, davet eder. O selam yurduna davet ettiklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kimi oraya ulaştırmak istiyorsa, o selam yurduna ulaştırmak istiyorsa, onu sırat-ı müstakime ulaştırır, diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığı kesin. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş olan sırat-ı müstakim diyor. Nisa 175'te Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırır. Vasıl eder, iletir. Görülüyor ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah selam yurduna da dese, teslim yurduna dese aslında belli ki kendi zatına davet var ve sırat-ı müstakime, sırat-ı müstakim yola gideceklerine göre mutlaka burada Allah'ın zatı söz konusu. Yeter mi? Yetmez. Bir sonraki ayet-i kerimede onlara ahsen-i hüsna var diyor Allah Teala. Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyade diyor. Onun ziyade bu. Onun daha ötesi de var diyor. Yani Allah'a ulaşmak, ötesi ise en son nokta Allah'ın zatını görmek. Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Sonuna kadar bütün muhtevayı almış ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor, fethuli fi ibadî, o zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah Teala. Öyleyse bir bütün muhteva söz konusu, nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması, sonra da kişinin fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmesi, cennetin en üst noktasına kadar ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi en güzel bir dizaynla yaratan Allah'tır. Ve daveti kendisinedir. Lehu davetül hakkı diyor Allah Teala. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir.
kilise Allah ile olan ilişkilerinizde bir davet söz konusu, mutlulukların en doruğuna varıncaya kadar, en üst noktasına varıncaya kadar, iradenin de teslimine kadar her şeyi Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Muradı ne? Muradı şu dünya hayatını yaşarken ne kadarını gerçekleştirebilirsek o kadarını, en çoğunu gerçekleştirmek suretiyle hem dünyada Allah'ın bizim için nasip kıldığı bütün mutlulukları yaşamak, hem de ahirette mutlaka cennete gitmek. 7 kat cennetten birinciden itibaren bütün cennetlere davetiye çıkarmış Allah Teala. Hepsini de üzerimize farz kılmış. Bütün teslimleri gerçekleştirmemiz açık bir şekilde emrolunuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün bu teslimleri açık bir şekilde emrettiğine göre, üzerimize farz kıldığına göre muradı ne? Muradı bu teslimleri gerçekleştirmemiz, arkasından da mutluluğu yaşamamız. İşte bu kadar. Teslimleri gerçekleştirmek ve mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, o güzellik içerisinde Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini görebiliyor musunuz? Bütün mutluluklara layık görüyor insanoğlunu. Ve de burada Allah-u Teala'nın cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu adını verdiği iki grup mutluluk var. Hepsini farz kılmış. Bütün teslimleri gerçekleştirerek sonuna kadar gitmek, iradeyi de Allah'a teslim ederek mutlulukların en büyüğünü yaşamak, irşat makamına ulaşıp. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın açık davetiyesi söz konusu, mutluluğun her türlüsüne davet. Yeter mi? Yetmez. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir demiştik. Yani ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır, garanti de veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Rad suresi 25. ayet-i kerime. Dalalette olanlar, kim dalalette kalmayı dilerse Allah onları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Dalalette kalan, kalmayı isteyen, dalalette olan kişi dalalette bırakılır. Ama kim Allah'a yönelirse, münip olursa Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulanlardır. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Burada Allah'ın dizaynına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen, münip olan kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanmış. Rahat Suresinin 25. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor.
Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse neymiş olay? Allah Teala garanti veriyor. Sizin diyor göreviniz sadece bana ulaşmayı dilemek. Gerisine karışmayın diyor. Gerisini siz halletmeyeceksiniz diyor. Ben halledeceğim diyor. Sizi kendime ulaştıracağım. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte açık ve kesin bir muhteva. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah tarafından kendisine ulaştırır, ulaştırılır. Öyleyse Allah'ın garantisindesiniz. Siz insansınız. Kainatın en üstün mahlukları. Öyleyse Allah'ın en çok sevdiği mahluk insan. Öyleyse Allah Teala hepinize mutluluğu garanti ediyor. Ama diyor sizin serbest iradenizle bir karara varmanız lazım. Bu kararı hem kalbinizde göreceğim hem de dilinizden işiteceğim diyor. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar. Kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemezseniz eğer, dilinizle diyor bana ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz benim için bir şey ifade etmez diyor. Ben diyor kalbinizde olan bir şeyin dilinizden bana ulaşmasını istiyorum. Kalbinizde olan bu talep, talebin sahibi olduğunuzu, bana ulaşmayı dilediğinizi, dilinizde iradi yapınızın ağzınızdan şekillenerek ikrar şeklinde bana ulaşmasını temin eder diyor. Emin olurum ki diyor Allah Teala, siz iradeniz mutlaka bana ulaşmayı diliyor. O zaman ben sizi kendime ulaştırırım diyor. Yapının muhtevasında insan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah onu kendisine ulaştıracak. Ne yapar? O kişiye Furkanlar verir. O kişinin bir defa daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez cennete girmesini temin eder. Çünkü verdiği Furkanlarla bütün günahlarını örter kişinin. Sonra mürşidine ulaştırır onu. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyri sülükesini bir yolculuk yapar. Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak. 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Bitti. 21. basamakta Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdı. Ne ifade eder bu? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala'nın mutlaka sözünü yerine getireceğini ifade eder. İşte Allah-u Teala sözünü yerine getirdi. Kişinin ruhu Allah'a ulaştı. 3 merhale. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. 3. basamak. 14. basamakta mürşide ulaşıp tabiyet. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Ve 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında yok olması. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ruhun Allah'a ulaşması. Buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Burada o kişinin cennet saadeti kıyametten sonra garanti ediliyor. Peki ya dünya saadeti? Bu noktada kişi dünya saadetinin de %51'ine sahiptir. Çünkü bu noktaya kadar o kişinin nefsinin kalbinde %100 afetler varken bu kişi kulvara girmiştir. İnsanların arasındaki yarışa katılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onu kendisine ulaştırmıştır. Bu ulaşmakla o kişi dünya saadetinin yarısını elde eder. Neden? Çünkü bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsi tezkiye olmuştur. Ruhu Allah'a geri dönmüştür, ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir müesseseye dikkatle bakın. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve mükafatı mutlaka Allah Teala'dan almaktır. Allah buraya kadar garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. 21. basamakta ruhunu kendime ulaştırırım. Arkada da mutlaka ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. Kişinin mutluluğu %50'yi mutlaka aşar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman dünya mutluluğunun da yarı yarıya kişiye teslim edildiğini görüyoruz. Bir dilek üzerine, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kulun yaptığı ne? Bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın yaptığı ne? O kişinin o dileğini mutlak olarak gerçekleştirmek. Gerçekleştirince o kişi birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ehil olur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennete ehil olur. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Üçüncü kat cennet garantide kişiye. Allah garanti etmiş. Peki dünya mutluluğuna girelim. Ahiret mutluluğun üçüncü kat cenneti, tamam. Ama dünya mutluluğunda sonuç nereyle alakalı? Dünya mutluluğuna baktığımız zaman bunun %51'e kadar ulaştığını görüyoruz. Kişinin nefsinin kalbi hangi ölçüde afetlerden kurtulursa kişinin mutluluğu da o ölçüdedir. Afetler dünya mutluluğunu yaşamanıza engel olan en büyük düşmanınızdır. Ve nefsinizin içi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsiniz teskiye oluyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini teskiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Kendi mutluluğu için. Ama neden? Çünkü Allah'a ezelde söz vermiştir. O kişinin ruhu, o kişinin nefsi teskiye olacağına dair. Öyleyse söz vermişse sözünü yerine getirecek ve Allah'ın kendisine vaat ettiği mutluluğu mutlaka kişi yakalayacak. Söz vermiş Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek istikametinde, Allah'a ulaşmak istikametinde söz vermiş. Nefsini tezkiye etmek istikametinde söz vermiş. Öyleyse ayrı ayrı açılardan bir bütüne ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde ve muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah Teala tarafından bir garanti altına alınmıştır. Allah'ın zatına mutlaka ulaştırılacaktır. Ya bundan sonrası? Bundan sonrası sizin Allah ile olan ilişkilerinizin yeni bir veçesine dayalıdır. Allah'ı kendinize vekil tayin edeceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci aşamada Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir ve öyle bir sonuç oluşacaktır ki bu, mutlaka Allah-u Teala'nın indinde bir vuslat olayı tahakkuk edecektir. Ve bu Allah'ın garantisindedir. Bundan sonrası içinde kişi, şöyle bir düşüncenin sahibi olmalıdır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim.
Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım dedi. Ve ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğim için, sadece bunun için Allah beni kendisine ulaştırdı. Bunun için bana namazı sevdirdi, orucu sevdirdi, zikri sevdirdi. Bütün ibadetleri sevgili kıldı ve beni o hedefe Allah ulaştırdı diye düşünecek kişi. Madem ki durum böyle ve Allah-u Teala'nın emri, madem ki Allah'ı kendine vekil et, ben Allah'ı kendime vekil ederim ve fizik vücudumda Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerim. Eğer kalbimde olan bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsam, o zaman Allah-u Teala mutlaka benim fizik vücudumu da kendisine teslim alacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde %80'den fazla nur biriktiği bir noktaya kişiyi Allah-u Teala mutlaka ulaştırır. Eğer o kişi Allah'ı kendisine vekil tayin etmişse. Öyleyse böyle bir muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kendisine vekil tayin ettiğini görüyoruz. Kim Allah'ı kendisine vekil tayin ederse, Allah o kişinin vekili olur. Bir başka ifadeyle, belki bir karşıt unsur, Allah da o kişiyi kendisine vekil tayin eder. Ve kişi Allah'a ulaşma dileğini mutlaka bu standartlar altında gerçekleştirmiştir. Bundan sonrasını da Allah-u Teala ona bir cemil olmak üzere gerçekleştirecektir. Allah'ın bu konuda o kişinin istediği şey tektir. O kişinin zikrini azaltmaması, arttırmaya devam etmesi. Eğer kişi zikrini arttırırsa bir süre sonra zikri günün yarısını aşacaktır. Ondan biraz daha ötede de fizik gücünü Allah'a teslim etmesi söz konusudur. Kişi eğer zikrini arttırmak konusunda gerçek bir talebin sahibi ise, Allah-u Teala bu talebi onun kalbinde mutlaka görecek, o kişiye mutlaka yardımcı olacaktır. Bu kişi mutlaka zikrini arttıracaktır. Önce bu kişi zikir arttırmak suretiyle Allah'ın katından bir taht alacaktır. Sonra günün yarısından daha fazla alacaktır zikri. Günün yarısını aşacaktır. Ve dünyaya dönük değil, Allah'a dönük bir hüviyeti oluşacaktır kişinin. Peki, bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra o kişinin nefsinin kalbinde artan zikirle zahit olan bu kişinin nefsinin kalbinde nurlar %80'i aştığı zaman o kişi fizik vücudunda Allah'a teslim edecektir. Bu noktada fizik vücut nefsin kalbinde olan %80'den fazla nurun dizaynına kendisini mutlaka hazır kılar. Ve de bu noktada Allah'ın bütün istediklerini bu kul gerçekleştirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün değildir. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemez. Emrettiği her şeyi yapar. Daha daim zikre ulaşmamıştır. Ulaşmamıştır ama nefsinin kalbinde de nurlar %81'i geçmiştir. Geri kalan %19 karanlık o kişiyi hiç ırgılamaz. Ve de o kişi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir. Her şeyin en güzelini tatbik eder. Ve de fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonra geriye daimi zikir kalır. Daimi zikir dik yokuştur. Kim daimi zikri aşabilirse bundan sonraki sonsuz mutluluğa ulaştırır kendisini. Hem cennet saadetinin bütününe, hem dünya saadetinin bütününe ulaşır. Cennet saadetinin 5. katı onundur. Daha sonra irşada ulaşacaktır. 6. katı onun olacaktır. Daha sonra iradesini de Allah teslim edecektir. 7. katı onun olacaktır. Öyleyse
Allah Teala diyor ki Allah sizden güçlük dilemez. Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler diyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne kadar kolay olabilir yani? Sadece bir dileğinizle Allah Teala size cennetin üçüncü katını garanti ediyor. Dünya saadetinizin de yarısından fazlasını bu dünyada yaşatmak üzere bir garanti veriyor. Daha ne olsun? Allah Teala'nın dizaynında sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir sohbette yeniden birlikteyiz. Dinimize giren birçok hurafeden birinden bahsetmek istiyoruz size. Dünyada rahat yoktur diyorlar. La rahate fid dünya. Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Tam aksini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak üzere yaratmıştır diyor. Kulluksa hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin adım adım daha ilerisine geçmektir. Öyleyse Allah insanlardan ne ister? Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a

Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar diyor tağuta kul iken bundan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Arapçası şöyle ayet-i kerimenin وَالَّذ۪ي نَشْتَنَوُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da tağuta kul olmaktan iştinab etmişler, kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Öyleyse onlara müjdeler var, kullarımı müjdele. Yani şu adına sahabe dediğimiz herkes, bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta tağuta kul idi. Yani onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabe tarafından, sahabe olmadığını belki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Yol kesip kervan soyuyorlardı. Fal oklarına bakıyorlardı. Küçücük kız çocuklarını küçücükken, 2-3 yaşındayken, belki de daha henüz bebekken diri diri mezara gömüyorlardı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Herkes birbirini öldürüyordu.

kadınlara saldırmak, yanlış davranışların hepsi sahabede, sahabe olmadan evvel mevcuttu. Öyleyse bunlar için gerçekten dünyada rahat yoktu. Her an tetik üzerindeydiler. Her an düşmanlarından biri onları öldürmek için gelebilirdi kan davaları sebebiyle. Onun için Allah Teala siz birbirinizin can düşmanıydınız diyor. Sonra diyor Allah sizin kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz diyor Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah Teala sizi o ateş çukurundan kurtardı. Kalplerinizi telif etti ve sizleri birbirinize dost kıldı diyor Allah Teala. Birbirinize sevdirdi. Birbirinizin dostu kıldı, can dostları yaptı. Öyleyse ondan evvel sahabe de dünyada rahat yüzü görmeyen insanlardı. Ama ya sahabe olduktan sonra ya daimi zikre ulaştıkları zaman o zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Şu mutluluğa gelin beraberce bakalım. Allah Teala insanları Allah'a kul olmayı emrettiği cihetle acaba nereye yönlendirmek istiyor? Mutluluğa sevgili

kardeşlerim. Şu dünyada rahat yoktur iddiasının aksini ispat etmeye çağırıyor Allah Teala. Mutluluk Allah'ın temel emridir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü nefs tezkiyesini de, nefs tasfiyesini de farz kılmış üzerimize. Nefsimizin kalbindeki nurların yarıdan fazlasını giderdiğimiz zaman nefs tezkiyesinin sahibi oluyoruz. Üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Dünya saadetinin yarısına ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa dünya saadetinin %100'üne ulaşıyoruz. Cennetin de 5. katının sahibi oluyoruz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zamansa hem dünya saadetinin %100'ü bizlerin oluyor, hem de ahiret saadetinin en üstünü, çünkü 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi oluyoruz. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bu dizayn içerisinde olaylara bakıyoruz. Gördüğümüz ne? Allah'ın bütün saadetleri bize emretmiş olması. İslam 7 safhadan oluşur. Bütün sahabede bu 7 safhayı yaşamıştır. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu. Saadet devri oldu. Dünyada rahat yoksa, mutluluk yoksa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin yaşadığı asr-ı saadetten ne haber? Demek ki Kur'an-ı Kerim mutluluk vardır demiyor. Mutluluğu farz kılıyor üzerimize. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Ruhumuzu Allah'laştırmayı farz kılmış üzerimize. Bütün teslimleri farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ki mutluluk başlasın diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da asıl emrini veriyor ve Allah'a teslim olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dileyin demek zaten. Sonra da ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Her teslim mutluluğunuzu biraz daha arttıracaktır. Cennette cennete gidecekler olan, cennete gidecek olanlar için mutluluğun olduğuna, neyse bizim bu dünyada rahat yoktur diyen zümrede inanıyor. En azından cennette mutluluk var. Peki cennetteki mutluluğu Allah Teala insanlara hedef gösteriyor da dünyada mutsuz mu olun diyor. Emirleri neden teslim? Çünkü her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha arttırır. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin yarısına ulaşabilirsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman %100'e çıkar. Ve Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Yani nefsinizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Yetmez. İrşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Hakka tukatihi takvanın sahibi olmanızı açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an neyi emrederse
sahabe aynen gerçekleştirmiş. 28 basamaklı bir İslam skalasında, İslam merdiveninde her şeyin artan bir mutluluğu hedeflediğini görüyoruz. Her kademede daha sonraki bir mutluluk için hazır olmak söz konusu. Ve nihayet sonsuz bir dünya saadetine ulaşmak söz konusu. Ve cennete ulaşan kişi zaten sonsuz bir cennet saadetine ulaşacaktır. Konumuz dünyada rahat var mıdır, yok mudur? Dünyada rahat yoktur diyenler şu sualin cevabını bize vermek mecburiyetindedirler. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devre, sahabeyle beraber yaşadığı o muhteşem hayata asr-ı saadet deniyor. Eğer mutluluksa söz konusu olan, o zaman mutluluğun muhtevasından bir tanesi rahattır. Yani sulh ve sükun hali. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demek. Acaba rahattan ne kastediliyor? Ne zaman rahat edersiniz, rahat hissedersiniz kendinizi? Probleminiz olmadığı zaman. Nedir rahat olmak? Rahat olmak, mutlu olmak demektir. Rahat olmak ve mutlu olmak neyle ifade edilir? Sulh ve sükun haliyle ifade edilir. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Allah ile olan ilişkilerinizde de kesin bir mutluluk hali oluşmalıdır. Kesin bir, kesintisiz bir rahatlık, bir mutluluk. Öyleyse konumuz Kur'an-ı Kerim, bunu farz kılmış mı? Şimdi farzlara bakıyoruz. Allah-u Teala ve Allah'a teslim olun diyor. Bu teslimin muhtevasının ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Allah-u Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle bir takva ile takva sahibi olun ki diyor Allah-u Teala, bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun diyor. Bir hakkın takva ise iradenin de Allah'a teslimini gerektirir. Öyleyse bir hakkın takva bir muhteva tayinidir. Bir hakkın takva Allah'ın söylediklerini son noktaya kadar götürebilenlerin ulaşabilecekleri, Resullerin dışında herkesin ulaşabileceği son noktadır. Resuller bundan sonrası için, bütün kavimlerin risaleti için vazifelendirilirler ve bu noktaya da mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani elde ettikleri her şey kesbi değildir, vehbidir. Allah-u Teala tarafından hediye edilmiştir, armağan edilmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala demek ki 7. safhayı da, iradenin Allah'a teslimini de üzerimize farz kılmış. Ne diyor Allah-u Teala buna Kur'an-ı Kerim'de? Ahdallahi diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de
Allah'a teslim etmektir. Bu dört teslimin hepsi bir araya geldiği zaman bunun adı Allah'ın ahdine riayet etmemizdir. Allah'ın ahdi, Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim irademizden talebidir. Ve bu ahitle Allah Teala bizi bağlıyor, son kulluğa istikametliyor. İrademizin de Allah'a teslim edildiği noktaya. Ve bunun adına Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'ın bizden aldığı misak diyor. Allah Teala ruhumuzdan misak almış. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıralım diye fizik vücudumuzdan ahd almış. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edelim diye nefsimizden yemin almış. Nefsimizi Allah'a teslim edelim diye irademize de müracaat edip ondan misak alıyor. Kesin söz alıyor. İrademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Öyleyse mutluluğun bir ölçüsü var mıdır? Vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özelliği. Üçüncü özelliği mutluluk iç dünyamızda da dış dünyamızda da yani başka insanlarla ilişkilerimizde de Allah ile olan ilişkilerimizde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Ve Allah Teala bunun sonuna kadar gitmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi kesin bir şekilde emretmiş durumda. Öyleyse Allah Teala sulh ve sükuna yani rahata ulaşmamızı farz kılıyor üzerimize. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. Teslim, bütün teslimler. Ve bunun hakka tukatihi takvaya kadar ulaştığı Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine kesinleşmiş. Yeter mi? Yetmez. Bütün sahabenin de bunu gerçekleştirdiği tövbe yüzde açık bir şekilde ifade ediliyor. O sabikun el evinin var ya diyor Allah Teala. Onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olan tabiindendi diyor Allah Teala. Hem ensarın hem muhacirinin hem de tabiinin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Bu sebeple sahabe Hazzül Azim'in sahipleridir. Burada bu ayette tövbe yüzde Fevzül Azim'in sahipleri olarak ifade ediliyor ki kim Fevzül Azim'in sahibi ise o irşat makamındadır, iradesini Allah'a teslim etmiştir. Kim Hazzül Azim'in sahibi ise o iradesini Allah'a teslim edip bir insanın, normal seviyedeki bir insanın ulaşabileceği son noktaya ulaşmıştır. İrşad makamına tayin edilmiştir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Kim Fazlul Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Kim Ecrül Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Azim, azami seviyede, en üst seviyede mutluluk onlarındır. Mutluluksa rahata tam bir eşitlik sağlar. Öyleyse şu dünyaya gelen bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedirler. Her şey onunla başlar. Dilerse kişi bu noktadan itibaren mutluluk için ilk adım atılacaktır. Diler dilemez Allah Teala bundan derhal haberdar olur ve derhal Rahim Esması'nda tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin
O güne kadar görmeyen gözlerini görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarını işitir hale getirir. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. Ve Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Ne yapar? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cennet mutluluğunu mutlak olarak kazanmıştır. Neyle kazanmıştır? Bir tek dilekle. Dünya saadeti? Hayır. Bu noktada o kişi la rahate fid dünyanın içerisindedir henüz. Dünyada o kişiye bu noktada rahat yoktur. Ama Allah'laşmayı diledikten sonra rahat başlar. Neden başlar? Çünkü Allah'laşmayı dilemeyen herkes tağutla devamlı bir ilişki içerisindedir. Tağut insan ve cin şeytanlar ve tağut o insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. Nur 21'de Allah Teala diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar." diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına dahi ulaşamazsınız. Hep şeytanın, insan ve cin şeytanların telkinlerine açık olursunuz ve hep huzursuz olursunuz, hep büyük sıkıntıları yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor. Gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor kişinin bu 7 furkanla ve o kişiyi, kişinin bütün günahlarını örtüyor. O kişiyi Allah'ın cennetine ehil kılıyor. Çünkü cennete girebilmek için sevapları mutlaka günahları aşması lazım. Bir talep üzerine Allah'a ulaşmayı dilemek üzere, dilemek söz konusuysa, söz konusu olduğu anda Allah Teala derhal rahim esmasıyla tecelli edip bu olayı tahakkuk getiriyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ameli olmamış, ertesi gün ölmüş. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sonra Allah Teala bu kişiyi eğer 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Öyleyse o safhalarda da mutluluğu giderek artacaktır. Peki bu noktada mutluluğu başlamış mıdır? Evet, başlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda başkalarından farklı bir insan olmuştur. Neden? Çünkü Allah'ın ilahi iradesi o kulun üzerinde tesir sahası icra etmiştir. Ve bu tesir şeytana karşı bir zırhla onu artık koruyacaktır. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan o kişiye tesir edip de o kişiyi Allah'ın yolundan kesinlikle alıkoyamazlar. Bunun manası bütün alanlarda o kişi Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla şeytanın tasallutundan korunuyor. O zaman şeytanın onu rahatsız etmesi artık söz konusu değil ama hala telkinlerini devam ettirir. Öyleyse böyle bir noktada kişi için Allah'a ulaşmayı dilemekle beraber şeytanın, insan ve cin şeytanların tahakkümü kesilmiştir. Artık onlar bu kişiye hükmedemezler. Tek başına bu bir mutluluk vesilesidir. Ama nefsinin afetleri var olduğu için hedefleri daima Allah'ın emirlerinin dışında olacaktır. Çok büyük bir oranda eski hayatının taleplerini isteyecektir kişi. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı arzu duymaya devam edecektir. Böyle bir ortamda olması lazım gelen muhtevaya bakıyoruz. Bu kişi huşu sahibi oluyor. Göğsünden kalbine yol açılıyor. Ve
Allah'tan mürşidini talep ediyor. 13. basamak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Ve Allah Teala bu kişiye namaz kılmayı sevdiriyor, oruç tutmayı sevdiriyor, zikir yapmayı sevdiriyor. Bütün ibadetleri sevdiriyor Allah ona. O kişi sevmiyor ibadetleri. Allah ona sevdiriyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah Teala bu kişi üzerinde öyle hususlar vücuda getiriyor ki bu kişi irşat makamını talep ediyor Allah'ın ona verdiği sevgi üzerine ve mürşidine ulaştığı zaman mürşidine karşı derin bir sevgiyle bağlanıyor. Bu sevgi Allah'ın kişide yarattığı sevgidir ve bu sevgi Rabbani'dir. Öyleyse Allah Teala'nın yardımı söz konusu. Allah mürşidi sevdiriyor kişiye. Mürşid zaten farzdır. Ve bu farzı yerine getirmek için arada sevgi halesinin mutlaka oluşması gerekir. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala mürşidi mutlaka Allah'laşmayı dileyen kişiye sevdirir. Öyleyse tabiyet ne sağlar? Mürşidine tabi olan kişi çok önemli bir adım atmıştır. İkinci safhaya geçmiştir. Bu ikinci safhada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. O kişinin kalbine iman yazılacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelecektir. Ve kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilediği için tahakkuk ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'ın bütün yardımları başlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Şura 13'te diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Allah Teala'nın mutlaka insanları kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kimleri? Kendisine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte nefs bu noktada tezkiyeye başlar. Mürşidimize ulaştığımız noktada zikir yaparız. Allah'tan gelen nurlar göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin mührünü aşağı doğru indirerek kalbimizi fazıl, rahmet ve salavat nurları doldurur. Rahmet nurlarından %2'si zaten daha evvel kalbimize girmiştir. Şimdi sıra fazıllardadır. Nefsimizin kalbi %98 fazılla dolacaktır ki nefsimizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolabilsin. İşte bu cümleden olarak nefs tezkiyesine başlarız. Nefs tezkiyesi nasıl gerçekleşir? Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazla adı verilenler, Allah'ın nefsimizin kalbine yazdığı iman kelimesinin çekim gücünün tersi manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Zıt kutuplar, mıknatıs da birbirini çeker. Ve iman kelimesinin etrafında nefsimizin kalbinde fazıllar, kişiyi faziletli kılmak üzere toplanmaya başlar. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki nurların birikimi nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi ifade eder. Bu nurlar ilk %7'yi bulduğu zaman ruhumuz
bizden ayrılıp Devren-i Muhammed'in dergahına ulaşan ruhumuz oradan ilk yolculuğuna başlar. Birinci kata kadar yükselir. Diğer ruhlarla beraber diğerleri ikinci ve üst katlara çıkarlar. O çıkamaz. Birinci kata kadar çıkar. İkinci defa %7 nur birikimi ruhumuzun ikinci kata çıkmasını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsimizin kalbindeki birikimler 2, 7, 2 de 7, %49 eder. 2 de rahmet birikimi %2 de tahakkuk etmiştir evvelce. %51 nur birikimi gerçekleşir nefsimizin kalbinde. Burada mutluluk oranına bakalım. Nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bunların adı fazıldır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Hasletlerin ve fazıların özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek istemeleridir. Yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istememeleridir. Yani nefsimizin afetlerinin tamamen tersi. Nefsin afetlerine gelince onlar Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek isterler. Ona göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse şeytanın nefsimize bir şey yaptırması, herhangi bir talebini nefsimizin vasıtasıyla gerçekleştirmesi hiç zor değildir. Çünkü şeytanın talepleriyle nefsimizin afetlerinin talepleri %100 birbirinin aynıdır. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyi, emrettiğini işlememeyi hedef alırlar. Öyleyse şeytan her istediğini nefsimize kolayca yaptırabilecek bir hüviyettedir. Bunun için emir vermesi falan zorlaması gerekmiyor. Onu biraz cazip göstermesi yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman ne olur? Her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselmiştir. 7 defa yükselip de en son 7. gök katına yükselmiştir. Bunun alemlerini geçmiştir birer birer. Son alem indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası ise Sitretül Münteha. Buraya kadar ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Farz mı? Hem de kaç defa farz? İşte bir tanesini söyledik. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. İkincisi Müzemmil 8. Diyor ki Allah Teala vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Zariyat 50. Sonra ne diyor Allah Teala? Yunus 125'te Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü daru selamü ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakîm. Ve yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmak isterse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığını biliyoruz. Nisa 175'te Allah Teala bunu açıkça söylüyor. Öyleyse burada Allah'ın daveti Allah'ın zatınadır. Nitekim 126. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bu selam yurduna davet eder dedikten sonra onlara Ahsenül Hüsna vardır ve daha ziyadesi de vardır diyor.
Davetin iki veçesi var. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın zatına ulaşmaktır. Ahsen-i Hüsna'ya ulaşmaktır. Ziyadesi 28. basamağın 5. kademesinde o Allah'ın zatını görmektir. Öyleyse farklı bir muhtevadan bahsediyoruz. Birisi ulaşmak, herkes ulaşır. Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan kesim konusunda hepinize teminat veriyor. Diyor ki, aranızdan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir dilek, karşılığından bahsediyorum şimdi o dileğin. 3. kat cennet. 1. kat değil, 2. kat değil, 3. kat cennet. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, uzun ömürler dileriz hepinize, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka 3. kat cennete ulaşır. Çünkü Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ve dünya saadetinden bahsedelim şimdi. Şu dünyada rahat yoktur diyenlere ibret olmak üzere. Burada o kişinin dünya saadeti %50'yi aşmıştır. Yani dünyadaki rahatı %50'yi aşmıştır. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi düşünüyordu. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhunun da muhtevası aynen. Öyleyse 200'ün %100 bölümü ruhun iç dünyasında, ruhun kalbinde bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi dilemiyor. Hepsini reddediyor. Nefste nasıldı başlangıçta durum? Nefsin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor. Yani ruhun tam tersi. Böylece dengeyle hayata başladınız. Kendi ruhunuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyordu. Tamamen negatif faktörler nefsinizde. Bu nefsinize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın bütün afetlerini, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor nefsiniz. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek istiyor. Öyleyse ruhunuz ve nefsiniz iki zıt kardeş olarak iç dünyanızda mevcut. Bu yüzden devamlı savaş var içinizde. Bu yüzden huzursuzsunuz. Bu yüzden dünyada sizin için rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece bu geçerlidir. Dünyada asla rahat edemezsiniz. İçinizde kesilmesi mümkün olmayan bir kavga hep devam edecektir. Ama ne zaman bunun ötesine geçebilirseniz, bu dediğim noktaya ulaşırsanız, nefs tezkiyesini gerçekleştirirseniz, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin kalbi de %51 faziletlerle doludur. Yani 200'de 151 pozitif situation. 200'de 151 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir topluluk. Ruhun hasletleriyle nefsteki fazıllar. Bu 200'lük bütünde sadece 49, 200'de 49, yani %24,5 Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemek isteyenler. Öyleyse burada %50'den daha fazla mutlu olmak imkanınız söz konusu.
şeytanın da tesirleri olunca %50'den daha fazla şeytanın tesirlerine rağmen mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın söz verdiği kesimdir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Kendi zatında yok eder. 22. basamak. Bu noktada nefsin kalbinde %51 nur birikim olmuştur. Ruh Allah'ın zatına yok olduğu zaman bu rakam mutlaka daha öteye geçecektir. Öyleyse dünya saadeti en az %50'dir. O kişi dünyada, dünya hayatını yaşarken yarı yarıya rahatı yaşayacaktır. Yani mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Nefsinin afetlerinin yarısından fazlası Allah'ın emirlerini artık dinliyor. Ruh da ona yardımcı. Şeytansa karşısında. Ama %50'den daha fazla mutluluk mutlaka bu kişi tarafından yaşanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden bahsediyoruz? Dünyada mutluluk, rahat vardır. Kaldı ki bu sizin gayretinizde oluşmamıştır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah da sizi kendisine ulaştırdı. %50'den fazla dünya mutluluğunu da elde ettiniz. Yetmez, 3. kat cennet de sizin. Ama burada bitmiyor olay. Eğer bir sabit kademseniz, ayaklarınızı sağlam yere bastıysanız ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, bu talebi daha evvelkini gerçekleştirdiğine göre Allah mutlaka bu talebi de gerçekleştirir diye bir düşüncenin sahibisiniz, o zaman zikrinizi artıracaksınız demektir. Zikriniz artışa devam ederse mutlaka kısa bir süre sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği yerde dünya saadetiniz %80'e ulaşır. %80 sevgili kardeşlerim, dünya saadetiniz %80. Fizik vücudunuz 25. basamakta Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın nefsin kalbindeki afetler %80 eksildiği için, %81 eksildiği için geri kalan %19 fizik vücudunuzun artık umurunda bile olmaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmez. Ne olur? Kesintisiz bir saadeti fizik vücudunun teslim andan itibaren yaşamaya başlarsınız. Dünyada rahat var mıymış? O zaman görürsünüz ki mutluluk sizindir. Ve bununla da kalmazsınız. Kısa bir zaman sonra daimi zikre mutlaka ulaşırsınız. Ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o %81 %100 olacaktır. Nefsinizdeki bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin bütün muhtevası Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen %98 fazıllardan, %2 de rahmet nurlarından oluşacaktır. Böylece %100 dünya saadetini 26. basamakta, 27. basamakta ve 28. basamakta yaşayacaksınız. 28. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonra 27. basamakta, 28. basamakta irşada ulaşacaksınız. Ondan sonra da Allah'a iradenizi teslim etmeyi dileyeceksiniz. Allah iradenizi mutlaka teslim alacak ve bunun neticesinde de sizin için söz konusu olan gerçek tahakkuk edecektir. %100 bir dünya mutluluğu, cennetlerden 7. kat cennet, adın cenneti. İradesini de Allah'a teslim eden birisi olarak Allah Teala size irşada memur ve mezun kılacak. Sahabe gibi bir hüviyetiniz olacak. Dünya mutluluğu %100, cennetin en üst katı. Bu noktalardan en az 3. kat cennet, en az dünya saadetinin yarısı sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir.
Öyleyse dünyada rahat yoktur diyenler, sizlere sesleniyorum. Hala aynı şeyleri söyleyebilecek misiniz? Allah-u Teala nefsinizi tezkiye edin diye farz kılmış, nefsinizi tasfiye edin diye farz kılmış, sizi bütün boyutlara ulaşmaya davet ediyor Allah-u Teala. Ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini biliyoruz. Böylece ilk kulluğa sahip olmuşlar. Sonra irşat makamına ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Birincisi de Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini ve tağuta kul olmaktan kurtulduğunu, Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ondan sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Ondan sonra bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları, hidayete erdiklerini söylüyor Allah-u Teala. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini söylüyor Allah-u Teala. Sonra Ali İmran 190 ve 191'de bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını, ullelebap olduğunu söylüyor. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde hepsinin irşada ulaştığını söylüyor Allah Teala. Ve Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin irşat makamına tayin edildiğini söylüyor. Ne oldu? İslam'ın 7 safhasının 7'sini de 14 asır evvel onlar yaşamışlar. Dünyadaki rahatı %100 yaşamışlar. Bu yüzden de o devre asr-ı saadet demişiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayna dikkatle bakın. Böyle bir noktada hepiniz için en güzel dizayn oluşmuştur. Dünya saadetinin %100'üne ulaşmış oluyorsunuz. Bu noktaya ulaştığınızda, nihayete ulaştığınızda, cennet saadetiniz ise 7. gök katına, en üstüne. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ve bu hüviyete ulaşıp onu devam ettireceğim, Allah'ın evliyası olacağım, öyle devam ettireceğim hayatımı diye düşünüyorsa, buraya ulaşması 4-5 aylık ömrü varsa mutlak olarak Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. O kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmez. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrini 33 bine ulaştıran bu kişi, 33 binden aşağı düşürmediği sürece aynı mutluluğu ölene kadar yaşayacaktır. Dünyada rahat olduğunu görecektir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat var mıymış? Hı? Ne diyorsunuz? Biz ve bize tabi olanlar, biz o rahatı hamdolsun ki yaşayanlarız. Ve herkesin de hemen elini uzatıp yakalayabileceği kadar yakın bir yerde mutluluk. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda Allah'ın cenneti sizindir. Kim size derse ki mürşide ulaşmadan kimse cennete ulaşamaz, doğru değil. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Kendini aldatmasın. Sözle dilemek başka şey, kalpten dilemek başka şey. Kalpten dilediği zaman o kişinin her şeyi değişir.
namaz kılmayı sevmeye başlar, oruç tutmayı sevmeye başlar, zekat vermeyi sevmeye başlar. Allah'ın bütün güzellikleri ona güzel görünmeye başlar. O kişi mutluluğu yaşamaya başlamıştır bile. Dünyada rahat, onun için bu ibadetleri yaparken başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Dünyada rahatın var olduğunu gördük. Ve hamdolsun ki bizler bir bakmanın mezupları o güzellikleri el ele, gönül gönüle, gönül dolusu yaşayanlarız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın biz insanları yaratmaktaki yegane gayesi. Allah Teala Allah'a kul olmamızı ister. Bunun için yaratılmışız. Kulluksa her safhasında daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede bir mutluluğu içerir. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olmaktan başka bir sebeple yaratmadık. Başka bir şey için yaratmadık. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Allah'a kul olmaksa mutluluğun temel simgesidir. Her kademedeki kulluk mutluluğu arttıran bir hüviyet taşır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, mutluluğunuz başlar. Neden başlar? Çünkü sizi mutsuz kılan aslında hep şeytanın üzerinizdeki farkına bile varamadığınız negatif tesiridir. Herkes kendi düşüncesi zanneder. Namaz kılma zamanı gelmiştir. İçinizden bir ses namazı kılma başka işini yap diye size seslenir durur. Sizi devamlı namazdan uzak tutmaya çalışır. Siz de zannedersiniz ki canınız namaz kılmayı istemiyor. O sizin sesiniz. Hayır, sizin sesiniz değil. O şeytanın sesi. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Münker Allah'ı ve söylediklerini inkar etmek istikametindeki bir istilahtır. Fuhuşsa nefsinizin afetlerinize tabi olma keyfiyetidir. İkisi de Allah'ın hoş görmediği hususlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere mutluluk konusunda bu sohbeti yapmayı bize nasip kıldı. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler? Birçoğu mutluluğun ne olduğunu pek bilmedikleri için biz mutluyuz derler. Ama devamlı hallerinden şikayet ederler. Ama genelde mutlu olduklarını iddia ederler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk devamlı bir veteredir. Devamlı bir fenomendir. Kesintisizdir. Hep mutlu olma hali. Mutluluk, insanoğlunun çevresiyle bir uyum halinde olmasıdır. Kavganın bitmesi halidir. Sülh ve sükuna ulaşması halidir kişinin. Savaşın bittiği yer, sülh ve sükunun başladığı nokta, işte bu önemlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda devamlı bir mücadele var. Başlangıçta nefsinizin afetleriyle ruhunuz arasında. Ne zamana kadar? 14. basamağa kadar. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkaracağınız güne kadar nefsinizle ruhunuz arasında bir savaş var. Bir başka ifadeyle nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında bir savaş var. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Ruhunuzun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Madalyonun öbür tarafına bakalım. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek isterler. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasaklarını asla işlemek istemezler. Öyleyse ruh emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de, yani yasaklar cephesinde de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren bir özelliğin sahibidir. Onlarla donatılmıştır, hasletlerle donatılmıştır %100. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini çiğnemeye yönelik, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye yönelik bir dizayn içerisinde yaratılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık nefsinizin temel afetleridir. Kavganın arkasında mutlaka nefsiniz vardır. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta ruhunuz sizinle beraber, emanetiniz Allah'a doğru yola çıkarmadınız. Emanet sizinle. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, tabi olursanız, tabi olduğunuzda ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. O zaman kavga ruhunuzla nefsiniz arasında olmayacaktır. Devreye iradeniz girecektir. Devreye devrin imamının başınızın üzerindeki ruhu girecektir.

Allah Teala'nın size sağladığı en büyük güzellik, siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz o andan başlayan bir mutluluğun size mutlaka ulaşmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli mutlaka şeytanın, insan şeytanların ve cin şeytanların ve iblisin insan üzerindeki negatif tesirini bütünüyle yok eder. Allah Teala görünmez bir zırhla sizi kuşatır. Şeytanın hiçbir konusunda siz tesir altına artık girmezsiniz. Allah'a ulaşacağınız güne kadar durum budur. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Pencereleri açıp dışarıya seslenmek istersiniz mutluyum diye. Çünkü şeytan sizi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar 5-6 aylık bir süredir, bazen 2-3 ayda da bunu gerçekleştirenler olmuştur aramızda. İşte hedefiniz o olacaktır ki sevgili kardeşlerim, o mutluluğu yaşayabilirsiniz. En güzeli yaşamak, yaşayabilmek. En güzele doğru bir yolculuk, işte bu tasavvuftur. Bu Kur'an kültürüyle hareket etmektir. Bu Kur'an'ı yaşamaktır. Tasavvuf, Kur'an'ı yaşamanın adıdır. Kur'ani bir yaşamdır. Kur'ani yaşamın bütünüdür. A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim'i ihtiva eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey en güzel standartlarda tahakkuk ediyor. Nefsimizin afetlerinin huzursuzluğa neden olduğunu görüyoruz. Kavga sebebiyle içimizde bir diyalektik kavga var. Doğuşumuzdan başlayan, nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmedikçe ölünceye kadar devam edecek olan bir kavga. İşte bu aslında iç dünyanızda mutsuz olmanızın temel nedenidir. Nefsiniz Allah'ın emirlerini çiğnemek, ruhunuzda gerçekleştirmek ister. Bu sebeple birbirine zıt düşüncelerin sahibi olduğu için ikisi birden akla müracaat ederler. Kendi dediklerini aklın kabul etmesi için, gerçekleştirmesi için. Eğer akıl Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının serbest bırakıldığı bir ortamda şuur bulmuşsa, şuur kazanmışsa, o nefse yeşil ışık yakacaktır. Nefs hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir ve Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyecektir. Böylece kişi batağa her gün biraz daha batacaktır. Ama cennette de, dünyada da, affedersin, dünyada da, cehennemde de azap çekecektir. Hep huzursuz bir insan olarak yaşayacaktır. Sebebini bilmediği bir huzursuzluk onu sık sık rahatsız edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bir tarafta mutsuzluk var, nefsinizin afetleri sebebiyle, bir tarafta mutluluk var, nefsinizin afetlerini yok etmeniz sebebiyle. Öyleyse Allah Teala'nın siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra üzerinize ulaştırdığı tesirde

Allah'ın koruyucu kalkanı sizi demek ki şeytanın bütün taleplerinden koruyor. Ruhunuzu Allah'alaştırana kadar siz asla şeytanın hükümranlığına girmezsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra tehlike başlar. Çünkü Allah Teala sizin kalbinizin yarısı, yarısından fazlası, en az %51'i nurla kaplanmış olacaktır. Karanlıklar, yani şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan partiyi kaybetmiştir. %51'i nefsin, kalbinin çoğunluğu artık Allah'ın bütün emirlerine itaat eden fazıllarla toplanmıştır, donanmıştır. Yasaklarını ise gerçekleştirmek istemeyen bir dizayn ve hakimiyet şeytandan ve şeytanın emirlerini gerçekleştirmek isteyen afetlerden, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek isteyen fazıllara ve %2 rahmete geçmiştir hakimiyet. O kalpte artık hakim olan Allah Teala'nın dizaynıdır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız an bu gerçekleşir. %51 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktayı ifade eder. Öyleyse neden mutsuzuz? İç dünyamızda neden mutsuzuz? Çünkü nefsimiz devamlı olarak, nefsimizdeki afetler devamlı olarak Allah'ın emirlerini çiğnememizi, yasak ettiği şeyleri ise işlememizi isterler. Zikirle nefsinizin kalbine yerleşen Allah'ın fazılları ve rahmeti ise bunun tam tersini isterler. Allah'ın emirlerine mutlaka itaat etmenizi, yasaklarını asla işlememenizi isterler. İşte böyle bir ortamda başlangıç noktasından itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah Teala sizi kendisine ulaştırıncaya kadar bir adeta fanusun içine koymuştur. Şeytandan gelecek olan her türlü tehlike Allah Teala tarafından önlenmiştir. Allah'ın kulu oldunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren. Şeytanın kuluydunuz Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel. Dilediğiniz andan itibaren mutluluk sizin için hazır bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak hepiniz için Allah Teala'nın hak olarak gösterdiği bir husustur. Bu sizin hakkınızdır, mutluluk. Kimin hakkıdır? Sizlerden Allah'a ulaşmayı dilemişse onların hakkıdır. 5-6 aylık bir zaman parçasında o kişi mutlak bir saadeti yaşayacaktır. Çünkü şeytanın üzerindeki nüfuzu sıfırlanmıştır. Ta ki o kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırsın veya daha açık bir ifadeyle Allah ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. Allah Teala ben insana ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürdüğü Allah'ın bir yaratığı olan Allah'ın ruhu. Ve o ruhta bizim ruhlarımız kayboluyor, yok oluyor. Ona karışıyor. Dikkat edin ki sevgili kardeşlerim, ruhunuzla
Allah'a ruhunuz ulaştıktan sonra bir daha fizik vücudunuzun birleşmesi mümkün değildir. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, emanet olarak verilmiştir. Bu dünyada yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız ulaştırırsınız ve huzursuzluktan kurtulmuş olursunuz. Eğer bunu gerçekleştirmezseniz, ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmazsanız, o zaman ölümünüzde Azrail Aleyhisselam ve onun takımı kontağı kapattıktan sonra, yani mitokondrileriniz artık elektrik üretimini gerçekleştiremedikleri noktadan sonra nefsinizin de ruhunuzun da fizik vücudunuz içinde yer alması mümkün değildir. Vücudu terk etmek zorundadırlar. Çünkü vücudunuz artık onları kendisinden barındırmak imkanının sahibi değildir. Eğer kişi ruhunu Allah'a ulaştırmadıysa, vücudundaysa mutlaka vücudu reddedecektir ruhu. Kapı dışarı edecektir. Çünkü artık çekim enerjisi, manyetik alanı, elektromanyetik alanı ruha karşı da nefse karşı da geçerli değildir, yoktur. Nefse ruh da bu standartlar içinde fizik vücudun içinde kalamazlar. Fizik vücudu terk edeceklerdir. Ve terk ettikten sonra da nefs fizik vücutla beraber mezara ulaşacak 40 gün süreyle. Öyle olduğu söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'de buna dair hüküm yok. Fizik vücutla beraber kalacaktır. Hesaplara cevap verecektir. Suallere cevap verecektir. Ve kişi günaha kadar orada azaplandırılacaktır. Süre 40 gün çevresindedir. Aynı zamanda kişinin işlediği bütün güzelliklerin karşılığı ona mutluluk olarak yaşatılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkeste kesinlikle yoktur. O kişi mutlu değildir. Bir insan mutlu olup olmadığını nasıl anlar? Onu anlatalım. Üç ayrı cepheden mütalaa edilecektir bu. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sülh ve sükun hali. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sülh ve sükun hali. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, sülh ve sükun hali. Ne demek istiyoruz? İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetleriyle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi halidir. Bu kavga devam ettiği sürece insan huzursuz olur. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İşte kavganın, kaosun devam edilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi standartlarında cereyan eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde olay bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, burada artık farklı bir durum gelişir. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar şeytanla ilişkisi kesilir. Bu kişi neden mutsuz olur? Nefsiyle ruhu devamlı kavgada olacağı için. Nefsin istediğini ruh istememekte, ruhun istediğinde nefs istememektedir. İstememektedir ve bu kavga bu sebeple devam eder, gider. Kavga varsa iç dünyasında kişinin, nefsiyle ruhu arasında o kişi huzursuz bir insandır, mutsuz bir insandır, mutluluk tarifinin dışına çıkıyor kişi. Mutluluğu yaşayanlar bilirler, kişi her zaman huzurludur, mutludur. Dış olaylar onu birkaç dakikadan fazla işgal edemez. Allah Teala derhal yardımını gönderir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki kişi iç aleminde mutsuz, nefsin istediğini ruh istemediği için, ruhun istediğini nefs istemediği için devamlı kavga halinde oluyorlar. Ve
bu kavga devam ediyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrıldığı andan itibaren artık o vücuttaki dizayn farklı bir dizayn olmuştur.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi iç dünyasında nefsiyle ruh arasındaki devamlı çatışmalar sebebiyle hep huzursuzdur. Yanlış bir şey yaptığı zaman Allah o kişiye azap verir. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Ve kişi bu sebeple huzursuzdur, sıkıntılıdır. Hatalar, yanlışlıklar devam edeceği cihetle nefs hep Allah'ın emirlerinin zıttını yapacağı için kişi devamlı Allah-u Teala'dan azap görür. Bu kişinin iç dünyasındaki kavganın muhtevasının yanı başında kişinin dış dünyasına dönük olaylarda da cereyan eder. Kişi iç dünyasında mutsuzdur, nefsiyle ruh arasındaki kavga sebebiyle her işlediği günahtan sonra neler olur? Allah Teala o kişiye azap eder. Bu günah kişisel bir günah olabilir. Bu günah başkalarına yapılan bir eza sebebiyle oluşan bir günah olabilir. Her ikisinde de durum değişmez. Birisi iç alemimize ait olan bir olay, diğeri dış alemimize ait olan bir olay. Şimdi bu noktaya kadar iç alemimizdeki mutsuzluk olayını gözden geçirdik. Acaba dış alemimizde başka insanlarla ilişkilerimizde neden mutsuzuz? Dış alemimizde mütemadiyen biz insanlar başkalarının üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırız. Başkalarından üstün olduğumuzu onlara ispatlamaya çalışırız. Çünkü nefsimiz ve şeytan böyle olmasını ister. Yani bizim bu konuda devamlı etrafımızdaki insanları izah etmemizi, onları rahatsız etmemizi ister. Üstünlüğümüzü onlara mutlaka ispat etmemiz için bizi zorlar. Ve böyle olunca da kişi bir üstünlük telaşı içerisinde başkalarına zulmetmeye başlar. Bir kişilik ispatı, üstün olma davası kişiyi başka insanlarla arası açılan kavgacı, küstah bir hale getirir. Dış dünyasında kişinin kavga vardır. Ne zaman bu kişi başkalarına bir kötülükte bulunursa, ki devamlı işi budur, kötülük etmektir. Bir kötülükte bulunursa arkasından Allah mutlaka o kişiye azap eder. Arkasından da ruh nefse huzursuzluk verir. Böylece kişi dış dünyasındaki anlamsız bir kavga sebebiyle, Allah'ın dostlarında olmaması gereken bir kavga sebebiyle devamlı etrafındakilerle bir cebelleşme içindedir. Kavga söz konusudur. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk, huzursuzluk söz konusudur. Nefsinin afetleri sebebiyle başkalarına hep kötü davranan o insanlardan da kötülük alır. Yani birisine bir kötülük edildiği zaman kötülüğü eden daha o anda Allah'tan onun cezasını alır, huzursuz olur. Allah Teala onu sıkıntılı kılar, huzursuz kılar, çünkü ona azap eder. Arkadan da ruh nefse huzursuzluk verir. Böylece kişi her yaptığı günahın başkalarına çektirdiği sıkıntının bedelini mutlaka Allah Teala'ya da öder, ruha da öder.
İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görünen odur ki dünya üzerinde yaşarken fizik vücudumuz, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse o kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır. Nefsimiz de aynı sıkıntının ve huzursuzluğun içindedir. Ve bu sıkıntı ölene kadar hep devam eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Başka birisine bir kötülükte bulundu, onu aşağıladı, küçük gördü, dövdü, ona huzursuzluk verdi, bağırdı, çağırdı. Her birisi o bağırdığı, çağırdığı, dövdüğü kişi huzursuz ederken onu yapanı da rahatsız eder. Arkasından da zaten azap gelir. O kişi, Allah Teala o kişiyi huzursuz ettikten başka, yani başkaları etrafına zarar veren kişiyi Allah Teala huzursuz ettikten başka, Allah Teala ona azap verdikten başka, ruh da nefsi huzursuz kılar. Ama kendisine kötülük ettiği kişi intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikamını almanın müsait noktasını bulduğu zaman mutlaka intikam alacaktır. İntikam almayı isteyen kişi mutlaka fırsat bulursa intikam alır. İntikam aldığı zaman yeni bir huzursuzluk başlar. Çünkü Allah Teala yeniden ona sıkıntı verir, azap verir. Ruhsa nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir. Öyleyse yeter mi? Hayır, gene yetmez. Çünkü o kişi bizden intikam almak isteyip de bunu başardığı gün, intikamını alabildiği gün, biz kendimize bir kötülük yapıldığı intibaiyle yaşarız. Daha evvel yaptığımız şey, onu atlarız, es geçeriz. Bize bir hakaret olmuştur, bize karşı kötü davranılmıştır. Önemli olan bizim üzülmemiz için sebep budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kötülük yaptığımız kişi imkan bulduğu anda mutlaka bizden intikamını almak isteyecektir. İntikam alırsa bir defa daha huzursuz oluruz. Allah Teala bize bir şey yapmaz ama o kişinin yaptığı davranış biçimi bizi huzursuz eder, sıkıntılı kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki dış aleminde insan devamlı huzursuz. Başkasına bir kötü davranışta bulunduğu zaman huzursuz. Çünkü Allah Teala ona azap ediyor. Ruhsa nefse huzursuzluk veriyor. Arkadan o kişi kendisinden intikam aldığı zaman da huzursuz. Kendisi o kişi bu aynı işi, aynı olayı vücuda getirirken, başka bir kişinin üzerinde onu üzerken, onunla ilgilenmez. O konuyu dikkate almaz. Ama ne zaman ki başka birisi de kendisine aynı bir olayla mukabele eder, kendisine intikam alınır, o zaman bu onu dehşetli huzursuz kılar, sıkıntılı kılar ve başkasının aldığı intikam sebebiyle de bu kişi huzursuz olur. Öyleyse dış dünyamızda evvela başkalarına kötü davrandığımız için huzursuzuz. Sonra da onlar bizden intikam aldığı zaman huzursuzuz. Birçokları bununla kalmayacaklardır. İntikam alandan intikam almaya kalkacaklardır. Bu da onları huzursuz kılacaktır. İntikamlarını alabilirse kişi, intikam alabilirse yeniden huzursuz olacaktır. Çünkü ruh nefse derhal azap verecektir. Allah da o kişinin fizik vücuduna azap verecektir. Ve kişi huzursuz olacaktır. Allah'ın verdiği
sıkıntı, azap adını alır. Azap ederiz diyor Allah Teala. Ruhun verdiği sıkıntı ise huzursuzluk şeklinde dizayn edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluk dizaynı içerisinde başkaları var hayatımızda, yalnız yaşamıyoruz. İnsan sosyal bir mahluktur. Başkaları olduğu sürece Birleşik Kaplar Kanunu yürürlüğe girer. Siz başka birine ne yaparsanız, toplumdan bir başkası, belki de aynı kişi, size onun aynını iade edecektir. Giden tekrar geri geliyor genel çerçeve içerisinde. Daha anında Allah defteri kapatıyor bir defa. Allah'ın kapattığı defterde kişi kime huzursuzluk vermişse, sıkıntı vermişse, Allah Teala o kişinin içine aynı huzursuzluk, sıkıntıyı mutlaka verir. Ama etmez, insanlar da o kişiden intikam almaya kalkacaklardır. Başarabilirse, başkasına kötü davranan kişi ikinci defa huzursuz olacaktır. Ve eğer huzursuzluğun arkasından o da aynı kişiye aynı şekilde bir hatayı yapacaksa, yaptığı takdirde, onu huzursuz ettiği takdirde, Allah Teala ona bir defa daha azap verecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse mutluluk olayı sık sık kesiliyor. İnsanlar hep mutluluğu Allah'ın emretmediği yerlerde ararlar. Mesela kişi de der ki, ben bir zengin olsam, oh keka, o günden sonra artık ben hiç huzursuz olmam, sıkıntı mı çekermişim yani, param olmuş, dilediğim gibi her şeyi alabiliyorum. Bu boş bir hayaldir sevgili kardeşlerim. Hiç kimse böyle bir statüde mutlu olmaz. Nefsinin afetlerine tabi olan kişi her tabi oluşta mutlaka huzursuz olacaktır. Arkasından Allah-u Teala tarafından da tekrar o kişi sıkıntı çekecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda huzursuzluk ard arda gelen bir müessese dış aleminizde sizi devamlı tedirgin eder. Arkasında başka birini sakın aramayın. Başkası yok, siz varsınız. Siz başkalarına kötü davrandığınız için onlar da size kötü davranıyor. Diyeceksiniz ki mesela falanca olaydı ama ben başlamadım, başkası başladı. Tamam, başkası başladı. Ama ikinci olayı siz vücuda getirdiniz, ondan intikam aldınız. İntikam alınca artık siz müdahil olarak devreye girdiniz. Girdiğiniz andan itibaren zincirin halkaları negatif istikamette gelişecektir sizin için. Çünkü sizin yaptığınız kötülüğe o da kötülükle mukabele edecek. Onun kötülüğüne siz de kötülükle mukabele edeceksiniz. Nefsler arasındaki kavga devamlı Allah tarafından cezalandırılmanızı, başka insanlar tarafından da size aynı hataların tekrar tekrar etmesini ifade eder. Paranız olsa ne yazar? İstediğiniz şeyi alın. 100 tane apartman daireniz olsun. Mutlu bir insan olabilir misiniz? Bir tane yazdığınız olsa, bir tanesi de ihtiyacınız olsa 2. Geri kalan 98'ini kiraya vermek mecburiyetindesiniz. Yandınız. Her birinin nasıl kiracılar tarafından tahrip edildiğini görmenin huzursuzluğu sizi çok büyük sıkıntılara sokar. İnsanların ne kadar duygusuz, ne kadar tutarsız, emanete karşı ne kadar ihanet eden hüviyette olduğunu o zaman anlarsınız.
Paranız size sadece huzursuzluk vermiştir, sıkıntı vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği yaşadığınız zaman ne iç aleminizde, ne dış aleminizde, ne de Allah ile olan ilişkinizde tortu kalmayacaktır. Sonsuz bir mutluluk size yakalayacaktır. Bir de Allah ile olan ilişkilerde mutsuzluğa bakalım beraberce. Niçin insan mutsuzdur? Allah'ın emirleri var. Onları yerine getirmiyor kişi. Getirmedikçe Allah Teala o kuluna azap eder. Peki ya yasakları? Yasaklarına da itaat edilmesi lazım. İtaat etmezse ne olur? Allah'ın azabı, sonra da ruhun nefse huzursuzluk vermesi, her ikisine de ard arda gelir. Öyleyse böyle bir ortamda yapılması lazım gelen şey çok açık. Başkalarına kötü davranmamak, kötülük etmemek. Peki üçüncü açıdan meselemize baktığımızda ne görüyoruz? Allah'ın emirlerine ve yasaklarına itaat etmek veya etmemek. İtaat ettikçe mutluluğu yaşarız. İtaat etmedikçe, isyan ettikçe azap bize mutlaka ulaşır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse nefsi olan bir insan, yani nefsindeki afetleri var olan bir insan, bütün insanlar hayata nefsleri %100 afetlere dolu olarak başlarlar. Hep mutsuz olmaya mahkumdur. Başka bir alternatifi yoktur sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz olacaktır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında, nefsinin afetleriyle ruhun hasretleri arasındaki kavga sebebiyle. Ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra gene iç dünyasında nefsinin afetleriyle iradesinin kavgası sebebiyle, nefsinin afetleriyle başınızdaki devrim imamın ruhunun kavgası sebebiyle, ama hep huzursuz olacaktır kişi. Bu o kişi hayatta olduğu sürece bitmek tükenmek bilmeyen bir huzursuzluktur. Ömür boyunca kişi yaşar, aklını başını toplayamadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi sizlerle sohbet ediyoruz. Siz bana sorarsanız eğer mutlu musun diye, biz çok mutlu olduğumuzu söylemek durumundayız. Çünkü şu anda biz Allah'ın sohbetini yapıyoruz. Sizlere Allah'ın bize emrettiği standartlarda, öğrettiği standartlarda mutluluğu biz de size öğretmekle vazifeli olduğumuz için bu görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi çayımızı içiyoruz ve kahvemizi içiyoruz. Her biri ayrı bir güzellik sevgili kardeşlerim. Biz çay tiryakisi değiliz, kahve tiryakisi de değiliz. Ama ikisinden de içtiğimiz zaman hoşumuza gider. Önemli olan o güzelliği yaşamaktır. Öyleyse hayat güzelliklerle doludur ama bakmasını bilmiyorsunuz. Hani size söylüyorum ya, o geçtiğiniz yerlerde, ağaçlara, çiçeklere hiç dikkat etmeden geçtiğiniz yerlerde, bir gün benim bu konuşmamı dinledikten sonra etrafınıza bakın. Göğün mavisine bakın. Beyaz bulutların gökle nasıl bir uyumda olduğunu görün. Denizin koyu mavisiyle göklerin açık mavisi nasıl bir güzellik oluşturuyor. Yeşeren bitkiler, çiçekler, her rengi Allah Teala
doymuş çiçeklere. Göz zevkimizi sağlamak için sadece. Her şey bizler için yaratılıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala yarattığı her şeyi bizler için yaratıyor. Biz insanlar için. Bizim mutlu olmamız için. Renk karmaşasını değil, renk ahengini yaşamamız için. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Nasıl anlatacağımı ben de bilemiyorum. Yaşamak başka şey, anlatmak başka şey. Sevgili kardeşlerim, Allah'a o kadar çok şükrediyorum, o kadar çok hamd ediyorum ki bu güzellikleri bize öğrettiği için sizleri de Allah'ın yolunda teçhiz edebilecek olan özellikleri Allah Teala bize nasip kıldığı için.

Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ya, mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk olarak üç ayrı cephede dizayn edilmiş. Daimi zikirde birisi olsaydınız, iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktınız. Neden? Çünkü nefsinizde hiç afet kalmamış. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibisiniz. Evvela birinciden başlayalım. Neden mutlu olacaksınız o zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Çünkü nefsinizin kalbinde afet kalmamış. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik mücadele, kavga, savaş kesinlikle sona ermiş. Bir daha geri gelmesi de mümkün değil. Daimi zikre ulaşan kişi daimi zikirden düşmez sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey eşyanın tabiatına terstir. Yani daimi zikre ulaşan bir kişinin daimi zikirden geri dönüşü hiçbir zaman gerçekleşmez. Muhlis olmayan kullar şeytanın tuzağına düşerler. Öyleyse kişi iç aleminde neden mutluymuş? Nefsinin afetleri tamamen yok olmuş. İçindeki kavga bitmiş. Dikkat edin, içindeki şarkı bitmekle içindeki kavga bitmek aynı şey değil. Kişinin içindeki şarkının bitişi onun huzursuzluklarını dile getirir. O kişi huzursuzdur. İçinde bir şarkı vardır kişinin. Bir şeyler ümit etmektedir hayattan. Onlar olmamıştır. Kendi yanlışlıkları sebebiyle hedeflerine ulaşamamıştır. Ve bir gün ümidini kaybeder. İşte o kişinin içindeki şarkının bitmesidir. Halbuki bu kişi eğer Allah'ın yolunda olsaydı, Allah'a ulaşmayı dileyerek yola girseydi, ruhunu, veçini, nefsini Allah'a teslim etseydi, o kişi asla mutsuzluğu yaşamazdı. Hep mutlu bir insan olurdu. Şartlar değişebilir, kötü olabilir. O zaman da o kişi mutluluğunu devam ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Eğer Allah'ın yolundaysanız mutluluğunuz gün be gün artacaktır. Mutluluğunuzun artışı en basit ve matematik olarak nefsinizin kalbindeki afetlerin azalma oranına kesin kes oranlıdır. Nefsinizin afetleri sıfıra doğru yaklaştıkça sizin mutluluğunuz sonsuza doğru artar. İç dünyanızda mutlusunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş bittiği için. Dış dünyanızda mutlusunuz. Başka insanlarla aranızdaki kavga bittiği için. Siz öyle olsanız da onlar size kin besleyebilirler mi? Evet, besleyebilirler. Onlar size düşman olabilirler. Ama ne yazar? Onların düşmanlıkları size tesir edemez. Huzursuz olmazsınız sevgili kardeşlerim. Allah içinizdeki huzursuzluk oluşsa, oluştuğu anda onu derhal sizden alır. Artık Allah'ın dostusunuz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'da dünyanın ikinci asrı saadeti yaşanmıştır yükselme devresi boyunca.
üçüncü asr saadette inşallah bu devrede yaşanacaktır. Bu söylediklerim sizin zihinlerinizde ve kalplerinizde yer aldıkça güzele doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Nefsinizin afetlerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaksınız. Her geçen gün mutluluğa doğru bir yaklaşım. Nefsinizin afetleri yarı yarıya azaldıkça, ki Allah-u Teala'nın garantisi var buraya kadar, dünya saadetinin yarısı sizin. Yolunuza devam edebilirseniz bu yarı yarıdan çok ötelere geçip tamamileşebilir. Daimi zikre ulaştığınız zamansa artık sizin için dünyada mutsuzluk tehlikesi tamamen tükenmiştir. Böyle bir şey sizi etkileyemez. Hep mutlu olursunuz. Ve sizi asıl mutlu edecek olan husus başkaları için yaşamanızdır. Başkaları için yaşadığınız zaman o kadar çok meşgul olursunuz ki o meşguliyet kendinizi düşünmenize zaten müsaade etmez. Ve de bu mutluluğun en üstün, en muhteşem noktasıdır. Başkalarının sizin Allah'tan aldığınız emirleri onlara vermenizle, onlar o emirleri yerine getirdikçe onların yaşadıkları mutluluk sizi kat kat mutlu eder. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın ülkesinde yaşamak istemez misiniz? Şu apsisle ordinat çizgilerinin kesiştiği yerde yukarı taraf, üst taraf Allah'ın ülkesidir, sıfırın üstündeki noktalar. Orada mutluluk vardır. Allah, siz ve ruhunuz bütün güzellikleri yaşarsınız. Allah, siz ve iradeniz bütün mutlulukları yaşarsınız. Ruhunuz sizinleyken Allah, siz ve ruhunuz. Ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra nefsiniz daimi zikre ulaşmışsa ruh hüviyetine ulaşacaktır. O zaman da onunla mutlulukları yaşayacaksınız. Mutluluk üçgenindesiniz. Davranışlarınız hep başkalarına huzur verici davranışlar olacak. Söylediklerimizi yapmak o kadar zor mu görünüyor size sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Geri kalanını Allah gerçekleştirecek. Diyor ki ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizden bir tek şey istiyorum. Bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Ben de bu dileğin kalbinizde var olup olmadığına bakayım. Kalbinizde varsa bitti, kurtuldunuz diyor. Size dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyorum diyor. Nefsinizin afetlerini %51 oranında azaltmayı Allah Teala garanti ediyor. Ruhunuzu da diyor kendime ulaştırmayı, onu da diyor garanti ediyorum. Allah'ın yaptığı şey size hem yaşadığınız sürece dünya saatinin yarısını garanti etmesi, Allah Teala'nın garanti altındasınız. Hem de mutlaka sizi üçüncü kat cennetine kabul edeceğine dair de garanti veriyor. Ve bütün bunlardan sonra Allah'a haksızlıkla itham edenler çıkıyor sevgili kardeşlerim. Bir hiç sebebiyle sadece Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye Allah size dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Yani nefsinizin afetlerinin %51'ini mutlaka o yok edecek. Size zikri sevdirecek. Bu konuda yapmanız lazım gelen ne varsa, namaz mı kılmanız lazım, sizi namaza ısındıracak. Namazı size sevdirecek. Zikri size sevdirecek. Özellikle zikir önemli. Elbette yedi vakit namazı kılmalısınız bütün boyutlarınızla, bütün boyutlarıyla. Ama Allah-u Teala zikri namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de üstün görüyor. Sevgili kardeşlerim, işte sizlere hep mutluluğun reçetesini veriyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir. Mutluluğun nasıl oluştuğunu anlatmaya çalıştık size. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz bu mutluluğa kavuşamazsınız sevgili kardeşlerim.
Ama dilerseniz üçüncü kat cennetiniz de garanti. Dünya saadetinin yarısı da garanti. Devam ederseniz yolunuza, ki bundan sonraki sizin iradenizi kullanmanızla mutlaka yakın ilişkilidir. İradenizi kullanır da Allah yolunda daha ötede adımlar atmak isterseniz yolunuz alabildiğine açık. Zikirleriniz arttıkça daimi zikre doğru yaklaşırsınız. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise dünyanın yaşamaya ne kadar değer bir yer olduğunu siz gelip bize anlatacaksınız. Şu güzelliği de yaşadım, tayin mekan oldum. Allah Teala'nın ne kadar güzellikleri varmış, hamdolsun ki insan olanın o büyük mutluluğuna erdim diye bize gelip bir şeyler söyleyeceksiniz. Bizi de söyledikleriniz ayrı bir mutlulukla mutlu edecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, sizden gelen her güzel şey bizi mutlu kılıyor. Her yanlış şeyin de düzeltilmesi için, gayret sarf ettiğimiz için gene Allah Teala içimize huzur veriyor. Yani her halükarda sizin bize ulaştırdığınız her şey bizi mutlu kılar. Aranızdaki anlaşmazlıkları halletmekle de biz vazifeliyiz. Ama çoğu zaman nefsleriniz devreye girdiği için güzele ulaşamıyorsunuz. Oysa ki dünya bütün güzellikleriyle sizi bekliyor. Cennet bütün güzellikleriyle sizi bekliyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve sizin dünya saadetine de cennet saadetine de ulaşabilmeniz için yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Geri kalanını o öğretecek, o sevdirecek, o yaptıracak, garanti veriyor. Öyleyse ne duruyorsunuz? Yerler ve gökler kadar geniş olan Allah'ın cennetlerine koşun. Bu dünyayı da kendinize cennet yapın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hadi ne duruyorsunuz? Dileyin Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Dileyin ki Allah size furkanlar versin. Dileyin ki bütün günahlarınızı örtsün. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Konumuz evlilik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evlilik geleceğin teminatıdır. Aile toplumun temel düzenidir. Ve böyle olmakta devam etmelidir. Öyleyse ailen için geleceğin teminatıdır. Çünkü aile yapısı neslin idamesi için asıldır. Anne, baba ve çocuklar, aile budur. Ailenin oluşabilmesi, evliliğin tekemmül etmesi şarta bağlıdır. Bu şart nikahtır. Allah'ın huzurunda bir erkek ve bir hanım evlenecektir. Nikah akdi oluşacaktır. Bir mehir tayin edilecektir. Öyleyse evliliğin hedefi nedir? Geleceğin teminatını teşkil edecek olan sağlam çocuklar yetiştirebilmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecek, geleceğe dikkatle bakın. Dünya ve kainat Allah'ın tayin ettiği süre içinde vardır. Bir gün Allah'ın bütün gezegenlere verdiği, kainatı hala büyütmekte olan yıldızları birbirinden büyüme sebebiyle ayıran itiş enerjisi bir gün sona erecek. Sona erince büyüme duracak. Büyümeyle beraber zaman da duracak. Sonra zamanın geriye dönmesi söz konusu olacak gravitasyonla ve kainat. Şu dünyada yaşanılan bunca zaman süresinin sonunda yok olacak. Hangi gün bugün? Bugün kıyamet günü. Kinetik enerjinin bittiği, büyümenin durduğu ve zamanın da durduğu, gravitasyonla büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi sebebiyle evvela ayın dünya ile birleşeceği, dünyanın güneşle birleşeceği, bütün diğer gezegenlerin güneşle birleşeceği, sonra da başka güneşlerin başka gezegenlerle birleşmesinin sonunda güneşlerin de birbiriyle birleşmesi ve
giderek bir noktaya doğru küçülme, küçülme, küçülme ve nihayet uzayların tamamen yok olduğu bir tek noktanın oluşması. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o gün kıyametin başa dönüşüdür. Kıyamet bir son gündür ama son günden tekrar başa dönülecektir. Ve kıyametten sonra zamanın geriye dönmesi cennet ve cehennemin dışındaki bir olgudur. İnsanlar cennet ve cehennem hayatını yaşamak üzere önce cehenneme girecekler, hepsi. Sonra da cennete girecek olanlar cehennemden çıkartılarak cennete ulaştırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte kıyamet gününe kadar insanlık yaşayacaktır. Bu yaşam çemberi içinde, bu yaşam muhtevası içinde insanların geleceği sarmalayabilmeleri ancak nesillerin devamıyla mümkündür. Bu ise mutlak olarak evliliği gerektirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenecek çağa girenleri evlenmeleri konusunda davet ederdi. Fakir olup da evlenmek imkanını bulamayanlara yardım edilmesini sağlardı. Yuvaların kurulmasını sağlardı. Hiç kimse yalnız yaşamak için yaratılmamıştır. Allah Teala bir kadın, bir erkek yaratmış. Öyleyse nesillerin devamı onların birleşmesiyle vücuda gelecektir. Evlilik mukaddestir. Yuvaya ihanet adlı bir mekanizma girmemelidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir ortam düşünün. Bu ortamda Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel diye düşünüyorum. İnsanlar yalnız yaşamak için değil, aile yuvalarını kurmak için yaratıldılar. Neslin idamesi için yaratıldılar. Onun için Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa insanlık hep mevcut. Dünyada şu anda 7 milyar insanın yaşadığı hesaplanıyor. Ve

varız, hayattayız. Hepimiz bir anne babadan doğduk ve hepimizin çocukları olması asıldır. Allah'ın istediği şey budur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o istikamette dua edelim. Çocuksuz ailelerin de çocukları olması için bize sık sık gelir talepler. Biz de hep Allah-u Teala'ya yalvarırız. O mutluluğa insanları ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, nasıl ağacın meyveleri varsa ailenin meyvesi de çocuktur. Ve geleceğin büyükleri bugünün çocuklarıdır. Aile çocukların terbiye yuvasıdır. Çocuklarımızı geleceğe en güzel standartlarda hazırlamalıyız. Onları sevecen yetiştirmeliyiz. Başka insanları sevmeliler. Onları başkalarına güzellikleri dağıtıcı olarak yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızla beraber yaşayan diğerleri onlarla yaşamaktan memnun olmalıdırlar. Çocuklarımızı etrafa zarar vermeyecek bir hüviyette yetiştirmeliyiz. Eğer bunun dışında bir olaylar dizisiyle karşı karşıyaysak, çocuğumuzu mutlaka bu hedefe gerekirse zor kullanarak ulaştırmak mecburiyetindeyiz. İslam bunu emreder. Sevgili kardeşlerim, aile çocuklarla sıkı ilişkinin var olduğu bir ortamdır. Bütün anne ve babalara kesinlikle şunu söylüyoruz ki çocuklarınıza sorumluluk verin. Çocuk hayatının her yaşında bir şeylerden sorumlu olmaya ehildir. Onları bulun ve çocuklarınızı sorumlu kılın. Onlardan hesap sormayı usul haline getirin. Onlar da hesap vermeyi usul haline getirsinler. Her zaman bilecek ki çocuk, üzerinde kendisinden büyükler var, onları dünyaya getirenler var. Ve onlara hesap vermek mecburiyetindedir. Aman çocuğumuz mutlu olsun, ona istediği her şeyi temin edelim, verelim tarzında bir düşünce bütün boyutlarıyla yanlıştır. Ailedeki çocuk her sahip olacağı şeyi kazanmalıdır. Ona layık olmalıdır. Öyleyse çocuğunuzu hediyelere garg etmeniz, oyuncaklara garg etmeniz onlara hiçbir şey kazandırmaz ama çok şey kaybettirir. Şımarık çocukların sahibi olursunuz. Benim oğlum serbest düşün, yarasın, serbest yaşasın, ezilmesin diye düşünen anneler, babalar, çocuğunuza en büyük kötülüğü ediyorsunuz. Böyle düşünen annelerin, babaların çocukları hep etrafa zarar veren çocuklardır. Oysa ki Allah-u Teala elinizden ve dilinizden hiç kimseye zarar gelmemesini emrediyor. Öyleyse ulaşmanız lazım gelen böyle bir noktadır. Elinizden ve dilinizden hiç kimseye zarar gelmeyeceği bir nokta. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesi odur. Evlenmek ve evlenecek yaşa gelenleri evlendirmek. Herkes Allah-u Teala tarafından bir aileyi kursun diye yaratılır. Bütün insanların yaratılmasındaki temel amaç ailenin birer ferdi kılmaktır onları ki gelecek var olsun. Öyleyse evlilik nedir? Evlilik bütün insanlar için bir haktır. Evlilik nedir? Evlilik bütün insanlar için aynı zamanda bir vazifedir. Herkes Allah-u Teala'nın evlenin emriyle yükümlüdür. Bu sebeple Allah-u Teala evlilik müessesesinin fıkıh ilminde detaylarını vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Erkeğe düşen haklar, kadına düşen haklar, erkeğin ailenin reisi olması ve hem hanımı hem çocuklarını koruyucu olması, eve ekmek getiren olması, bu dizayn söz konusu. Ailenin reisi erkektir. Medeni kanunlar değişse de Allah'ın kanunu değişmez. Erkeği kadından farklı yaratmıştır. Erkek muhafızdır. Kadın muhafaza edilendir. Her zaman insanlık tarihi boyunca genel tatbikat bu olmuştur. Kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Savaş temelde erkeklerin görevidir. Öyleyse ailede çocukla kim meşgul olacak? En çok anne meşgul olacak. Çünkü anne bütün ömrünü evde geçirendir. Çalışan anneler için de netice değişmiyor. Onlar da hem çalışmak hem de çocuklarıyla ilgilenmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, biz çocuk yaparız. Sonra da onu kendi haline bırakırız. Çocuk nasıl isterse öyle yaşasın demek büyük bir yanlışı ifade eder. Çocuğu kendi haline bırakırsanız neticelerden büyük pişmanlık duyarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dizayna dikkatle bakın. Hepiniz bir insansınız. İster kadın olun, ister erkek olun. Ve bir aile yuvası kurmak için yaratıldınız. Başka bir alternatif yok. Kim başka bir alternatif düşünüyorsa o Allah'ın kanunlarına isyan eden bir insandır. Sevgili kardeşlerim, insan hasta olabilir. Başka sebepler olabilir. Ama gene de bir elin nesi var? İki elin sesi var diyor atalarımız. Gene de hasta olan insanlar da evlenebilmeli. Hastalık sebebiyle çocuk sahibi olamayacak olan insanlar da evlenmeliler. Her zaman bir kadının bir erkeğe, bir erkeğin bir kadına ihtiyacı vardır. Konu sadece çocukların oluşması ve yetiştirilmesi değildir. Aile yuvası mukaddes bir yuvadır. Herkesin
bu yuvanın içinde yer alması Allah'ın temel emridir. Dışında kalanlar o emre itaat etmeyenlerdir. Söylediğimiz gibi çocuk yapma yeteneği olmayanlar için de evlilik asıldır. Onlar da hayatlarını yalnız geçirmemelidirler. Yalnızlık hiç kimseye mahsus değildir. Sadece Allah yalnızdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilin ki evlenmek asıldır, evlenmek hedeftir. Bu konuda hangi gayretlerin sahibi olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Herkes evlenmek istiyor. Bize müracaatlar var. Ama evlenebilenlerin sayısı da son derece az. Sevgili kardeşlerim, şeytan burada büyük bir tuzak örmüş insanlara. İnsanların evlenmesine mani olma sebebinde bunu da başarıyla uyguluyor. Sevgili kardeşlerim, biz isteriz ki çocuklar tasavvuf yuvasında doğsunlar, büyüsünler, namazın, orucun, zikrin bir ihtiyaç olduğunu, onun içinde büyüyerek, yorularak yaşasınlar. Allah Teala da böyle ister. Öyleyse her şeyi en güzele ulaştırmak üzere hepiniz vazifelisiniz. Evlenmek isteyenlerin aralarını bulmaya çalışın. Onlara yardımcı olun. Hepinizin üzerine vazife kıldık bunu. Ne kadar çok kardeşimiz evlenirse birbirlerine o kadar destek olan çiftler oluşacaktır. Aile yuvaları vücuda gelecektir. Çocuklar doğacaktır. Güzellikler yaşanacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes için oluşması lazım gelen müessese evlenmektir. Mutlaka nikah adlı bir müesseseyi gerektirir. Sadece bizim ülkemizde dini nikah geçerli sayılmaz. Sadece bizim ülkemizde. Burada Amerika'da Müslümansınız, nikah kıyan bir hocaya gittiğiniz zaman nikah müessesesi gerçekleşir ve siz evli hüviyetine girersiniz. Bunu vesikaya dökmek isterseniz oradan alacağınız, o imamdan alacağınız bir yazıyla ondan sonra gidersiniz, sertifika alırsınız belediyeden. Asıl olan Allah'ın indinde kıyılan nikahtır. Bizim ülkemizde Allah ne söylemişse onun tersini yapmak moda olduğu için, her devirde moda olduğu için, Cumhuriyet'ten bu tarafa, dini nikah, nikah hüviyetinde sayılmaz. Ama Amerika'da sayılıyor. Dünyanın her yerinde sayılıyor. Sadece bunun sertifikasını almak isteyenler derlerse ki biz resmi bir belediyeden sertifika istiyoruz. Onlar gidiyorlar, oradan alıyorlar.
Geri kalanlar Hristiyanlar kiliselerde, Müslümanlar da camilerde evlenme merasimlerini yapıyorlar. Her şeyin asli unsurlarından, kolaylıklarından tamamen tard edildiği, her şeyi en zor hüviyete sokan bir zihniyet bizim ülkemizde kol gezmekte. Ne kadar büyük yanlışlar yaptığımızı bir medeni ülkeye geldiğimiz zaman anlıyoruz. Konu ne olursa olsun, insanlar formaliteleri kaldırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bizim ülkemizde bir araba alacaksınız, ona bir plaka alacaksınız, bir ehliyet alacaksınız. Nasıl uğraşmaların içine girdiğimizi biz biliyoruz. Ama buraya geldiğimiz zaman bakıyoruz ki her şey halledilmiş. Arabayı aldıktan sonra gittiğiniz yerde size plakaları, arabanın plakası hemen teslim ediliyor. Hayır, sizin için özel plaka falan yazılmıyor. Plaka, yüzlerce plaka, binlerce plaka hazır. Siz o plakayı alıyorsunuz, arabanıza takıyorsunuz, bu kadar. Formaliteler bilgisayarlarda hemen ayarlanıyor. Hiç beklemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir zihniyetle bir ülke oluşturmuşuz ki her şey işkence. Vergi vermek için kuyruklara girip saatlerce beklemek söz konusu. Burada evinize mektup gönderiyor adamlar. Ve çekinizi zarfın içine koyup sadece gönderiyorsunuz. O kadar. Her şey bilgisayarlarda takip ediliyor. Herkesin kredi geçmişi, bütün hüviyeti, doğruluğu, yanlışlığı bilgisayarlardan takip ediliyor. Kimse borcunu bu sebeple ödeyememezlik etmiyor ki kredi tarihine bir kötü işlev yazılmasın. Bizde senetlerin %80'i ödenmiyor. Ne kadar ahlaksız bir ülke olmuşuz sevgili kardeşlerim. Aldatmak artık usul halinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nikahının dışında bir başka beraberliğe asla tevessül etmeyin. Bir beraberlik, bir kadın erkek beraberliği mutlaka Allah'ın nikahı tahtında oluşmalı. Söylediğimiz gibi Allah'ın katında kıymetli olan, Allah'ın huzurunda kılınan dini nikahtır. Belediye nikahı sadece o nikahın bir vesikasını almak isteyenler için geçerlidir. Ve onlar gidip muamelelerini yaptırırlar. Bizde ise belediye nikahı yapmayanları hocalar nikahlayamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlara her şeyi bir üzüntü kaynağı yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmışız. Herhangi bir konunun başına gelen bir devlet memuru vazifesinin o insanların problemlerini halletmek olduğunu her zaman unutur. Sanki onu oraya, o kendisine müracaat eden insanlara güçlük çıkarsın, onları yokuşa sürsün ve sonra onların hüzünlerini, sıkıntılarını, sürüldükleri yokuşu çıkabilmek için döktükleri terleri seyretmekten zevk alsın diye koymuşlar. Bir düşünün, şu
şu devlette gittiğiniz yerlerdeki karşılaştığınız muameleyi, bir de girin medeni ülkelerdeki olayı görün. İslam olmaktan utanç duyacağınız olaylar yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, İslam ne kadar yanlış anlaşılmış, ne kadar yanlış bir tatbikatı var. Halbuki Allah-u Teala güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Allah sizin için güçlük dilemez, kolaylık diler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse, ülkemizdeki şartlar öyleyse öyle olsun. Belediyede nikah kıydırılır. Ondan sonra da mutlaka dini nikahınızı gerçekleştirmelisiniz. Allah'ın katında dini nikah kıymetlidir ve aslında tek başına da yeterlidir. Bir nikah tahtında olmadan beraberlik oluşmamalı. Sevgili kardeşlerim, buna çok dikkat edin. Öyleyse evlilik müessesesini bir bütün telakki edin. Anne, baba ve çocuklar. Anne çocuklarla daha çok meşgul olmak imkanının sahibidir. Çocuk annenin vücudundan bir parçadır. Ve anne çocuğunu her zaman babadan daha fazla sever. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet annelerin ayakları altındadır diyor. Bu arada geçmiş anneler gününü annelerin bir defa daha tebrik ederim. Aileden bahsettiğimiz, evlilikten bahsettiğimiz bu sohbetimizde çok olmadı. Bütün annelerin anneler gününü bu vesileyle özellikle tebrik etmek isterim. Çocuk bir genç annesini öldürmüş, kalbini çıkarmış. Cinayeti işittikten sonra kaçıyor. Kaçarken ayağa takılmış, düşmüş ve kalp ona seslenmiş. Evladım, dizin acıdı mı diye. Bu bir sembol ama annelerin ne olduğunu göstermesi açısından önemli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ailede baba dışa dönük bir faaliyetin insanıdır. Yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Anne içe dönük bir uğraşının sahibidir. Yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Ama ekonomik şartlar anneyi de babayı da çalışmaya mecbur eder ki bu yanlış bir şey değildir. Ekonominin güçlenmesi için herkesin çalışması hedef olmalıdır. İşte burada zorluklar başlıyor. Tasavvuf mensupları Allah'ın emri gereğince başörtüsü takıyor hanımlar. Ama bizim cemiyetimizde, ülkemizde başörtüsü takmak, Allah'ın bir emrini yerine getirmek bir suç. Üniversitede imtihana giremez kızlarımız başörtülü oldukları için. Birçok yerlere kabul edilmezler başörtülü oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın emrettiği her şeyi yasaklamışız. Ama Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsi serbest.
Neden Türkiye'nin başına bunca felaket geliyor? Acaba anlatabiliyor muyuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, en çok şuna şaşıyorum. Kıyafet sebebiyle bir takım medeni zannettiğimiz insanlar, ülke insanını küçük görüyorlar. Batıya öyle bir yükseğe bakar gibi bakıyorlar ki kendi insanını küçümsüyor. Ve geriliğimizi hanımların örtüsüne bağlamışlar. Sevgili kardeşlerim, İslam ülkeleri bugün gerçekten dünyanın en geri kalmış ülkeleridir. Arkasında sadece bir tek şart var. Sebep var, asli sebep İslam'ın yaşanmaması. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bundan asırlarca önce ilmin merkezi İslam'dı. Eğer El-Cabir matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki sayıları koymasaydı, kabul ettiremeseydi, matematik ilmi de Kur'an gerçeğinden, Allah'ın gerçeklerinden yoksun olacaktı. Bugünkü fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi. Müsbet ilimler dediğiniz fizik ilmi ve kimya ilmi müsbet ilim değildir. Çünkü maddenin iç yapısındaki karşıt madde sıfırın altındaki negatif değer taşıyan, negatif ağırlık taşıyan karşıt elektronlar bizim dünya ilmimiz tarafından henüz bilinmiyor. Biz biliyoruz Allah öğrettiği için ama insanlık henüz bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecelli. Allah'ın gerçeklerini bizim alimlerimize kabul ettirebilmek, deveye hendek atlatmaktan daha zor bir olay. Karşıt elektronların ağırlığının negatif olduğunu biz Türkiye'deki, Ankara'daki Orta Doğu Üniversitesi'ne kabul ettirememiştik. O kadar gayretimize rağmen. Bir zavallı batı hayranlığı insanlarımızı, alimlerimizi ne hallere sokmuş. Şu anda dünya ilminin bu konuda çok ötesindeyiz. Kendilerine olan kıymetlerin hiçbir zaman farkına varamayacak bizim insanımız. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini hiç bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, evlilik müessesinden bahsediyoruz. Kadın çocuklarıyla, anne çocuklarıyla babadan daha fazla meşgul olmak durumundadır her zaman. Çocukları giydiren, yıkayan, büyüten aslında baba değildir, annedir. Sevgili kardeşlerim, babanın da çocuklarıyla meşgul olması lazım. Akşam eve geldiği zaman onlarla beraber olması lazım. Onları sevmesi ve dış hayata hazırlaması lazım. Öğretimde bulunması lazım. Baba evin otoritesi olmalıdır. Annenin veremeyeceği cezaları çocuğu cezalandırmak gerekirse baba vermek mecburiyetindedir.
Sevgili kardeşlerim, hep çocuklarınızı ikna edin diyoruz yaptıkları yanlışlarda. Ama çocuğunuz bunlara rağmen eğer başkalarına zarar verecek olan faaliyetlerini sürdürüyorsa, o zaman onu ikna etmeyeceksiniz. O zaman onu cezalandırmak mecburiyetindesiniz. Cezanın dışındaki yolları çocuk kapatıyor. Hiçbirimizin çocuğu etrafındakilere zarar veren bir hüviyette, zarar vermekten zevk alan bir hüviyette, buna ihtiyaç duyan bir hüviyette olmamalıdır. Eğer olursa onu mutlaka bu hüviyetinden anne baba ve çevredekiler çıkartmak mecburiyetindedirler. Hepinizin üzerine vazife. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aile yuvası mukaddes bir yuvadır. Dergah da aile hayatının müşterek olduğu bir standarttır. Anneler tarafında anneler ve küçük çocuklar, babalar tarafında da erkekler ve büyük çocuklar yer alacaktır. Tabii büyük çocuklardan erkek olanlar. Ve dergah hayatında da çocukların davranış biçimlerine dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Gerekirse evet, sert olmak mecburiyetindesiniz. Ama bunu yaparken niçin öyle bir vazifeyle vazifelendiğinizi bilmek mecburiyetindesiniz. Hiçbiriniz kraldan ziyade kral taraftarı olmamalısınız. Unutmayın, çocukları terbiye etmekle, onlara göz kulak olmakla vazifeli kıldığımız, onlardan sorumlu tuttuğumuz kardeşlerimizin çocuklara karşı olan görevi onları disipline etmektir, terbiye etmektir. Bunun belli hudutları vardır. Bunu yaparken ciddi bir şekilde öfkelenmek vazifelendirdiğimiz kardeşlerimize yakışmaz. Ve bu bir yanlıştır. Kim öfkelenirse bilsin ki o nefsinin öfke afetine yenik düşmüştür. Otorite başka şeydir. Öfke başka şeydir. Otorite kontrolün sahibi olmaktır. Öfke kontrolü kaybetmektir. Öfkenin sonunda insan her türlü yanlışlığı yapabilir. Karşı tarafa hak etmediği bir cezayı her zaman öfke anında vermek mümkündür. Sonradan telafi edilmeyecek olan şeyler hep öfkeden kaynaklanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın öfkenize yenilmeyin. Bütün davranışlarınızda iki unsur hep dikkatinizi çekmeli. İfrat ve tefrit. İfrat nedir? Size verilen vazifeyi onun hudutları içinde tamamladıktan başka nefsinizin de devreye girmesiyle etrafa zararlı olmanız hali vazifenizin size verilen hudutlarından dışarı çıkarak insanlara tahakküm etmeniz hali ifrattır. Bu konudaki kardeşlerimize devamlı uyarırız. Onların ifrattan kurtulmalarını temin için. İfrat hem etrafınızdaki insanları rahatsız eder ve neticede sizi de rahatsız eder. Çünkü arkadan pişmanlık duyarsınız. İfratta bir görevin yapılması sırasında o görevin normal standartlarının aşılarak
nefsin devreye girmesi ve insanları huzursuz etmeye başlaması, nefsin muhtelif afetlerinin o görevi yaparken vesile edilerek, görev vesile edilerek nefsin afetlerinin insanlara hükmetmesi olayı ifrattır. Bu öfkeler, bu afetlerden belki en önemlisi öfkedir. Çünkü öfke var olduğu anda kişi hudutların aşıldığının farkına bile varmaz. Onun için diyoruz ki size verilen vazife, çocuklara bakma vazifesi ise sakın öfke afetinize kapılmayın. Çocuklara dergahta göz kulak olurken, onlara öğretmenlik yaparken onları dikkatle takip edeceksiniz. Hatta cezalandırmanız lazım gelirse cezalandıracaksınız. Ama bunu yaparken öfkeye kapılmanız büyük bir hatadır. Hele öfkeye kapılmanızın sizi uzun süre rahatsız ettikten sonra devreye gelmesi, çocukların bütün davranışlarının sizin üzerinizde rahatsız edici sonuçlara yol açması ve öfkeyi oluşturması, öfkenizi boşaltmak için onlara normalin ötesinde sert davranmanız yanlış bir dizayndır. Bunun yanı başında çocukların büyükleri rahatsız edici davranışlarını görmezlikten gelmek, hiç aldırmamak da tefriti oluşturur. O da yanlıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, anne olmak muhakkak ki kolay bir şey değildir. Anne olmak, çocukları dünyaya getirmek ve onların sorumluluğunu taşımaktır. Onları geleceğe hazırlamanın sorumluluğu, onları mutlu kılmanın sorumluluğu annelerin omuzlarındadır. Öyleyse dergah hayatımızda her zaman çocuklar olacak. Çocukları alçak sesle konuşmaya alıştırmak mecburiyetindesiniz. Onlar çocukturlar. İstedikleri gibi bağırsınlar, çağırsınlar. Burada bir büyük hataya sebebiyet vermektir. Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etmeye hakkı yoktur. Ne yaptık hanımlar dergahında? Hanımlar dergahı da çocukların gibi büyük gürültüler yapan bir dergahtı. Çok değil. Birkaç ay evveline kadar. Sonra ne yaptık? Fısıltıyla konuşmasını öğrendi kardeşlerimiz. Bir de baktık ki dergah Allah'ın dergahı olmuş gerçekten. Sessiz bir dizayn altında herkes konuşuyor ama hiç kimsenin konuşması başka birisini rahatsız etmiyor. Peki buna karşılık bir sessiz hususu sesli hale getirdik. O neydi? Sesli zikir. Allah, Allah, Allah diyerek ne oldu? Kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz kitle halinde mutlu olmanın sırrına ulaştılar. Eski dergahlarda Hazreti Ali'den gelen bütün dergahların zikri sesli zikirdir. Hazreti Ebu Bekir'den gelen bütün dergahların zikri de sessiz zikirdir.
Ama sessiz zikrin kullanılacağı yer var, sessiz zikrin kullanılacağı yer var. İşte her aktiviteye başlamadan evvel birkaç dakika sessiz zikir yapmak bir kuvvet kazanmaktır, bir güç kazanmaktır. Çocuklarınızı zikre alıştırın, sessiz zikre alıştırın. Çocuklarınızı konuşmaya alıştırın, sessiz konuşmaya alıştırın. Öyleyse çocuklarla meşgul olanlar çocuklara 5 dakika, 10 dakika sessiz zikir yaptırsınlar. Onların kitle halinde zikrin zevkini almalarını temin etsinler. Sonra da onların konuşmalarında Allah'ın güzelliğinin fısıltıyla konuşmak olduğunu onlara ispat etmelidirler. Oyun, bahçede oynanan oyunlar bunun dışındadır. O zaman çocuklar oyunun kurallarını tatbik edeceklerdir. Dergah içindeki oyunlarda ise çocuklar fısıltıyla konuşmayı usul haline getirmelidirler. Bunları çocuklarımıza öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aile hayatındaki mutluluğunuzu dergaha da ulaştırın. Erkekler dergahında, hanımlar dergahında bu mutlulukları yaşamayı hepimiz usul haline getirmeliyiz. Herkes vazifesini yapmalı. Bu vazifeyi yaparken başka insanlardan yana olduğumuzu hiç unutmayacağız. Ben bu vazifenin sahibiyim. Herkese karşı çıkarım zihniyeti bizim aramıza hiçbir zaman girmemelidir. Hangi vazifenin sahibi olursak olalım, şu temel kaideyi hiç unutmayacağız. Başkalarından yana olmak. Hiçbir davranışımız, ne kadar öfkelenirsek öfkelenelim, başkalarına eza verecek, onları üzecek bir hüviyeti asla ihtiva etmemelidir. Her davranışımızda başkalarına nasıl mutluluk verebiliriz diye düşünmeliyiz. Öfkelendiğimiz zaman, başkalarına hatlerini bildirdiğimiz zaman Allah'ın kanunlarına ters düşmüş oluruz. Hem başkalarını üzeriz, hem de üzdükten sonra kendimiz de üzülürüz. Birçok kardeşimiz bunu farkına bile varmadan yapıp başkalarını üzüyorlar, üzdüklerinin de farkında değiller. Başkalarına karşı öfkeli, sinirli, karşı koyucu davranışları sebebiyle onları üzdüklerini fark etmiyorlar. Bunun kendilerine verilmiş bir hak olduğunu zannediyorlar. Öfkelenmeye hakkım yok mu diyor mesela. Evet. Öfkelenmeye ve öfkelenmen sebebiyle başkalarını rahatsız etmeye hakkın yok. Hiçbirimizin yok. Sevgili kardeşlerim, her zaman bize örnek almayacak mısınız kendinize? Hiçbirinize kızıyor muyuz? Size hakaret ediyor muyuz? Sizi küçük görüyor muyuz? Hatalarınız yok mu? Çok var. Ama hatalarınızı size söylüyoruz. Düzeltme yollarını da gösteriyoruz. Ve böyle olan her konuşmanın sonunda siz doğruyu öğrenmiş olarak, rahatlamış olarak bizden ayrılıyorsunuz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Görevimiz bu olmalı değil mi? Eğer ben sizden yanaysam ama söylediklerimde size hakaret ediyorsam, sizi küçültüyorsam, o zaman ben nasıl sizler için yaşamış olabilirim ki? O zaman ben kendi nefsim için yaşayan bir insan olurum.
hepiniz de böyle olmalısınız. Başkalarına öfkelenmek, onlara hatlarını bildirmek olmamalı göreviniz. Başkalarına yardım etmek olmalı. Hep düşünmelisiniz, ben nasıl onlardan yana olurum? Çocuklarınızdan yana olmanız da çocuklarınızı güzelliği öğreterek yetiştirmekle mümkündür. Öyleyse aile ve evlilik bir bütündür. Anne, baba, çocuklar ve cemiyet hayatının aile temelini teşkil eder. Herkesin bir ailede, sağlam bir ailede yaşamasını temin etmeliyiz. Tasavvufu yaşayan aileler oluşturmalıyız. Çocuklarımız da tasavvufun içinde büyümeliler. Namazlar, zikirler, onların alıştıkları, içinde yoğruldukları müesseseler olmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene bir sona ulaştık. Sizlerle beraber olmak bir sonsuz mutluluk müessesesi, bunu biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz sizlerle beraber olmaktan. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda Allah ile birlikteyiz ve sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Sizlere bugün cennet ve cehennemden bahsetmek istiyorum. Birçok insanın, hadi canım cennetle cehennemde mi olurmuş demesine rağmen, bazı din alimlerinin bile güneşi cehennem gibi gösterdikleri bir vaka iken, sevgili kardeşlerim, unutmayın, cennet ve cehennemin görev yapmaya başladığı nokta kıyametten sonradır. Şu varlıklar alemi, 6 tane alemin hepsi kıyamet günü yok olacaktır. Geriye sadece cennet ve cehennem kalacaktır. Onlar sonsuza kadar devam edeceklerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostu olduğunuz zaman, O'nun anladığı anlamda dostu olduğunuz zaman, Allah-u Teala size de hem cenneti hem de cehennemi gösterecek. O zaman cennetin ve cehennemin gerçekten var olduğunu öteki insanların, hani bunlara inanmayanların kalp gözleri açık olmadığı için onlara anlatamayacağınızı düşünerek hayıflanacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyin sahibidir. Bütün güzellikler O'nundur. Ve O cennetin de cehennemin de sahibidir. Hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Hiç kimseyi. Hepinizi ayrı ayrı sever. Hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Ama insanlar kendi davranışlarıyla kendilerini cehenneme mahkum ederler. Allah kimseye zulmetmez. Azap müessesesini baştan koymuştur. Demiştir ki, bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime girersiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bunu bilin, bilmenize rağmen gene de cehennemde ısrar ederseniz, ben sizi cehenneme atmak mecburiyetinde kalırım. Çünkü kanunlarım var. Allah-u Teala kanunlar koymuş. Bir tren cennete götürüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin treni. Bir başka tren cehenneme götürüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin treni. İşte bu kadar. Herkes kendi iradesiyle bilerek, isteyerek bu trenlerden birini seçiyor
1: biniyor içine gidiyor. Cenneti isteyen, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. İstemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, herkes kalbi, nefsinin kalbi kapkaranlık afetlerle dolu olarak doğar. Nefsinin kalbi afetlerle kapkaranlıktır. Ve kalbinde küfür kelimesi yazar insanların. Başlangıçta yazan budur. Küfür kelimesi. Bütün insanların kalbinde küfür kelimesi yazılıdır. Öyleyse her halükarda ya cennete gireceksiniz ya da cehenneme gireceksiniz. İkisinin arasında bir üçüncü yer yok. Eğer kıyamet günü kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onları cennetimize alırız. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ve müminin 103, kimin de sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Sadece iki türlü sonuç var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da Allah'ın cehennemine girmek. Ama hangisine girerseniz girin bilin ki o girdiğiniz yerde devamlı kalmak mecburiyetindesiniz. Birinden çıkıp ötekine girmek diye bir şey söz konusu değil. Zannederler ki insanlar bir süre cehenneme atılırlar. Hafifçe leblebi gibi orada kavrulurlar Allah-u Teala tarafından birazcık. Ondan sonra da doğru posta cennete girerler. Böyle zanneden kişiler var. Hayır, çoğunluk böyle düşünüyor. Böyle zannediyor. Oysa ki hiç de onların zannettiği gibi değil. Allah-u Teala müminin 102'de sevapları daha çok olanın gireceği yerin cennet olduğunu, ebediyen orada kalınacağını, 103'te de günahları sevaplarından fazla olanların cehenneme gireceğini, ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Her ikisinde de ebediyen kalmak söz konusu. Ama sevgili kardeşlerim, bir ayet, iki ayet değil. 30 küsur ayet cehenneme gidenlerin cehennemde ebediyen kalacaklarını söylüyor. Öyleyse bir takım hayallerle herhangi bir ayete bakıp ondan kendisine göre bir mana çıkarmak suretiyle bu ayete göre ben demek ki cehennemde ebediyen kalmayacağım diye düşünenler varsa aranızda mağlubiyete hazır olsunlar. Çünkü onları haklı çıkaracak olan bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 30 küsur ayet cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacağını, cennete girenlerin ebediyen cennette kalacağını söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela ölçüyü koyuyor Allah-u Teala. Günahların sevaplardan fazla olması hali gidilecek yer cehennem. Sevapların günahlardan fazla olması hali gidilecek yer cennet. Ve ebediyen kalınacak yerler bunlar. Birine girdiğiniz zaman ondan çıkıp da öbürüne asla gidemezsiniz. Ama kıyamet günü bütün insanlar önce cehenneme girerler. cennetlikler de cehennemlikler de önce cehenneme girerler. Cehennemlikler orada günahlarının bedelini ödemek üzere cehenneme girerler. Daha girişte muamele farklıdır. Cehennemin şeffaf kapıları programlanmıştır. Elektronik sistemlerle programlanmıştır. Kulaklarında vakra olmayanlar, kalplerinde ekinnet olmayanlar, gözlerinde hicabı mestüre olmayanlar, kapılar açılmadan, şeffaf kapılardan uçarak içeri girerler. Ama durumları böyle değilse, ki bunun manası Allah'a ulaşmayı dilememeleridir, dilememişlerse, o zaman bu herkesin içeriye girdiğini, uçarak girdiğini görünce, kendileri de zıplayarak içeri girmek isterler ama kapılar onları kabul etmez. O kapılar onlara geçit vermez. Kapılar ona göre programlıdır. Ne yapar? Yerden kapının alt tarafı yükseltilir. Ve burunları sürtünerek, mutlaka yere sürtünerek, cehenneme sürünerek girmek mecburiyetindedirler. Cehenneme girecek olan, cehennemde kalacak olanların hepsi. Diğerleri uçarak girerler. Bütün cehennem katlarını dolaştıktan sonra Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek kendilerini cehenneme Allah-u Teala atmadı diye, cehennemle cezalandırmadı diye Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemin kapılarından uçarak çıkarlar ve cennetin ait oldukları katlarına uçarak giderler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu arada bir kesin olaydan daha

hiç bahsedilmeyen bir konudur. Ayrıca bir sırat köprüsünün olması da mümkün değildir Kur'an-ı Kerim'e göre. Neden mümkün değildir? Kıyamet günü zaman duracak. Ve sura birinci üfürüşte geriye doğru gidecek. Ve sura birinci üfürüşünde daha evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Hayatta olanlar da sura birinci üfürüşünde öleceklerdir. Birinci ölüm. Sonra zaman tersine yürümeye başlayacaktır. Ölenlerden, kıyamet günü ölenlerden başlayarak herkes zaman geriye doğru, sıfır noktasına doğru, başlangıç noktasına doğru zaman gittikçe hayatta oldukları güne zaman avdet eden, geri dönen bütün insanlar mezarlarından yükselecekler ve göğün yedinci katındaki mahşer meydanında bütün kainattaki insanlar toplanacaklardır. Bu toplantıda Allah Teala hepimizi bir defa daha öldürecektir. İkinci ölüm. Ondan sonra sura üçüncü defa üflenecektir ve hepimiz aynı yaşta olmak üzere ve cennet veya cehennem hayatını yaşayabilecek olan bir enerji bedenle yeniden yaratılacağız. Hepimiz aynı yaşta olacağız. İşte iki defa ölüm, iki defa dirilme olayı. Ve bu dirilmenin akabinde oradan ayrılacağız. Mahşer meydanından ayrılacağız. Bu arada nefslerimiz fizik vücudumuzun içine girmiş olacaklar. Çünkü bundan sonra Mahkeme-i Kübra ve orada nefsler ve fizik vücutlar beraber. Nereye gideceğiz? İndi ilahiye. İndi ilahi yani Allah-u Teala'nın huzuru. Orada sonsuz sayıda ilahi kompütür, ilahi bilgisayar, bizim bütün hayatımız filme alınmış. Hem düşüncelerimiz filme alınmış, hem yaptığımız fiiller filme alınmış. Ve her saniye derecat kazanmışız veya kaybetmişiz. Böyle bir hayat filminin son rakamları belli. Pozitif, zayit, yani artı, yeşil rakamlarla, negatif, yani nakız, yani eksi rakamlar kırmızı renkte orada görünüyor. Hangisi daha büyükse onun hükmü içindeyiz. Eğer günahlarımız daha fazlaysa gideceğimiz yer ebediyen kalmak üzere cehennem. Eğer sevaplarımız daha fazlaysa gideceğimiz yer ebediyen kalmak üzere cennet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü hepiniz hayat filminizi baştan sona seyretmek durumundasınız. Ama çok hızlı bir şekilde oynar. Oradaki bir gün buradaki bin yıla eşittir. Öyleyse bir gün 24 saatse 100 yıl yaşamış olan bir insanın hayat filmi 2,5 saatte tamamlanır. Ve bu tamamlanan filme göre kişinin günahları fazlaysa, bu tamamlanan filme göre kişinin sevapları fazlaysa, her ikisi de evvela cehenneme ulaşırlar. Allah Teala Meryem Suresinin 73. ayet-i kerime

işte diyor ki aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır diyor. Cennete girenler de, girecek olanlar da, cehennemde kalacak olanlar da mutlaka önce cehenneme girerler diyor. Sonra Allah Teala cehennemi tamamen gördükten sonra cennete girecek olanlar onların cehennemden çıkmasına oradaki sistemler açıktır. Nasıl uçarak cehenneme girdilerse gene uçarak cehennemden çıkarlar. Ve her biri kendi cennetine doğru uçarak ulaşır. Ve cennetlere girerler, ebediyen orada kalırlar. Cehenneme gireceklerse cehennemin kapısından şeffaf kapılardan içeriye uçarak giremezler. Onlar sürünerek gireceklerdir. Burunları mutlaka yere sürtülecektir. Ve cehennemin hangi katına layıklarsa o katın dizaynı içinde olacaklardır. Öyleyse cehennemdeki insanlar acaba hangi 7 kat cennetin hangi cehennemin hangisine girerler? Ayetlerden gafil olanlar, onlar en üstteki cehenneme girerler. Yani aşağı doğru cehennemlerin cezası artan bir hüviyet taşır. Ayetlerden gafil olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, ayetleri bilmedikleri için Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem. Ne diyor Allah Teala? İnnel lezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve atmayenu biha ve lezine hüm ayatine gafilun ulaike mevahümün naru bi makanu yeksibun diyor Allah Teala. Onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. Bunlar ayetlerden haberdar olmadıkları için, kötü niyetleri olmadığı halde sırf Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtuluşları mümkün olmayan insanlardır. En az işkence görecekleri bir cehennem söz konusudur onlar için. En üst kattaki cehennem. İkinci safhada Allah'a ulaşmayı tekzip edenler var. Yunus 25. Ve yevme yahşurhum kellem yelbesu illa saaten minen nahari yetearifu ne beynehum. Onların haşredildikleri gün gündüzün bir saate kadar kalmış sanırlar. Birbirlerini tanıdıkları bir saate kadar. Kat hasrellezine kezze bu bi lika illahi ve makanı muhtedin. Andolsun ki Allah'a milaki olmayı, ulaşmayı tekzip edenler hüsrana düşenlerdir, hüsranda olanlardır. Onlar hidayete eremezler. Ruhlarını ölümden evvel Allah'a ulaştıramazlar diyor Allah Teala'ya. Burada Allah'ın ayetlerini tekzip etmek, yalanlamak söz konusu. Bunlar daha alt kata girenler. Çünkü açık bir şekilde akılları eriyor. Allah Teala'nın öyle söylediğini de fark ediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama o ayetin o anlama gelmediğini iddia ediyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmayacağını iddia ediyorlar ölmeden evvel. Üçüncü grupta lanet alanlar var. Ahitlerini bozanlar, naksedenler. Rad 25'te vellezine yankudune ahdallahi min ba'di misakihi ve yaktaune ma emerallahu bihi en yusale ve yufsidune fil ardı ulaike lehumul lanetu ve lehum suyutlar. Lanet alanlar. Onlar ki Allah ile olan ahitlerini bozarlar, misaklerini verdikten sonra ve Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve
keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerindedir ve onlar ne kötü bir yurdun sahipleridir. Daha altta iki kat azabı yüklenecek olanlar var. Ahzab 67. Büyük lanet. Ve kâlu rabbena innâ etânâ sâdetina ve kiberâina fe edallunes sebînâ. Ey Rabbimiz, muhakkak ki bizler büyüklerimize ve sadatlarımıza itaat ettik. Onlar da bizi sebilden dalalete düşürdüler. Ahzab 68. Rabbena atihim dıfeyni minel azabi vel anhum lanen kebira. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve onları büyük lanetle. Daha alttaki beşinci kat aşağı doğru giden cehennemlerden beşincisine girenler, ayetleri ketmedenler ve örtenler. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 159'da innel lezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda bimma dima beyennahu linnasi fil kitabi ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul la'inun. Onlar ki hidayeti ve beyinelerden olan ispat vasıtalığına ve hidayeti onlar ki örterler, Allah onları insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler. Kitapta Allah insanları açıkladıktan sonra gizleyenler, Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve Allah onlara lanet eder, hem de lanet ediciler lanet ederler. Ayetleri ketmedenler, örtenler 5. kat cehenneme giriyorlar.

Sonra daha aşağıda 6. kat cehenneme girenler, Allah'ın resulleriyle ve ayetleriyle alay edenler. Kehf 105, felanukimu lehum yevmel kıyameti vezna. Onlar için kıyamet günü vezin tutulmaz. Zalike cezaihum cehennemi, onların cezası cehennemdir. Bima keferu, kafir oldukları için. Ve tehazu ayeti, ayetlerimizle alay ettikleri için. Ve resulü hüzuva, ve resullerimizle alay ettikleri için. Mizan bile tutulmayanların hiçbir sevapları yok. Günahları ise büyük ölçüde. Altıncı kat cehenneme giriyorlar. Ve yedincisi şeytanın yoluna girenler. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Süleyman'ın mülkü üzerine onlar şeytanların okuduğu şeylere uydular. İşte büyüyle, sihirle uğraşanlar. Oysa Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri öğretmekle kafir oldular. Babil'deki iki melek Harut ve Marut indirilen şeyleri öğretiyorlardı. İşte o insanlar sihirle, büyüyle uğraşanlar, insanların üzerine cinleri musallat edenler, onlar da 7. kat cehenneme, en alt cehenneme girenler. Sevgili kardeşlerim, bir insan cehenneme girdikten sonra oradan bir daha çıkması söz konusu değildir. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de son derece kesin bir hüviyette ifade edilmiş. Aksi fikirde olanlar için bir takım hurafeler dolaşıyor ortalıkta. Diyorlar ki Allah Teala bizi cehennemine atar, bir süre leblebi gibi kavurur, ondan sonra da bizi cennetine alır. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki ne kadar kötü şey işlemişseniz, kötü fiil işlemişsiniz o kadar cehennemde kalırsınız. Ne kadar iyi fiil işlemişsiniz o kadar da cennette olursunuz. Hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet söz konusu değil. Yani cehenneme girdikten sonra çıkıp cennete girmek, hayır böyle bir şey yok. İşte bu cümleler olarak Allah-u Teala bakınız ne diyor Kur'an-ı Kerim'de. A'raf suresinin 36. ayeti kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ كَزَوُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا anha. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve onunla da büyüklenirler, kibirlenirler. Ülâike ashabün nâr. Onlar ateş ehlidirler. Hüm fîhâ hâlidun. Orada devamlı kalacaklardır. Ashab 64. İnnallâhe lehânel kâfirîne ve e'adde lehum se'îrâ. Muhakkak ki Allah kâfirlere lanet etmiş, onlara bir ateş hazırlamıştır. Ve Ashab 65. Hâlidîne fîhâ ebedâ. Orada ebediyen kalacaklardır. La yecidûne veliyyen ve lâ nasîrâ. Ne bir dost ne bir yardımcı bulabilirler. 3. ayet Âl-i İmran 116. İnnellezîne keferû len tûniye anhum emvâlihum ve lâ evlâdühüm minallâhi şey'â. Ve ulâike ashâbün nâr hum fîhâ hâlidûn. Hiç şüphesiz o kâfirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan gelecek bir cezaya, bir şeye karşı koymaya yetmez. İşte onlar ateş ehlidir. Orada devamlı kalacaklardır. 4. ayet Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ve ayetlerimizi, bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara girince işte ateş halkı onlardır ve orada ebedi kalacaklardır. 5. ayet Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hatiyetuhu fe evlâki ashabin nâre hüm fîhâ hâlidûn. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır. Orada devamlı kalacaklardır. Bakara 217 uzun bir ayeti kerime ama sonu şöyle bitiyor. Ve ulaike ashabin nari hum fiha halidun. Bu uzun ayet-i kerimenin Türkçesi şöyle: sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar, de ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek
ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de ölürse o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. 7. ayet Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allahü veliyyüllezine aminu yuhricihüm mine zulümati ilen nur vellezine keferu evliyahümü tagutu yuhricunehüm mine nuri ile zulümati illâki ashabün nâri hüm fîhâ hâlidûn. Allah iman eden o kimselerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirler ki onlara onlar da tağutun dostlarıdır. Onların kalpleri nurdan zulmete çıkarılır. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalıcılardır. 7 ayet oldu. 8. ayet Bakara 275. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa Allah Teala alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kim de faize dönerse işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara 275, 8. ayet. 9. ayet beyni 6. İnnellezîne keferu min ehlil kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ilâke şerril beriyye. Kitap ehlinden ve puta tapanlardan kafirler şüphesiz içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüleridir. Cin suresi 23. ayet-i kerime 10. ayet-i kerime. Yani ayetlerimizden 30 küsur ayetten 10.suna geldik. İlla belagan minallahi ve risalatihi. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Ve men yasallahe ve resuluhu fe inne lehu nare cehenneme haldine fiha ebeda. Kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Hep sonsuz olarak, ebedi olarak orada kalacaklardır diyor Allah Teala. 10 ayet-i kerime oldu şimdiye kadar. Şimdi 11. ayet-i kerime Enam 128. Ve yevme yahşurühüm cemi'a ya maşerel cinni kadis teksertüm minel ins ve kale evliyâühüm minel insi rabbenes teme'a ba'duna bi ba'din ebelâna ecele nellezi eceltelena قَالَ النَّارُ وَسْوَاكُمْ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اِلَّا مَاشَاللّٰهِ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٍ عَل۪يمٍ. Allah, insan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek. Ey cinler! Topluluğu insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız. Ey cinler, şeytanlar topluluğu! İnsanlardan olan dostları da şöyle diyeceklerdir. Rabbimiz birbirimizden faydalandık ve bizim için takdir etmiş olduğun ecele kavuştuk. Allah da onlara diyecek ki yurdunuz cehennemdir. Allah'ın dilediği şey, yani Allah'ın cehennemi yok etmeyi istemesi, yok etmeyi dilemesi, Allah'ın dilediği şey hariç hepiniz ebedi olarak oradasınız. Demek ki Allah Teala dilerse cehennemin de hududunu sona erdiriyor. Onun dilediği şey cehennemin sona ermesi hali hariç ebediyen orada kalacaksınız. Allah ya cehennemin devamını ister, yerler ve gökler durdukça cehennemde var olmakta devam edecektir sonsuza kadar. Ama Allah cehennemin yok edilmesini ister. Sonsuz bir zaman parçası geçmiştir. O zaman içindeki insanlarla beraber cehennemde enerjiye dönüşecektir.
11. ayet. 12. ayet Enbiya suresi 99. ayet-i kerime. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır. Arapçası levkâne hâilâhi âliheten âliheten mâ veredûhâ ve küllün fîhâ hâlidûhâ. 13. ayet-i kerime Haşr 17. Fekâne akıbetuhum huma ennehuma fînnâri hâlidîne fîhâ ve zâlike cezâiz zâlimîn. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. 14. ayet-i kerime Hud 107. Hâlidîne fîhâ mâ dâmetüs semâvâti vel ardu. Onlar Rabbinin cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç, dilemedikçe cehennemin gökleri ve yeri durdukça ebediyen orada kalacaklardır. Cehennem varsa, cehennemin gökleri ve yeri durmuşsa durdukça ebediyen orada kalacaklardır. Ama Allah Teala cehennemi yok etmeyi dilerse gökleri de yeri de yok edecektir, enerjiye çevirecektir. O zaman cehennemdekiler de beraber enerjiye çevrilmiş olacaktır. İnsanlar da enerjiye çevrilmiş olacaktır. Ama böyle bir şey oluncaya kadar, sonsuza kadar onlar cehennem var olduğu sürece onlar cehennemde kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini derhal yapandır. 15. ayet-i kerime Mücadele 17. Bu Hud suresinin 107. ayet-i kerimesinden sonra 108. ayet-i kerimesi geliyor. Onda da Allah Teala diyor ki onlar Rabbinin dilemesi hariç cennetin gökleri ve yeri durdukça ebediyen cennette kalacaklardır. Her ikisi de geçerli. Cehenneme giren cehennemden çıkamıyor. Cennete giren cennetten çıkamıyor. 15. ayet-i kerime Mücadele 17. Lan tuniye anhum envaluhum ve la evladuhum min Allahi şeya ilaike ashabin nar hum fiha halidun. Malları ve evlatlarının onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onlar ateş ehlidirler. Ebediyen orada kalacaklardır. İlaike ashabin nar hum fiha halidun. Mücadele 17. 16. ayet-i kerime Muhammed 15. Muhammed 15. Allah Teala burada bu uzun ayet-i kerimede hüve halidun finnari diyor. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 17. ayet-i kerime müminin 103. Ve men haffet mevazinuhu feyla kellezine hasuru enfisehum fi cehenneme halidun. Tartıları hafif gelenler ise yani sevap tartıları hafif gelenler. Sevaplara göre ölçmüş Allah Teala. Sevap tartıları hafif gelenler müminin 103'te onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalanlardır. 17. ayet-i kerime 18. ayet-i kerime mümin 76 utkülü ebbabe cehenneme halidine fiha ve bise mesvel mütekebbirin. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir. Ebediyen kalacağınız cehennem. 19. Nahl 29. Fethülü evvâbe cehenneme hâlidine fîhâ. O halde içinde ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından giriniz derler diyor. 20. Nebe 21, Nebe 22 ve Nebe 23. İnne cehenneme kânet mirsâden. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Nebe 22. لِتَّغِينَ مَعَابًا Cehennem azgınların varacakları bir yerdir. لَابِس۪ينَ fiha اَحْكَابًا Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 20. ayet 21. ayet Nisa 14 وَمَنْ يَاسِلَّهَا وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ هُدُودَهُ يُتْخِلْهُ نَارًا حَالِدًا fiha. Kim Allah ve Peygamberine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. 21. ayet. 22. ayet Nisa 93. Ve men yaktul
müminen müteammiden ve cezaühü cehennemi haliden fiha. Bir mümini kasten öldürenin cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir. 23. ayet-i kerime Nisa 169. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onları Allah sadece cehennem yoluna iletir. Orada ebediyen kalacaklardır. Rad 5, 24. ayet-i kerimemiz. 30 küsur ayet-i kerime oluyor sevgili kardeşlerim. Cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmayacağını Allah'ın Kur'an-ı Kerim boyunca ifade ettiği 30 küsur ayet-i kerime var. Öyleyse 24. ayet-i kerime Rad 5. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. İşte onlar ateş ehlidir ve orada ebediyen kalacaklardır. ayet-i kerime. Ve şimdi 25. ayet-i kerime geliyoruz. Tegabin 10. Vellezîne keferu ve kezebu bi âyâtinâ ülâike ashabün nâru hâlidîne fîhâ. Onlar kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 26. ayet-i kerime Tevbe 17. Mâ kâne lil müşrikîne en ya'muru mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfüsühim bil düfr. Ülâike habitat amâlihim ve fînnârihim hâlidûn. Allah'a ortak koşanlar küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. 27. ayet-i kerime

0: 27. ayet-i kerime Tövbe 63. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillâhe ve resûlehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ. Hala bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. 28. ayet-i kerime ve adal lahül münafıkîne vel münafikati vel küffare nâre cehenneme hâliden fîhâ. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Hep ebedi kalmak sevgili kardeşlerim. 28. ayet-i kerime oldu. 29. ayet-i kerime Yunus 27. Vellezine kesebu seyyiati cezayu seyyiatin bi misliha ve terke terhe kuhum zilleh. Ma lehum minallahi min asım kennema uşiyet vücuhuhum kıtaen minelleyli muzlima ilâki ashabin nâr hum fîhâ hâlidûn. Seyyiat işleyenlere gelince seyyiatleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler. Orada temelli kalacaktır, kalacaklardır. Otuzuncu ayet-i kerime Zümer 72. Kıylet hulü ebbabe cehenneme halidine fiha. Onlara şöyle denilir. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ve 31. ayet-i kerime Zuhruf 74. İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Doğrusu de muhakkak ki suçlular cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. Zuhruf 75. Bu azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar. Kur'an-ı Kerim'de tam 31 tane ayet. Cehenneme bir defa giren insanın oradan bir daha çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse cehennem konusu insanlar için Allah-u Teala'nın bir ihtarıdır. Baştan Allah-u Teala neyin ne olduğunu haber veriyor. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ama dilerseniz mutlaka sizi cennetime alırım. Ve Allah-u Teala diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez, kolaylık diler. Ne demek istiyor Allah-u Teala, Allah sizin için kolaylık diler demekle? Ne demek istediği açık değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala açık ve kesin olarak diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Sadece bir dilekle, bir tek dilekle ben sizi cennetime almaya hazırım. Ama dilemiyorsunuz, o zaman diyor ebediyen cehennemde kalacaksınız. Bu kadar basit bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın ebedi cehennem cezasına muhatap olmak, sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine gerçekten zulmediyorlar. Allah-u Teala'nın Kur'an kanunlarını bugün artık kimseler söylemiyor. Hep emani bilgilere kalmış her şey. İnsanlar emaniye ile meşguller. Ve bu emaniye bilgilerin dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada size cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacağını ve 7 kat cehenneme kimlerin gireceğini söyledik. Gelelim 7 kat cennete kimler girer konusuna. Yedi kat cennetin birincisine girenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o birinci kat cenneti mutlak olarak hak eder. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah derhal harekete geçti. Onun kulaklarında vakrayı aldı. Kalbindeki ekinleti aldı. Yerine ifat koydu. Gözlerindeki hicabı mestureyi aldı.
1: Allah o kişinin kalbine ulaştı. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. O kişiye 10 tane ihsanından 7'sini verdi. Ve kişi hiç amel yapmadan ertesi gün öldü. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet, yani en alt kat cennet onundur. Çünkü hiçbir gayreti henüz olmamıştır. Bunları yapmak imkanı bulamadan, amel yapmak imkanı bulamadan kişi öldüğü için. Allah Teala o kişiyi mutlaka verdiği söz sebebiyle cennetine alıyor. Çünkü bu kişinin o verdiği her ihsanla derecatını arttıra arttıra o kişinin sevaplarını günahlarından daha öteye çıkartıyor Allah Teala. Peki ikinci kat cennete kimler girerler? İkinci kat cennete girecek olanlar 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşıp ona tabi olanlardır. Kim böyle bir hedefe ulaşmışsa o kişi mümin olmuştur. Birinciler aminuler takvasının sahibidir. Birinci kat cennetin sahipleri, en alt kat cennetin sahipleri. İkinciler müminler takvasının sahibidir. Ve ikisinin de dünya mutlulukları başka bütün insanların mutsuzluklarıyla paraleldir. Henüz dünya saadetine ait olan bir şeyi yaşamamışlardı kişiler. Çünkü nefs tezkiyesi yapılmamıştır. Üçüncü kat cennete girecek olanlar Allah'a ruhlarını ulaştıranlardır. Bunlar da evvap takvanın sahipleri. Dünya saadetinin de yarısı onlarındır. Ve Allah Teala buraya kadarını garanti ediyor. Kişileri buraya kadar Allah Teala garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah Teala diyor. Ona üçüncü kat cennetim verilir. Dünya saadetinin de yarısı onların olur ve onlar benim evliyam olur, dostum olur diyor. Evliyalar için onlara korku yoktur, onlar mahzunda olmazlar diyor Allah Teala. Onlara dünyada da cennette de mutluluklar vardır diyor. Peki dördüncü kat cennetin sahibi kim? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Dünya saadetinin de %90'ı onların. Peki nefslerini Allah'a teslim edenler, bu fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvası, evvap takvanın ötesinde bir takva, muhsinler takvası diyor Allah Teala. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, o kişi 5. kat cennetin sahibidir, dünya saadetinde %100'ünün sahibidir. Kim irşada ulaşırsa o kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin de %100'ünün sahibidir. Daimi zikrin çoktan sahibi olmuştur. Ve 12 mertebe müzeyyen olmuştur o kişinin nefsinin kalbi. Peki 7. kat cennete kimler ulaşır? 7. kat cennetin sahipleri İradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvanın sahibi olanlar, hakkül yakın takvasının sahibi olanlar ve Allah'ın irşat makamına seçtikleri aynı kişiler. Ve 5. kat, 7. kat cennetin sahipleri bu insanlar 3 gruba ayrılıyor. 1. grupta Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı kişiler, iradelerini Allah-u Teala'ya teslim ettikleri için. Daha üst makamda ama aynı kattaki cennette bütün kavimlerdeki Resuller var. Aynı katta ama ayrı bir cennette bütün devirlerin huzur namazının imamları var. İşte sevgili öğrenciler, bir tarafta Allah Teala'nın cenneti, oraya girenler ebediyen orada kalıyor. 7 kat cennetin sahipleri ayrı ayrı dizayn edilmiş. Bir tarafta cehenneme girenler var. O cehennemdekiler, 7 kat cehennemin sahipleri de ayrı ayrı dizayn edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Hiçbir zaman oradan çıkmak söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, hepiniz için dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal mustakîm. Gâlil mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Halbuki ise ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kabe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayet erdirdiği kimseler hariç bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen, yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da, böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere, sizden, kendinizden bir Resul, Peygamber gönderdik ki, ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve
sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor
ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kâfirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlar.

Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına, marufla, örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa, bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç getiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman, muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince, dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşat olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edince,

diye size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle, Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları, bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası İşte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan, hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona, Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, izzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek, Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenü olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki, o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar, amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenu olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor.
Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında, belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının
ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca, karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarına olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların, kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok tezkiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla, örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın 1 seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın Semî en iyi işiten, Alîm en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki, "Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek azı hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakin hasil edenler ise şöyle dediler. Nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri, Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.

0: Kato.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz. Rad suresinin 18 ve 19. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz inşallah. Rad 18'de Allah Teala buyuruyor ki: "Lillezî nestecebu li rabbühümül hüsnâ." Li için ellezîne onlar istecab ederler, davete icabet ederler. Li için Rabbim, Rableri için. Hüsna en güzel, güzellerin en güzeli. Allah Teala demiş oluyor ki: "Lillezîne istecâbû li rabbihimül hüsnâ." Rableri için, yani Rablerine, Rablerinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Hüsnâ. Rabbin emrine icabet etmek. Evvela kalın çizgilerle konuyu verelim. Vellezine lem yestecibu lehu. Vellezine ve onlar ki lem yestecibu, icabet etmezler. Lehu onun için, ona. Ve onlar ki ona icabet etmezler. Lev enne lehum ma fil ardı cemian. Lev eğer enne şüphesiz ki muhakkak ki lehum onlar için ma şey fil ardı yeryüzünde. Arz üzerinde, arzda. Cemiyan hepsi. Ve mislehu ve bir misli daha. Meahu onunla beraber, yani o misliyle beraber bir misli daha onların olsaydı. Lev de lev bihi. Onu fidye olarak verirlerdi. Allah'ın emrine, Allah'ın emirlerine, Allah'ın davetine icabet edenler var, icabet etmeyenler var. İcabet etmeyenler yeryüzünde olanların hepsi kendilerinin olsaydı bile verilecek olan cezayı gördükleri zaman onların hepsini fidye olarak vermeye hazır olurlardı. Sırf o cehennemden kendilerini kurtarabilmek için. Ülâike işte onlar lehum li için hüm onlar için. İşte onlar ki onlar için Su'un hesap, su kötü. Su'un hesap, kötü hesaplardır. Yani kıyamet günü amel defterlerine baktıkları zaman kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olduğunu göreceklerdir.
ve mevahum cehennem ve onların varacakları yer, barınacağı yer, mevaları cehennemdir ve bisel mihat, ne kötü bir döşek. İşte iki nevi insan. Bir, Allah'ın emrine icabet edenler. İki, icabet etmeyenler. Rablerinin emrine icabet edenler için en güzeli var diyor Allah Teala. Neyi ifade ediyor bu? İslam merdiveni 28 basamaktır. Kainatın tek dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dininin muhtevası 28 basamaktır. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve de insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hedeflere ulaşacaklardır. Acaba nereye ulaşacaklardır? Kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Allah o kişi üzerinde tecelli eder. Onun gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme hassasını, işitme hassasını ve idrak etme hassasını açar. Onlar irşat makamını ondan evvel herhangi bir kişi gibi görürlerken o noktadan itibaren irşat makamını irşat makamı olarak idrak görmeye ve idrak etmeye başlarlar. Sözlerinin manasını almaya başlarlar, hissetmeye başlarlar. Sonra ne yaparlar? Sonra onun talebine uyarak Allah-u Teala'dan diledikleri mürşidi kendisine tabi edilmek üzere dilerler. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşitlerini sorarlar. Ve de 14. basamakta tabiiyetlerini gerçekleştirirler. Bu noktadan itibaren Allah Teala onların kalbine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, onların idraklerini açar ve insanlar mürşitlerine, Allah-u Teala'dan mürşitlerini sorarlar. Hacet namazını kılarak, gece saat 12'den sonra boy abdesti almak suretiyle ve Allah'ın kendileri için gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olurlar. Eğer kişi kalpten bir dilekte bulunmuşsa, Allah-u Teala'nın o kişilere mürşitlerini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar. Tabiiyet, onların ruhlarının vücutlarından ayrılmasını ifade eder. Allah, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Demek ki burada bir dilek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır bu ayet-i kerime gereğince. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. İşte bu ruhun Allah'a hayattayken ulaşmasıdır. Ama eğer kişi icabet etmişse Allah'ın söylediklerine ve de
kararlıysa daha üstün hedeflere ulaşmak konusunda o zaman zikrini arttırmaya başlar. Kararlı olan insan Allah'tan çok büyük yardımlar alacaktır ve günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacaktır ve pozitif zühdün sahibi olacaktır, zahit olacaktır. Daha sonra ise zikri 18 saati aşacak ve fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Burası asr-ı hüsna mıdır? Hayır, değildir. Burası henüz fizik vücudun teslimidir. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır ve adı Ulul Elbab olacaktır. Allah Teala buyuruyor: "Li Ulul Elbab yezkurunallâhe kıyamen ku'udan ve alâ cunûbihim." Ulul Elbab için, daimi zikrin sahipleri için, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Öyleyse bu kişiler daimi zikrin sahipleridir. İşte daimi zikrin sahibi olmuştur kişi. Ahsen-i Hüsna olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bu kişi Allah-u Teala tarafından kalp gözü ve kalp kulağı açılacaktır. Ve Allah'ın bütün söylediklerini bu sebeple duymaya başlayacaktır. Ve kendisinin de söylediklerini Allah-u Teala devamlı olarak bir müzakere noktasına ulaştıracağı için o kişi Allah ile tezekkür halinde olacaktır. İstediği zaman Allah-u Teala'ya soracak ve Allah-u Teala lütfedip ona cevap verecektir. Başkaları sormak istediklerini onun vasıtasıyla soracaklardır. Onlar için de cevap olacaktır Ulul Elbab. Ulul Elbab daimi zikrin sahipleri, lüblerin sahipleridir. Bu onlara çok vasıf kazandırır. Onlar daimi zikrin sahibi oldukları için nefsleri bir, daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Çünkü karanlığın barınması mümkün değildir. Sadece nurlar gelmiştir. Kalbi işgal etmiştir ve devamlı yeni nurlar işgal etmektedir. Kalp %100 nurlarla doludur. Bu sebeple bu kişinin kalbi bütün afetlerden beri olmuştur. Bu kişi Allah ile ehli tezekkür olmuştur. Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olmuştur. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Derecat kazanmak, hayır kazanmaktır. Ve bu kişi daimi zikirdedir. Daimi zikirde olan kişi kesintisiz olarak derecat kazanır. Bu sebeple kişi ehli hayırdır. Allah ile konuşabilen ve ehli hayır olan bu kişinin bir başka özelliği de ehli hikmet, aynı kökten gelen ve ehli hüküm olmasıdır. Hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik standartlarında olduğu zaman Allah'tan vahiy almak suretiyle bunu gerçekleştirecektir. Allah neyi emretmişse onu yapacaktır. Bu sebeple mutlaka hükümleri Allah'ın hükmü olacağı cihetle ehli hükümdür bu kişi. Aynı zamanda ehli hikmettir. Kur'an'ın herhangi bir ayet-i kerimesine baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta görecektir. Bu onun ulul elbab vasfıdır. Peki sona ulaşmış mıdır? Hayır, ulaşmamıştır. Bundan sonra bu kişiyi Allah Teala tövbe-i nasuha davet edecektir. Kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir ve muhsin olacaktır. Allah Teala'dan tövbe-i nasuh ihsanı almış olan birisi olacaktır. Ve bu noktadan sonra Allah o kişinin günahlarını örtecek, başının üzerine kendi ruhunu ruh olarak gönderecek, örttüğü günahları sevaba çevirecek
ve onun iradesini teslim alacaktır. İşte bu iradenin tesliminin neticesinde Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılacaktır. İrşad makamının sahibi kılacaktır. İşte hüsna olan, ulaşılması lazım gelen, nihai makam olan bütün insanlar için budur. İradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle o kişinin daimi zikrinin tesbihe dönüşmesi. Bu kişi bir nebi ise veya bir resul ise ilahi irade o kişinin üzerinde, Allah'ın iradesi bizatihi o kişinin üzerinde tesir sahası oluşturup onu kesintisiz bir zikrin sahibi kılar. Ama bu zikir değildir. Eğer kendi iradesiyle yapsaydı kişi, daimi zikirde olsaydı bu kendi iradesiyle olacağı için zikir adını alacaktı. Ama Allah'ın ismini daimi tekrar etmesine rağmen bu kişi bir resulse veya bir nebi ise ilahi irade ona bu zikri yaptıracaktır ve kendi iradesi olmadığı için Allah'ın isminin o kişinin kalbinde devamlı kesintisiz tekrarı tesbih adını alacaktır. Bu kişi nebi veya resul değilse gene tesbih olacaktır. Ama ilahi irade değil, külli irade o kişinin zikrini kesintisiz bir halde ona kullandıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası yolun sonudur. İşte bu ahsenül hüsnadır. Ahsen olanların en güzeli. Ahsenül hüsna, ahsen olanların en güzel olanların, güzel olanların en güzeli. İradenin de Allah'a teslim edildiği ve Allah-u Teala'nın o kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap ettiği, o kişinin irşat makamını Allah tarafından tayin edildiği nokta ahsenül hüsna. Şimdi eğer bu kişi Allah'ın emirlerine icabet etseydi ruhunu da ve çini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecekti. Bunlardan Allah-u Teala ruhu Allah'a teslim edene kadar geçen 28 basamaklık devreyi garanti eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'ın kendisine ulaştırdığı Allah'a ermiş evliya olur. Ama fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradenin teslimi bunun ötesinde bir olaydır. Hele iradenin teslimi en son olaydır. Ve de işte ahsenül hüsna olan iradenin Allah'a teslimidir. Allah Teala burada diyor ki ona icabet etmeyenler vellezine ve onlar ki lem yestecibu lehu, ona icabet etmeyenlerdir. Lev enne lehum ma fil ardı cemiyan ve mislehu meahu. Ona icabet etmeyenler için yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha olsa hepsini feda ederlerdi diyor Allah-u Teala.

Ülâike lehum su'ül hisabi. Onlar için hesabın kötüsü vardır. Yani durumuna göre birinci kat cehenneme, ikinci kat cehenneme, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat aşağı doğru gidiyor katlar. Cehenneme daha karanlığa, daha karanlığa, daha karanlığa gitmek söz konusu oluyor. Ve mevahüm cehenneme, onların varacakları yer cehennemdir. Suyun hesap, kötü hesap demek. Kıyamet günü bütün insanlar indi ilahide kendi hayat filmlerinin başına ulaştırılır. Keramen Katib'in meleklerinden birinci grup, birinci ikili onların hayat filmlerini fizik olarak çekmiştir ve yaptıkları bütün davranışlar doğumlarından ölümüne kadar oradadırlar. Her saniye kazandıkları veya kaybettikleri derecelerde orada yer alır. Fizik vücudun yaptığı bütün işlevlerin dışarıdan tespit edilmesidir bu. Birinci grup kiramen katibi melekleri tarafından. İkinci grup kiramen katibi melekleri o kişinin davranışlarını değil, yaptıklarını değil, düşüncelerini filme alırlar. Ve kıyamet günü onların düşünceleriyle onların yaptıkları karşılaştırılır. Böylece yaptıklarının ne kadarının taammüden işlendiği, yani önceden tasarlanarak işlendiği buradan ortaya çıkar. Ve kişiye kıl kadar haksızlık edilmez. Ellerinde kainatta mevcut olabilecek bütün davranış biçimlerini gösteren bir ölçü vardır. Mizan. İşte o ölçüye bakarak o düşüncelerindeki paya dayalı olarak taammüden ne kadarı suçların taammüden işlenmiş, önceden tasarlanarak bilerek suç olmak üzere, başkasına kötülük üzere olmak üzere işlenmiş, bunların hepsi bellidir. Ve elimize verilen mizan sonsuz bir değerler dizisidir. Her türlü suç içindedir, her türlü taammüt miktarına göre. Ve onlar için, cehenneme gidecek olanlar için, yani günahları fazla, sevaplarından fazla olanlar için su'ül hesap söz konusudur. Kötü hesap, onları cehenneme götürecek olan hesap söz konusudur. Bu sebeple de ve mevahüm, onların gidecekleri yer, varacakları yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ve bisel mihat, ne kötü bir döşek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Hepinizin cennete girmesini ister. Bunun için Tevrat'ı indirmiştir. Bunun için İncil'i indirmiştir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hazreti Davud'a da Zebur'u bunun için vermiştir. Sevgili kardeşlerim, ama kitapların varlığı insanları değiştiremiyor. Her devirde insanların çok büyük bir kısmının gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, bunun bir tek istisnası olacaktır. Gelecekte bütün insanlar Allah'ın doğrularını öğrenecek ve Allah'ın emrettiklerini yapmaya, yasak ettiklerinden içtinab etmeye başlayacaklardır.

öğreneceklerdir. Öğrendikleri din ilminin ne kadar yanlış olduğunun farkına varacaklardır. Ve herkesin birbirini sevdiği, birbirine yardım ettiği, herkesin başkaları için yaşadığı yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o zaman insanlar birbirleriyle çok büyük bir dostluğun içine gireceklerdir. Bunlar o devirde Allah'a ulaşmayı herkesin dilediği, mürşitlere herkesin tabi olduğu, ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a herkesin teslim ettiği insanlar oluşacaktır. Bir dünya mutluluğu ve o devirde yaşayan insanların bu dünya mutluluğunu yaşadıktan sonra kıyametten sonra cennete girmesi söz konusu olacaktır. Rad suresinin bir sonraki ayet kelimesi, 19. ayet kelimesi, "Femen, o kişi öyleyse, yâlemû, bilen, enne muhakkak ki, ma şey, ünzile, inen, ileyke sana, sana inen şeyi bilen kişi, min rabbike, el hakku, min rabbike Rabbinden sana inen şey, el hakku hak, haktır. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kişi, bir mukayese yapacak Allah-u Teala, ke gibi midir men, o kişi, o kişi gibi midir, hangi kişi, hüve, o ki, ama, ama olan kişi gibi midir? Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi almaz, görme hastasının üzerindeki gıcaveti almaz, kulaklarındaki vakrayı almaz, kulaklarındaki mührü almaz, işitme hastasının üzerindeki mührü almaz, kalbindeki ekinneti almaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir takım insanlarda yaptığı işlev, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman gözlerindeki, kulaklarındaki, kalbindeki engelleri alıyor. Aynı zamanda görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının hastalardaki olan engellerini de alıyor. İşte böyle olan kişi, burada sadece gözden bahsedilmiş, ama olan, görmeyen, kimi görmeyen? İrşat makamını görmeyen, ne olarak görmeyen? İrşat makamı olarak görmeyen, onu herhangi bir kişiden ayırt etmeyen bir insan gibi midir diyor. Öyle olabilir mi hiç?
Burada misali biraz yukarıdan vermiş Allah Teala sondaki misali. İnnemâ yezzekkeru ulul elbâb. İnne muhakkak ki ma bu şeyi yezzekkeru tezekkür eder ulul elbâb. Muhakkak ki bu şeyi, bu muhtevayı, bu anlatılan hususu ulul elbab tezekkür eder. Tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak demek. Ulul elbab kiminle karşılıklı konuşur? Allah ile konuşur. Ulul elbab kalp gözü açılmış olandır. Kalp kulağı açılmış olandır. Bu sebeple Allah ile tezekkür eder. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek, sır hazineleri demek. Allah'tan öğrenebilecek olan şeyleri, başkalarının bilmediği, Allah'tan öğrenebilecek olan, belki var kimseye söyleyemeyecek olan şeyleri de Allah'tan öğrenen kişidir. Ulul elbab. Daha üstü, tövbeyi nasuha davet edilerek tövbe eden munislerdir. Daha üstü, irşat makamına tayin edilen salihlerdir. Öyleyse burada Allah'la konuşabilme özelliği ulul-elbab'ta da var. Muhlis'te de var. Salah makamının sahibi olan salihlerde de var. En üstünü muhakkak ki salihlerdir. İrşad makamına tayin edilenler salihlerdir. Öyleyse ulul elbabın her şeyi bilmesi mümkün mü? Hayır, mümkün değil. O da netice itibariyle bizim gibi bir insan. Herkes gibi bir insan. Ama Allah'tan sorma yetkisi var. Allah Teala'ya soruyor ulul elbab. Ulul elbaba diğerleri sualler sorarlar. Ulul elbab onların kendisine sorduğu suali Allah'a sorar. Allah'tan aldığı cevabı onlara ulaştırır. Kendisinden hiçbir şey katmak yetkisinin sahibi değildir. Ne alırsa sadece onu ulaştırabilir. Bu sebeple ulul elbabla ehli tezekkür arasında farklılık vardır. Ulul elbabla ulul elbab ehli tezekkürdür. Allah ile tezekkür eden kişidir. Ama ulul elbab olmayan kişi fizik vücudunda Allah'a teslim etse Allah ile ilişki kurup da Allah'ın sözlerini işitemez. Mutlaka lübbün sahibi olan kişi, Allah ile tezekkür eden, müzakere eden konuları karşılıklı konuşan bir insan hüviyetine girer. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun işaretini taşır. Buradan başlayarak irade teslimine kadar giden bütün safhalar taraflardan birini ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşide tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini teslim edenler, munis olanlar
yani tövbe-i nasuhu gerçekleştirenler ve iradelerini Allah'a teslim edenler, her biri ayrı bir safhada üst daha üst kademelerin sahipleridir. Hepsi Allah'ın cennetine gidecek olanlardır. Ne yazık ki bu insanların sayısı, toplam insanların binde birinden de çok daha aşağıdadır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün devirlerde insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerinden haberdar olmadan yaşarlarsa, onlar ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah-u Teala bunun ince hesaplarının sahibi olarak insanlara bir kapı açmış. Demiş ki, bana ulaşmayı dileyin, ben sizi üçüncü kat cennetime kadar çıkarırım. Bana ulaşmayı dileyin, ben sizi dünya mutluluğunun yarısına ulaştırırım. Bu benden size cemiledir, benden size hediyedir, mükafattır. İnsan olarak yarattım sizi, size ruhumdan üfürdüm. Öyleyse siz benim için kıymetlisiniz diyor Allah Teala. Sizin diyor Allah bana ulaşmayı dilemeniz demek benim sizi kendime ulaştırmam demektir diyor. Sizin göreviniz dilemek. Şura suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince, 13. ayet-i kerimesi gereğince benim görevimse diyor sizin dilediğiniz şeyi gerçekleştirmek, yani sizin ruhunuzu dünya hayatını siz yaşarken kendime ulaştırmak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu kadar basit olan, açık olan bir gerçeğin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemenin, Allah'ın davetine icabet etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen davete icabet etmiştir. O zaman Allah-u Teala mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. O kişiye Allah-u Teala'dan mürşidini sormak talebi Allah tarafından verilecektir. Soracaktır, cevabı alacaktır. O mürşide ulaşacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Bu noktada kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için ya da hasletler %51'e ulaştığı için kişinin dünya mutluluğunun yarısını yaşaması söz konusudur. Ama Allah'a ruhunu ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Sadece bir dilek karşılığı. İşte Allah Teala'dan bu bir güzelliktir, garantili bir güzelliktir. Ama eğer kişi devam ederse ve ullelvavın tezekkür ettiği noktanın da ötesine geçerse, muhlis olmadan öteye geçerse, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman o kişi ahsenül hüsna ile mükafatlandırılır. En güzel olanla, en güzel olan kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesidir. Sevgili kardeşlerim, ayetlerin sırlarından Rad 18 ve 19'u tezekkür etmeyi Yüce Rabbimiz bize mümkün kıldığı için onun huzurunda ona, Allah'a hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak İslam'ı yaşamaktır. İslam'sa sadece teslim hüviyetinde bir ki kainatın tek dinidir. İslam eşittir teslim. Selim kökünden gelen İslam kelimesinin dışında Selim kökünden Türkçemizde en çok kullanılan kelime teslimdir. Selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, İslam kelimesi hepsi aynı kökten gelir. İşte İslam'dan ya da teslimden geriye ne kaldı diye düşünüyorsanız sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra İslam'ın Kur'an'a dayalı yaşantısından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin hayatta olduğu devreden sonra sadece 14 asır geçti. 14 asrın sonunda ise İslam tamamen unutulmuş vaziyette. İslam artık yok sevgili kardeşlerim. İslam aleminin %10'undan çok daha azı İslam'ı yaşayabilmektedir. Geri kalanları İslam zannettikleri, kendilerine yarattıkları bir dini yaşıyor. İslam teslim demektir. Yedi safhadan oluşur. Yedi safhada ayrı bir teslim kelimesini Allah Teala devreye sokuyor. 14 asır sonra bugüne geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Biz de bu 5 şartı evvelallah yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Yani biz İslam'ız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek acaba hangi teslimi oluşturur? Ruhun teslimini mi? Fizik vücudun teslimini mi? Nefsin teslimini mi? İradenin teslimini mi? Kur'an-ı Kerim'de hepsi sağlam şartlara bağlanmış. Ama yaşadığımız devrede İslam tatbikatında, yani büyük kütlelerin yaşadığı İslami tatbikatta, uygulamada teslimlerin hepsi yok edilmiş durumda. Allah Teala bütün sahabenin 7 safhanın 7'sini de yaşadığını açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a ulaşmayı dilemek bir fikir platformunda Allah'a teslimdir. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzere mürşide ulaşıp tabi olmak, imajiner planda ikinci standartta bir teslim ifade eder Allah'a. Sonra ruhun Allah'a teslimi gerçek bir teslimdir. Fikir platformunda değil, fiil platformunda, yani fiili olarak ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Burada reel bir teslim söz konusudur, gerçek bir teslim söz konusudur. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve teslim oluşu, Hakk'a teslim oluş, Allah'a ulaşmak. Allah'tan gelen ruh, emanet olarak bize verilen ruh, Allah'a döner, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Emanetin sahibine Allah'ın emri gereği teslim edilmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın 5 tane şartı: ne ruhu Allah'a teslim edebilir, ne fizik vücudu Allah'a teslim edebilir, ne nefsi teslim edebilir, ne iradeyi teslim edebilir, ne de İslam'ı başlattırabilir. İslam bir başlangıç noktasıyla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorsanız kendinizi İslam zannediyorsunuz. İslam statüsünde değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için böyle bir teslim söz konusu değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin Allah'a teslim olmasını emreder. Bunun için dininin adını İslam koymuştur. Yani Allah'a teslim olma dini. Öyleyse önemli olan bu dini yaşamak, asli ifadesiyle ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, ama 7 safhanın 7 tane teslim adı altında geçen 7 safhayı yaşamak. Bundan 14 sıra evvel bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de yaşadılar. Allah Teala evvela ne diyor Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde? Diyor ki: ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe sümme la tünsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce, hangi azap derseniz deyin, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, hepsi de bu dünya hayatından sonradır. Yani şu dünya hayatındayken Allah'a yönelin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a teslim olmak. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse teslim bir farz mıdır? Açık ve kesin bir farzdır. Ruhun Allah'a teslimi söz konusudur. İfade açık, emir açık ve kesin. Öyleyse 28 basamaktan oluşan İslam merdiveni, kainatın tek dinini ifade eder ve gerçek anlamda teslimleri içerir. Yedi safhada dört tane reel teslim. Bunun dışında üç safhada da Allah-u Teala o safhaların adına da gene teslim diyor. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْاُمْيِ اَنْ دَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ Sen körleri bulundukları delaletten hidayete erdiremezsin. Sen ayetlerimizi ancak onlara iman eden ve iman edenlere işittirebilirsin ve onlar teslim olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve onlar teslim olanlardır. Öyleyse bu teslim nasıl bir teslim içeriyor? Böyle bir teslim fonksiyonuna baktığımız zaman aslında Allah'a bir şeyin teslim olması o noktada söz konusu değil, olmuyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda bir karar vardır ortada. Allah'a ruhu ulaştırıp teslim etme kararı. Bu kararın kalpte sağlam bir zemine sahip olması. Ve hep kalbinize bakan Allah'ın bu kararı görmesi. İşte o zaman bu kişi istek hüviyetinde, talep muhtevasında bir teslimin içindedir. Ruhunu Allah'a teslim etme talebinin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemektedir. Bu teslim talebidir. Ve her şey bununla başlar. İslam'ın yani Allah'a teslimin olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi için İslam yoktur. O kişinin gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Öyleyse Allah'ın ayetlerine amini olanlar, iman edenler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Enam 125'te Allah Teala diyor ki: "Hemen yuridullahü en yehtiyehu yeşra sadruhu lil-islam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, kendi zatını ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü İslam için, teslim için açar diyor Allah-u Teala. وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا Kimi dalalette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. كَاَنَّمَا يَسْعَدُ فِي السَّمَاءِ Bu konuyu ifade ediyor. Devam ediyor Allah-u Teala. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ رِجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Allah, amene olmayanların üzerine pislik bırakır. Neyse Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yani kimi teslim alacaksa, kimi diler? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bu konuyu açık tutuyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır, buyuruyor Allah Teala. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse muhteva açık olarak görünüyor. Ve bu insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse ona bir şey yapmaz ama göğsünü teslime açar Allah-u Teala. İslam'a açar, Allah'a teslim olmaya açar. Ve açarsa ne olur? Zümer 22 anlatıyor onu da. Efemen şerahallahu sadrehu lil-islami fehüve ala nurin min rabih. Allah kimin göğsünü İslam'a açar da açarsa o Rabbinden bir nur üzerinedir. Feveylün lil kasiyeti kulübühüm min zikrullah. O kalpleri zikirden, yani zikretmemekten kasiyet bağlamış, karanlık kararmış ve sertleşmiş olanlara veyl olsun. Yazıklar olsun. İlahike fi dalalin mübin. Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Öyleyse ilk safhada bir olay var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Ve onlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse teslimle bir ilişkileri yok. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah rahmet ve tecelli eder. 7 tane furkan verir. 7 furkanın sonunda kişi işitir. Birinci davete icabet etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve ikinci davet için, Allah'a ulaşmak için hazır hale gelmiştir. İşte böyle olan insanlara Allah Teala onlar teslim olanlardır diyor. Fehüm müslimun. Onlar müslimundur diyor. Teslim olanlardır. Bu başlangıçtaki bir teslim müessesesi. Birinci safha. Allah'a ulaşmayı dileyenler. İkinci safhada ne görüyoruz? İkinci safhada irşat makamına ulaşıp tabi olanların teslimiyeti söz konusu. Allah Teala Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vallahu yedu ila daris selam." Allah selam yurduna davet eder. Aslında bu teslim yurdudur. "Ve yehti men yeşâ'i ilâ sırat-ı mustakîm." Ve o kişiyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği muhtevada burada Allah-u Teala selam yurdu demekle ne demek istiyor? Bir sonraki ayet-i kerime aynı ayet-i kerimenin devamı açıklıyor. Allah diyor dilediğini yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı mustakîm. Dilediğini sırat-ı mustakime ulaştırır. Kimdir dilediği? Selam yurduna ulaşmayı dileyenler. Selam yurdu demekle Allah-u Teala teslim yurdu demiş oluyor. Nereden biliyoruz? Çünkü bir sonraki ayet-i kerime aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 26. ayet-i kerimesi Yunus suresinin diyor ki onlara ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır. Ahsenül hüsna Allah'ın zatıdır. Onlara Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ve ziyadesi vardır. Allah'ın zatını görmek vardır. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhu Allah'a teslim etmektir. Görmekse iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Allah Teala Nisa 175'te diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları nezdinden bir rahmetin, kendinden, zatından bir rahmetin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır, iletir, vasıl eder. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok etmeyi, yok olmayı dilemek. Vatesemu, sarılmak demek. Bu sarılmanın muhtevası, Allah'tan gelen ruh, ait olduğu yere emanet olarak geri dönüyor ve emanet sahibine ulaşıyor, sahibinin zatında yok oluyor. Görünüyor ki bir teslim yurdu söz konusu. Ne zaman teslim yurduna gidiş söz konusudur? Kişi mürşidine ulaştığı zaman. Tabiyet teslimin ikinci safhasıdır. Tabiyette de henüz Allah'a teslim yoktur ama mürşide teslim söz konusudur. Allah adına mürşid teslim olur. Allah Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki, ya eyyüellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl? Ona ulaştıracak, ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Yani bunun manası, ona ulaşın, tabi olun. Allah Teala farz kılıyor bunu. Mürşide ulaşmak farzdır. İsteyin diyor Allah Teala'dan onu. Ve Allah Teala buyuruyor ki, alallahi kastü sebili, sebillerin tayini Allah'a aittir. Bu da mürşide teslimin bir işaretini taşır. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Sahabe ona tabi olanların adı. İhsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onlar sahabe. Öyleyse tabiyet bir teslim olayıdır. Allah adına irşat makamına teslimdir. Ve kişi teslim olduğu anda başının üzerine devrilen imamın ruhu derhal ulaşır. Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ruha vücuttan çıkması emredilir. O ruhun o vücuttaki görevini, vücudun içine girmeyen, başının üzerinde yer alan devrilen imamın ruhu artık tahakkuk ettirmeye başlar. Burada önemli bir olgu var. Evet, Cin Suresinin 14. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun. Bizden teslim olanlar da var, kasitun olanlar da var. Ve men esleme feyla ketahara reşida. Kim teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Yani mürşidine ulaştığı zaman teslim olacaktır. Bu Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi, mürşide ulaşıp da teslim olmanın ikinci safha olduğunu açık ve kesin bir şekilde belirtiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah demek ki rahim esmasıyla tecelli ediyor ve 7 tane furkan veriyor kişiye ve onun günahları kadar sevabı sevaphanesine yazıyor, böylece günahlarını örtüyor. Kişinin o sevapların dışındaki sevapları sebebiyle kişinin sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girmesi söz konusudur.

Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Allah-u Teala teslim olmayanlardan bahsediyor. Onlar diyor tarikat üzere olsalardı onlara kanacakları kadar maen verirdik. Su verirdik. Nur gönderirdik manasını kullanıyor. On dördüncü basamakta tabiyet söz konusu. Tabiyetle beraber yedi tane de nimetin gelmesi söz konusu. Ve bu nimetlerin akabinde bir başka olguyu görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla beraber ruhun Allah'a teslimi. İşte Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesindeki reel teslim, gerçek teslim, bu teslimlerden, gerçek teslimlerden birincisi ruhun vücudumuzdan ayrılması, Allah'ın zatına ulaşmak için yedi tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşması. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ne görüyoruz? Ruhun teslimi bu dört teslimin birincisidir ve üzerimize farzdır. Nisa 58'de Allah Teala İnna Allaha ye'murukum an tu'adil emanati ila ehliha diyor. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir teslim müessesesi var. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmek. Enam suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala de ki bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi dönelim, döndürülelim? Yani onun gittiği gibi hidayete ulaşıyorum diye şeytanlara teslim olan kişi gibi biz de şeytanlara mı teslim olalım? Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Hidayetin teslim olmak olduğu, ruhun Allah'a ulaşmasıyla teslimin gerçekleştiği ifade ediliyor. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Yani ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Öyleyse bu bapta bu üçüncü teslim, ama baştaki iki teslim Allah'a teslim olmaksa dediğinde düşünce platformundaydı. Birincisinde Allah'a teslim olmayı planlamak, hedeflemek, kabul etmek, harekete geçmek söz konusuydu. İkincisinde mürşide ulaşıp Allah adına mürşide teslim olmak söz konusuydu. O da bir teslimdir. Ruhu Allah'a ulaştırmak için başka bir yol yoktur. Mutlaka irşat makamına ulaşılacak. Ancak o zaman ruh vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkacak.
başka türlü bir olay söz konusu değil. Mutlaka tabiiyet, tabiiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. Ve üçüncü safhada ruhun Allah'a ulaşması. Enam 71'de Allah'a ulaşmak işte o muhakkak ki Allah'a ulaşmak o inne hüdallahi muhakkak ki Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Yani hidayetin Allah'a teslim olmak olduğu kesinlik kazanıyor. Üçüncü kademe. Üçüncü safha ruhun reel bir teslimle Allah'a doğru yolculuk ederek Allah'ın zatına ulaşması. Sonra ne olacak? Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması anlatılıyor. Nisa 125'te diyor ki Allah Teala femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor. Ve o hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ne demek? Hazreti İbrahim'in hanif dini mutlaka ruhun ve fizik vücudun teslimini gerekli tutar. Mutlaka olması gereklidir der. Farz olduğu ifade edilir. Hanif dini Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Ve hanif olarak İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ruhunu da ve içini de fizik vücudunda Allah'a teslim eden kişi. Ve bu ne yapar kişiyi? Dost yapar. Allah İbrahim'i kendisine her şeyle teslim olan Hazreti İbrahim'i, teslimi külliyle teslim olan Hazreti İbrahim'i dost ittihaz etmiştir. Ali İmran 20'ye bakıyoruz. Fe in hacuke, eğer seninle tartışırlarsa kul fe, o zaman kul eslemtu veçhiye lillahi, de ki ve men ittebani, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Ve kullezine utul kitabe vel ümmiyine, ve kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki eslentüm, siz teslim oldunuz mu? Siz de teslim oldunuz mu? Fe in eslemu, eğer teslim oldularsa fe kat ihtedev, o zaman hidayete ermişlerdir. Ve in tevellev, eğer yüz çevirirlerse fe innema aleykel bela, senin görevin sadece tebliğdir. Vallahi basıyorum bilivat, Allah kullarını görür. Öyleyse Ali İmran 20'de bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini görüyoruz. Sahabenin ruhlarını da Allah'a teslim ettikleri kesin, hepsi hidayete ermişler. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Ve dördüncü safha fizik vücudun teslimi, nasıl teslim oluyor fizik vücut? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlıyor. İşte o zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimler bir bir ardından Allah'ın güzelliklerini ifade ve ihata eder. Ve her güzellik Kur'an'ın temelini oluşturur. Kur'an teslimlerden ibarettir. Yedi kademede ayrı bir cepheden ayrı ayrı, her biri ayrı bir cepheden ayrı ayrı teslimler
7 tane teslim. Beşinci safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Nefsin teslimi 27. basamak. Nem 91'de Allah Teala şöyle buyuruyor: İnnema umirtu en abde rabbe hazihil beldetillezi harremaha ve lehu kullu şeyin ve umirtu en ekune minel müslimin. Ben ancak bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum ki o burasını kutlu ve saygıdeğer kıldı. Her şey onundur. Ve Müslümanlardan olmakla emrolundum ve Allah'a teslim olanlardan olmakla emrolundum. Bu beldenin Rabbi, yani Allah'a teslim olmak. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesi: Ve la tucadilu ehlel kitabe illa billeti hiye ahsenu illellezine zalemu minhum ve kulu amennâ billezî unzile ileynâ ve unzile ileyküm ve ilahuna ve ilahukum vahidun ve nahnu lehu müslimûn. İşlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Yani aynı ilaha ibadet ediyoruz, tapınıyoruz. Sizin ilahınız da Allah'tır, bizim ilahımız da Allah'tır diyoruz. Biz ona teslim olanlarız. Bu da sahabenin fizik vücut teslimini yaptıktan sonraki safhası ve hepsi Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler. Deyin ki diyor Allah Teala, biz ona teslim olanlarız, Allah'a teslim olanlarız deyin diyor. Burada nefsin teslimi var. Teslim olmanın beşinci safhasında nefsin Allah'a teslimi söz konusu. Altıncı safha iradenin teslimden evvelki son safha, yani irşada ulaşma safhası. Felemma ehassa İsa minhumul küfre kalemen ensari ilallah. Onlarda inkar hissedince Hazreti İsa, Allah'a doğru benim yardımcılarım kimlerdir? Yani Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimlerdir? Diye sordu. Kalel havariyuna, havaliler dediler ki, nahnu ensarullah. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a yardımcılar biziz. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Amennâ billâhi. Allah'a amin olduk. Allah'a teslim olduk.

müslimine kel mücrimin. Bu durumda Müslümanları mücrimler gibi, günah suçlular gibi mi kılarız? Onlara eşit kılar mıyız hiç? Allah'a teslim olanları suçlularla eşit tutar mıyız? Zümer 54, 6. safha ve enü bi'la rabbiküm ve eslemunuhu min kavleyin yetiküm ile azab-ı sümmelatüm sarun. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştır. Sonra veçini, fizik vücudunun nefsini, iradeni Allah'a teslim et. Böylece Allah'a teslim ol. Teslimi külliyle teslim ol. Bunu da üzerine azap gelmeden önce yap. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Zümer 54 bunu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dile ve diledikten sonra Allah'a teslim ol. Ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Yedinci safhada ise iradenin de Allah'a teslimi var. Burada altıncı safhada ne oluyordu? İrşada ulaşıyordu. Bakıyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Sonra bakıyoruz ki bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsin teslimi neyle mümkün? Daimi zikre ulaşmakla mümkün. Bakıyoruz ki bütün sahabe ullelbap olmuş. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ve ullelbap olduklarına göre nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Peki bütün sahabe irşada da ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor evet, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, şirk gösterdi. Ve hepinizin kalbini kalbinize yazdığı o iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Daha sonra zaten irşat makamına da tayin olmuşlar. 7. safha Fusilet 33-34-35'te dengelenmiş. İrşat makamına tayin olma noktası iradenin de Allah'a teslimi. Fusilet 33'te Allah Teala diyor ki ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihan ve kale inneni minel müslimin. Muhakkak ki ben Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırandan ve nefsi ıslah edici ameller işleyenden daha güzel söz söyleyen kimdir? Allah'a çağıranlar sahabe. Bundan sonraki 34-35'te Allah Teala diyor ki hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sizler seyyiati hasenatla karşılamaya çalışın. Seyyiati hasenatla karşılama yetkisi herkese verilmez. Bu yetkinin sahipleri Hazrul Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabe Hazrul Azim'in sahibi olmuş. Yani irşat makamına tayin olmuşlar, 7. safhaya ulaşmışlar. Ali İmran 102 ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amin olanlar, hakka tukatihi takvayla, bir hakkın takvayla Allah'a karşı takva sahibi olun.

Ve siz ölmeyin, Allah'a teslim olun, ölen. Bakara 131 ve 132 Allah Teala diyor ki: İskale lehu rabbühü eslim, kale eslemtü li rabbil alemin. Hani Rabbi ona teslim oldu dediği zaman, alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bu Hazreti İbrahim. Bakara 132 ve vassâ bihâ İbrahim'i benihi ve Yakup. İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da vasiyet etti. Ya dedi ki Yakup, ya beniye, inna Allah'a estafa lekumuddine felâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey oğullarım, muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz ölmeyin, ancak Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bakara burada Allah Teala Hazreti İbrahim'in teslimi külliyene teslim olduğunu, Hazreti Yakup'un teslimi külliyene teslim olduğunu ve Hazreti Yakup'un oğullarının da teslim olması söz konusu oldu. Bakara 136 Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ve Yakub'e ve esfâtı ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbihim lâ neferrikû beyne ehadin minhum ve nahnu lehu müslimûn. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshâk'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere, Musa ve İsa'ya verilenlere ve nebilere, diğer nebilere verilenlere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Zaten biz ona teslim olanlarız. Burada da sahabenin teslim hükmüyle teslim oldukları kesinleşiyor. Peki başka bir işaret var mı? Bu teslimin işareti azim kelimesidir. Bakıyoruz sahabe Fusilet 33-34-35'te Haz-ül Azim'in sahibi olarak ifade ediliyor. Ne yapmışlar? Allah'a teslim olmuşlar kendileri. Teslim hükmüyle ve Allah'a çağırıyorlar. Sonra Allah Teala Tövbe 100'de sahabenin Haz-ül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Ve diyor ki o sabıkun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabi'in. Onlar Haz-ül Azim'in sahipleridir diyor. Bütün sahabe Haz-ül Azim'in sahibi olmuşlar. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Bu Bakara 136'da aynı şeyi bir defa daha tekrar ediyor. Bir hakkın takva ile takva sahibi olmuşlar. Allah'a teslim olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. İslam teslim demektir ve İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Gördük ki İslam 7 tane safhadan oluşuyor. Her biri ayrı bir teslim, ayrı bir açıdan Allah'a teslim olmayı içeriyor. Öyleyse reel teslimler olarak ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Tıpkı bundan 14 asır evvel bütün sahabe 4 emaneti de Allah'a teslim ettikleri gibi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz.
El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatiha.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed eyzu billahi minneşşeyt. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. İslam'dan kopan kavramlardan bahsediyoruz. Kavramlardan biri de mürşid. Mürşidin gerekliliği, farziyeti artık hiç dikkate alınmıyor. Bir mürşide tabi olmanın Kur'an'daki farziyeti artık dinini yaşadıklarını zanneden insanların %90'dan fazlası için bir mecburiyet değil. Sanki onların üzerine farz kılınmamış mürşide tabiiyet. Evvela Allah'ın mürşid adını verdiği insan kimdir? Bunun muhtevasını ortaya koyduğumuz zaman şunu göreceğiz ki sevgili kardeşlerim, her şey çığırından çıkmış. İslam'ın bildiğiniz gibi 7 tane safhası var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırmak. Üçüncü safha, bu üç safha Allah-u Teala tarafından kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar için garanti edilmiş. Onlar ulaşmayacaklar Allah-u Teala'ya, Allah onları kendisine ulaştıracak. Peki bunun ötesi? Bunun ötesi, fizik vücudun teslimi, dördüncü safha, nefsin teslimi, daimi zikre ulaşıp nefsi teslim etmek Allah-u Teala'ya beşinci safha, irşad olmak, muhlis olmak, ikisi de aynı kademeye geliyor. Altıncı safha, iradeyi de Allah'a teslim ederek, cüz'i iradeyi de Allah'a teslim ederek, onun gerçek sahibine teslim ederek irşad makamına tayin olmak ve mürşid olmak yedinci safha. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin bütününü ifade ediyor. 28. basamağında 5. kademesini ifade ediyor. Öyleyse mürşit Kur'an'daki normal bir insan için aşılması lazım gelen bütün kademeleri aşabilen insan demektir. Ve kavram unutulmakla kalmamıştır. Mürşit müessesesi de unutulurken tabiiyet müessesesi de unutulmuş. Tamamen devreden çıkmış ve insanlar mürşidin farz olmadığını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar büyük Kur'an'a aykırılıklar bir anda oluşmamış. 14 asır boyunca insanlar adım adım hedeflerden sapmışlar. İnsanlar Kur'an'ı rafa kaldırmışlar ve din adamlarının ortaya koyduğu görüşler ve kararlarla yönlerini tayin etmeye başlamışlar. Ve Kur'an bir umacı haline getirilmiş. Siz Kur'an'ı anlamazsınız. Kur'an Arapça olarak Araplara indirilmiştir. Sahabe de Arap'tı. Ama Kur'an'ı anlamak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlardı. Diyorlar. Ve de Kur'an'la bir ilişki kurmanın, Kur'an'ın manasını öğrenmeye çalışmanın beyhudeliği, bir hedefe ulaştıramadığı noktasından hareket ediliyor. Asırlar boyunca böyle olmuş. Peki ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel rahmeti rahmana kavuşmuş. Ondan sonra din adamları yazdıkları kitaplarla dini bugüne kadar getirmişler. Şimdi aradan geçen devirleri devre dışı bırakın, başlangıca ve sonuca bakalım. Başlangıçta ne vardı? İslam'ın 7 safhası vardı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 safhanın 7'sinin de farz olduğunu söylüyor. 1. Bütün sahabenin 7 safhanın 7'sinde yaşayıp irşat makamına kadar ulaştıklarını söylüyor. 2. Ayetler net ve kesin olarak bunu söylüyor. Öyleyse söylediğimiz bir gerçek mi? Bu kısmın ispatıyla başlayalım konuşmamıza. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Rum 31. Demek ki farz. 3 tane 4 tane örnek vermeyeceğiz. Farz olduğunu ispat edeceğiz ve bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını ispat edeceğiz birer ayetle. Konumuz bu değil. Ama bu konunun temel direklerinden bir tanesi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe şeytana kul olmaktan kurtuldular. İçtinab ettiler, kaçındılar, kurtuldular. Neden? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler diyor. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduklarını burada ispat ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşmak 14. basamak. Farz mı? Allah Teala buyuruyor ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. İkinci takvanın sahibi olun. Ve Allah'a ulaştırmaya size kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. O vesileyi Allah'tan istememiz söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek, vesileyi Allah'tan istemek. İşte bizi Allah'a ulaştıracak olan o vesile Allah Teala'nın mürşididir. ulaştırmakta önayak olan, ulaştırmakta mutlak olarak bulunması lazım gelen bir müessese, irşat müessesesi. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar Akabe'de sana biat ettikleri zaman, orada Akabe kelimesi kullanılmıyor, onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabi oldukları da kesinleşmiş. Mürşit farz ve bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar, tabi olmuşlar, farzı yerine getirmişler. Üçüncü safa, birincisi, bunların birincisi üçüncü basamakta gerçekleşir. İkincisi 14. basamakta gerçekleşir. İkisi de gerçek, farz ve gerçekleşmiş. Ruhu Allah'a ulaştırmak 21. basamak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mıdır evvel? Ruhun Allah'a ulaştırılması üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki Müzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtiyle, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Rab, Allah Teala ircihi ila Rabbike buyuruyor Fecr 28'de. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Yani hidayete ermişler mi? Evet, bakıyoruz. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler diyor sahabe için. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar diyor. Onlar hidayete erdiler diyor. Hidayet biliyorsunuz, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala diyor ki men yehdillahu fehüvel mühted. Kim Allah'a ulaşmışsa o zaman o kişi hidayete ermiştir. Ya da Allah kimi ona kendisini ulaştırmışsa o zaman o kişi hidayete ermiştir. Demek ki bütün sahabe hidayete ermişler ve hidayet, ruhun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Fizik vücutlarımızı Allah Teala Adem oğulları diyor. Adem'in sulbünden gelen bütün insanların fizik vücutları. Ve Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak, kul olacağımıza dair, Allah'a fizik vücutlarımızı teslim edeceğimize dair, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ederek Allah'ın kulu kılacağımıza dair Allah'a ahd vermişiz. Öyleyse üzerimize farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ali İmran 20. Allah Teala diyor ki ey Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Üzerimize farz mı? Farz. Teslimleri de tamam. Dördüncü safa. Nefslerini teslim etmişler mi? Nefslerini teslim edenlerin Kur'an-ı Kerim'deki adı ulul elbab. Niye ulul elbab? Yeskürallâhe kıyâmen ku'udem ve alâ cunûbihim diyor Allah Teala. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Bu daimi zikrin tamamlanması halinde nefste hiç afet kalmadığı için nefsin Allah'a tam teslimi söz konusu oluyor. üzerimize farz mı? Nisa 103'te Allah Teala diyor ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Farz, bütün sahabe bu lazimeyi yerine getirmişler. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Peki muhlis olmak söz konusu, irşad olmak söz konusu üzerimize farz mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde neslerinin kalbini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Dinde halis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. Ve Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki onlara deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Allah'a muhlis olanlarız. Allah'a karşı bütün sahabe muhlis olmuşlar. Fizik vücudun teslimi 25. basamak. Ulul elbab olmak, nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Muhlis olmak, irşad olmak. 27. basamak. Ve iradenin teslimi 28. basamak. Allah Teala bu takva müessesesine bir hakkın takva diyor. Hakka tukatiye takva. Onlar diyor, başkaları size öncekiler nasıl bir hakkın takvayla takva sahibi olmuşlarsa siz de öyle takva sahibi olun diyor Allah Teala herkese. Ali İmran 102. Ve bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmişler. İrşat görevlerinde bir hakkın gerçekleştirmişler. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala bu hususu söylüyor. O sabikun el-ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ister ensar olsun, ister sahabe, hepsine teslim olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipleriydi. Bu makamda 28. basamağın 5. kademesi de iradeyi de Allah'a teslim edip Allah'a, Allah'ın mürşidi olmak üzerimize farz mı? Farz. Bu kişi ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse mürşid olmak, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki mürşid olmak bedava bir olgu değil. Mutlak olarak daimi zikri gerektiriyor. Mutlak olarak ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerektiriyor. Bir mürşid eğer Kur'an'daki mürşitse o ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişidir. O sabrın sahibi olmuştur. Öyleyse konumuzun muhtevasını, aslını ifade eden mürşit olma vasfı Kur'an'ın 28 basamağını birden yaşamayı gerektiriyor. Allah'ın Kur'an'daki mürşidi bu vasıfların hepsine sahip olandır. Geri kalanlar o mürşitlere tabi olan vekil mürşitlerdir. Ama vekil mürşitler de kendilerine tabi olunmaları için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmışlardır. Çünkü herkesin bulunduğu yerde bir mürşit olmalı ki insanların ulaşabilecekleri bir yerde o mürşide tabi olsunlar. İşte her yerde bulunan bu mürşitler vekil mürşitlerdir. Yani asıl mürşitlere tabi olup da onların vekili sıfatıyla esas tövbenin irşat makamının sahibini olması gerekirken o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşmayı dilediği noktada Allah'ın onu gerçekleştirmesi için hacet namazını kıldığı zaman gösterdiği kişi bazen asıl mürşittir, bazen de asıl mürşidin vekilidir. Vekile tabiyet gerçekleştikten sonra fırsat doğarsa tabi olan kişi için esas mürşide de gidip tabi olması söz konusu olacaktır. Öyleyse mürşit dediğimiz kişi alelade bir insan değildir. Mürşit ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Veçini Allah'a teslim etmiştir. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. İradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah'ın kendisine emanet olarak verdiği her şeyi onun sahibi olan Allah'a teslim etmiştir. Hayattayken yapmıştır bunları. Ve de daimi zikrin sahibi olmuştur. Mürşidin vasıflarına baktığımız zaman onun daimi zikirde olduğunu görüyoruz. Birinci özelliği. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü özelliği Allah onların kalp gözünü açmıştır. Dilediği zaman onlara bir şeyler gösterir kalp gözlerine fiziğin ötesinde. Allah onların kalp kulaklarını açmıştır ve o gösterdiği şeyin mahiyetini onlara anlatır. Onlara vahyetmek suretiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu irşat makamındaki kişi bu dört temel vasfın ötesinde ehli tezekkürdür. Allah'la her an konuşmak, tezekkür etmek imkanının sahibidir. Ehli hayırdır. Devamlı zikrettiği için, daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanıyor. Derecat kazanmak hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Bu kişi ehli hüküm ve ehli hikmettir. Hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman mutlaka adaletle hükmeder. Çünkü Allah'tan sorarak, gerçekleştirir. Ve bu kişi Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine baktığı zaman 28 basamaktan hangisine giriyorsa onu bir çırpıda söyleyebilecek olan yeteneğin sahibidir. Kur'an'ın çatısını, 28 basamağı ve muhtevasını çok iyi bilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşit bu vasıfların sahibi olan kişidir. Mürşit Allah Teala'nın irşat makamına ulaştırdığı kişidir. Gerçek mürşit odur. Hayatımıza ne zaman girer mürşit? Önce bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Sadece bu dileğin sahipleri için mürşit vardır ve faydalı olur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunca asırlardır oluşan Allah'ın evliyalarına özenmemişse, "Ya Rabbi beni de o ermişlerden kıl" tarzında bir talebi olmamışsa Allah-u Teala'ya, o zaman o kişinin herhangi bir mürşide ulaşması ona bir şey kazandırmaz. Bir kişi mürşidine ulaşmadan önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş olmalıdır. Kim 12 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa o zaman o kişi hedefine ulaşmıştır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesturenin alınmasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet verir. Kalbindeki ikinitin alınmasına sebebiyet verir. O kişinin görme hastasının üzerindeki basiret adlı görme hastasının üzerindeki gışavetin alınmasına sebebiyet verir. Kişinin işitme hastasındaki mührün açılmasına sebebiyet verir. O kişinin kalbinin mührünün açılmasına sebebiyet verir. Ve kalbe ihbat konulmasına sebebiyet verir. Tam 7 tane faktör. Bunlar Allah'ın 7 ihsanıdır. 8. ihsan Allah'ın o kişinin kalbine ulaşmasıdır. Allah Teala "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu" diyor. Kim Allah'a amen olursa, Allah'a ulaşmayı derse, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Ulaşırsa ne yapar? Ulaşması Allah'ın 8. nimeti. 8. affedersiniz ihsanı. Nimet daha başlamadı. Sonra o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor Allah Teala. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Allah'a kurumuş toprakların suya olan hasreti gibi hasret duyanlar, huşu duyanlar için Allah onların kalplerini Allah'a çevirir. Bu noktada Allah Teala o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. 9. İhsan. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar diyor. Allah'a ruhunun teslim olması için açar, Allah'a fizik vücudun teslim olması için açar, Allah'a nefsinin teslim olması için açar. Çünkü bütün teslimlerin geçeceği, oluşacağı nokta, merkez kalptir. Kalpteki Allah'ın nurlarının seviyesine göre kişi ruhunu, %51 nur birikiminde ruhunu, %81 nur birikiminde fizik vücudunu, %100 nur birikiminde nefsini Allah'a teslim eder ve bunun üzerine nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olduktan sonra o kişinin nefsinin kalbindeki müzeyyen olma olayı başlar. Tezyin, Allah'ın verdikleriyle süslenme. Yerlerin melekutuyla 7 defa tezyin edilir kalp. Ulu'l-Elbab makamında 7 tane yer katı, 7 kat cehennem gösterilir. Her birinde bir kademe kalp tezyin olmuştur. Sonra göklerin melekutu gösterilir. Göklerin 7 katının her birinde bir mertebe tezyin olur kalp. O kişi ihlasa ulaştığı zaman, irşad olduğu zaman kalbinde 14 mertebe müzeyyen olma olayı tahakkuk etmiştir. Ve bu noktadan sonra salah makamında 5 mertebe daha kalbi müzeyyen olur. Böylece kişinin nefsinin kalbi tam 19 mertebe müzeyyen olduğu zaman o kişi irşat makamının sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün mürşitler bu kademeyi tamamlamış olanlardır. Allah'ın irşada memur ve mezun ettiği kişi iradesini Allah'a teslim eden kişiye Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisini verir. Bu yetkiyi Allah Teala'dan bizatihi almamış olan bir kişi Allah'ın tayin ettiği bir mürşit değildir. Allah'ın tayin etmesi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle gerçekleşir. Bu kişi Allah Teala tarafından önce tövbe-i nasuha davet edilmiştir. İhlas makamı tamamlandığı zaman tövbe-i nasuhunu Allah'ın söylediği kelimeleri tek tek tekrar ederek gerçekleştirmiştir. Sonra da Allah'a iradesini teslim ettiği zaman Allah Teala iradeni teslim aldık. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesini kullanır ve onun artık her noktada Allah'a sorması ve Allah'tan aldığı emirle hareket etmesi kendisine tebliğ edilir. İşte mürşitlerin iradelerini Allah teslimiyle beraber bu noktaya ulaşmaları söz konusudur. Öyleyse bir kişi mürşidine tabi olmak mevkine gelebilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşidine ulaşmak için ne yapmak mecburiyetindedir? Allah Teala bu hususu Fatiha suresinde şöyle anlatıyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz Allah Teala'ya. Yalnız sana kul oluruz. ve yalnız senden istihane isteriz. İstihane, Allah'tan mürşidi istemenin Kur'an'daki ismidir. Allah'tan istihane istenir. Mürşid, Allah'tan istenir. Allah Teala buyuruyor ki, arallahu kastü sebili. Nail suresi 9. ayet-i kerime. Sebillerin tayini Allah'a aittir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan, devrin imamının bulunduğu ana dergâha, baş gözüyle görünmeyen ruhlara ait yollar vardı, yere paralel yollar. O yolların her birisi bir sebildir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan, devrin imamının dergâhına doğru dünyanın her köşesinden yollar vardır. Devrin imamı bütün mürşitlerin bağlandığı temel merkezdir. Öyleyse irşat makamının sahipleri kendileri o ruhları eğitmek yetkisinin sahibi değillerdir. Eğitim devrin imamının dergahında oluşur. O tabi olduğu mürşidin dergahına gelen ruhlar oraya 12 tane ihsan alarak geleceklerdir. Demiştik ki 7 ihsan başlangıçta tahakkuk eder. Görme, işitme ve idrak etme hastalarının açılmasıyla 7 tane ihsan. Sonra Allah'ın kalbe ulaşması 8. ihsan. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi 9. ihsan. Ve Allah'ın göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince 10. ihsan. Dikkat ettiniz mi? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar diyor. Neden? Çünkü kişinin Allah'a ulaşabilmesi nefs tezkiyesi isimli bir olaya bağlıdır. Nefs tezkiyesi için Allah'ın rahmet, faz ve salavat adlı nurlarının nefsin kalbine girmesi gerekir. Bunun için de bir yol şart. İşte bu yol Enam suresinin 125. ayet girmesi gereğince o kişinin göğsünden kalbine ulaşan bir menfez oluşturmak suretiyle Allah tarafından gerçekleştirilir. Kişinin göğsü yarılır, göğsünden kalbine nur yolu açılır. Bu Allah'ın 10. ihsanıdır. Bu noktadan itibaren o kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu kişi zikrettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli 2 tane nur kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Ama kalbe sadece rahmet nuru girebilir. Bu nurun girmesini Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Allah o kişinin ki göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. İşte o kişinin kalbine Allah nurunu gönderir. Hiç Allah'ın göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açtığı kişinin kalbine gönderdiği nurlar sebebiyle o kişinin kalbinin durumu ile kalbi zikir sebebiyle kararmış ve sertleşmiş olan herhangi bir insanın kalbi bir olur mu diyor Allah Teala. Allah'ın göğsünü yararak şerh ederek göğsünden kalbine yol açtığı kişinin kalbine gönderdiği nur sebebiyle o kişinin kalbiyle kalbi karanlıklar içinde olan kişinin kalp muhtevası hiç aynı olur mu diyor. Kalbi kararmıştır, sertleşmiştir bir tanesinin. Diğerinin ise kalbi adım adım aydınlanmaya başlamıştır. Allah'ın rahmet nuru kişinin kalbine girmiştir. Tek bir nurdan bahsediyor Allah Teala. Nurlar demiyor. Burası 11. basamak ve on birinci ihsan. Bundan sonra ne olur? O kişinin kalbine giren nurların o kişide huşu oluşturması gerekir. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. O kişinin kalbinde %2 nur oluştuğu zaman huşu da oluşmuştur. Önemli mi? Huşu oluşması çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü mürşide ulaşabilmek, konumuz mürşit, şu Kur'an'da mevcut olduğu halde İslam'da unutulmuş olan, olmasa da olur diye düşünülen mürşit. İşte bir insanın Allah'tan sorarak mürşidine ulaşması lazım. Söylediğimiz Fatiha suresinin o 5. ayet-i kerimesi gereğince, Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince ve Enfal suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince. Affedersiniz, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince. Bir defa daha söyleyelim Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine. Ne? Ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Nasıl? Kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştıran o vesileyi, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Farz kılmış üzerimize Allah Teala. İşte bunu isteyebilmek için huşu sahibi olmamız lazım. Enam suresinin, hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde kişinin nasıl huşu sahibi olduğunu gördük. O kişi huşu sahibi oldu. Mürşidini istemesi lazım Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala diyor ki, biz Allah'a diyoruz ki Fatiha suresinde, yalnız senden istihane isteriz. İşte bu, Allah'tan istenecek istihanenin nasıl isteneceği, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde ifade buyurulmuş. Allah Teala şöyle buyuruyor: Vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin. Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Bu da üzerimize bir farz. Hem bu ayet-i kerimeler Allah'tan mürşidin istenmesinin üzerimize farz olduğunu söylüyor, hem de Allah'tan istemenin gerektiğini söylüyor. iki husus birden bildiriyor bu ayet-i kerime. Hem istihaneyi mutlaka isteyin diyor, farz kılıyor üzerimize. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gibi, Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi de istihaneyi istemeyi üzerimize farz kılıyor. Hem de hacet namazı kılarak isteyin diyor Allah Teala. Namaz kılındığı cihetle isteme mahallinin Allah olduğu kesinleşiyor. Ama bu büyük bir iştir, kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Neden? Çünkü kişi huşu sahibi olmamışsa, o söylediğimiz 12. vasıfa ulaşmamışsa, kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmamışsa, huşu sahibi olmamışsa, o kişi 100 defa hacet namazı kılsa mürşidini göremez. İşte Allah'ın irşat makamını, Allah'tan isteyin hüviyetini 2 defa farz kılması şu şekilde sonuçlanıyor. İlla alel haşiin, Bakara 46. Ama huşu sahipleri hariç. Yani başkaları için, huşu sahiplerinden başkaları için Allah'tan mürşit isteyip de mürşide ulaşmak bir hayal. Çok büyük, çok zor bir iş. Allah Teala onlara göstermez. Ama huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala. Huşu sahiplerinin, bu noktadaki huşu sahiplerinin kim olduklarına bakıyoruz. Ellezine yezunnune ennehum bilayki rabbihim ve ennehum ileyhi racun. Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, mülaki kılacaklarına, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Huşu sahipleri Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına, ilka edeceklerine kesin şekilde inananlardır diyor. Sonra da diyor, sonra da ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine inananlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan, bu noktadaki insan, bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. 3. Allah'ın bu hususu üzerine defaatle farz kıldığına inanıyor. 4. Ve Allah'a ruhunun ölmeden evvel, dilerse Allah'a ulaşmayı, mutlaka ulaşacağına da inanıyor. İşte bu kişi huşu sahibidir. Göstergesi kalbinde %2 rahmet nurunun 12. basamakta oluşmasıdır. İşte bu kişi huşu sahibi olmuştur. 13. basamağa gelmiştir. Vasıfların hepsinin sahibidir. Allah'a ruhunu kesin şekilde ulaştıracağına emin. Kesin olarak buna inanıyor. Ve bu hüviyetin

Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi gereğince. Ve kişi mürşidine ulaşır. Mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir. Ya mürşide mürşidi gösterir ya da kendisine yakın vaziyette olan mürşit vekilini gösterir. Netice değişmez. Kişi mutlaka oraya ulaşıp tövbe edecektir. Tövbeden murat cereyan almaktır. Mürşit o cereyanın sahibi olan kişidir. Hangi cereyan? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na çıkardı. İtikafa çekilirdi. 30 gün bazen 40 gün orada kalırdı. Bir gün Cebrail aleyhisselam göründü 40 yaşına bastığı zaman ve ona doğru bir adım attı. Bembeyaz elbiseler içinde insan hüviyetinde göründü. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ben okuma yazma bilmiyorum. Ümmiyim. Bir adım daha attı Cebrail aleyhisselam, yaklaştı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, gene oku dedi. Gene aynı cevabı aldı. Üçüncü adımda ikra dedi, bir ismi Rabbiki, Rabbinin ismini oku dedi. Ve kollarıyla sımsıkı sarıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'ın cereyanı Cebrail aleyhisselama her zaman olduğu gibi geldi. Ondan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. İkisi de şiddetle sarsıldılar. İşte bu cezbe bizim kardeşlerimizde mevcuttur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar ulaşan bir cezbe. Allah'ın cereyanı ve bu cereyanın insanlara ulaşması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 yıl sonra Hazreti Ali sahabeye diyor ki, ey sahabe, ey benim aziz kardeşlerim, sizlere ne oldu diyor. Bundan 30 yıl evvel ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanlarının sarsıldığını bilirim diyor. Ne oldu sizlere diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşit, iradesini de Allah'a teslim eden kişi mutlak olarak cezbenin sahibidir. Cezbe mürşidin tanıtıcı vasfıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi mürşidine ulaştığında tabiyetini gerçekleştirir. Bu kişi o zaman tabiyet sırasında Allah'tan 7 tane nimet alır. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. 1. O kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine iman yazılır ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve ona senin yevmül talakın geldi, vücudu terk et der. Mümin suresi 7. 15. ayet-i kerime gereğince Allah'ın katından gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna senin yevmül talakın geldi, Allah'a milaki olma günün geldi, Allah'a geri dön emrini verir. Ruh vücuttan ayrılır. Üçüncü nimet ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Dördüncü nimet, Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresi 73. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, cehenneme gidenler cehenneme girerler ama Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan kişi, tabi olan kişi böylece kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olan kişi, aynı zamanda da bu kişi nefs

tekbiresine başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbine ulaşır ve kalbindeki Allah'ın yazmış olduğu iman kelimesine gelen fazıllar yapışmaya başlar. Kalbin işgal edilmesi, nurlar tarafından işgal edilmesi, kapkaranlık olan kalbin bu nurlarla adım adım aydınlanmaya başlaması, nefs tezkiyesi adını alır. Kişi, o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Allah'ın beşinci nimeti, o kişinin fizik vücudu nefsin afetlerine karşı giderek daha büyük bir kuvvetin sahibi olur. Çünkü afetler giderek azalmaktadır. Altıncı nimet Allah-u Teala'nın ve o kişinin iradesi afetler devamlı azaldığı için karşı her gün biraz daha güçlenmektedir. İşte bunlar mürşide ulaşıldığı zaman Allah-u Teala'nın alınan 7 tane nimettir. Bu 7 nimetten bir tanesi daha derecelerle alakalı olduğu için ikisi bir faktör sayılmaktadır. O kişiyi Allah-u Teala o güne kadar, mürşidine ulaştığı güne kadar 1'e 10 verirken her kazandığı derecatta tabiyet anında bu 1'e 100'e çıkar. Sonra nefsinin kalbinde kişinin nurlar %7'yi bulduğunda fazıllar, o kişi birinci gök katına ulaşır ve Allah o kişiye 1'e 100 vermeye devam eder. Bu nurlar her %7 artışında ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katlarına ulaşan ruha paralel olarak Allah'ın verdiği 1'e 100 sistem 1'e 200'e, 1'e 300'e, 400'e, 500'e, 600'e ve 700'e çıkarır. Çıkar. Ruh Allah'a ulaştığı zaman o kişinin her bir kazandığı derece karşılığında o kişiye 1'e 700 nimet verilir. Buraya kadar olan kısım Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Eğer bu kişi mürşidine tabi olmasaydı ne bu 7 tane nimeti alabilirdi ne de ruhunu Allah'a ulaştırabilirdi. Ama Allah-u Teala bunları garanti ettiği için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi kendisine ulaştırmayı kabul garanti ettiği için o kişiyi mürşidine ulaştıran bana mürşid sevgisi veren Allah'tır. Yolunda da devamlı olarak ona yardım eden gene Allah'tır. Ve o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıran da gene Allah'tır. Nefsi %51 tezkiye olduğu için bu kişi dünya saadetinin de %51'ine sahip olmuştur. Dünya saadetinin %51'i bir de cennetin üçüncü katı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Eğer bu kişi mürşidine tabi olmasaydı bu hedeflerin üçüncüsüne ulaşamayacaktı. Ruhu asla Allah'a ulaşamayacaktı. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmadan ölmüş olsaydı gene Allah'ın cennetine girerdi. Mürşide ulaştıktan sonra ölen kişi ise ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ise üçüncü kat cennete girer. Mürşid farzdır. Söylediğimiz vasıfların sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlere mürşidi anlatmayı Allah-u Teala nasip kıldığı için Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek ve sonuçları. Allah Teala bize hidayet görevini verene kadar Kur'an'ın İslam aleminin artık tamamen unuttuğu hakikatlerini bize öğretene kadar İslam dünyası bu devirde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı tamamen unutmuştu. Bu kavram yok olmuştu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşacak olan nedir? İnsanın ruhudur. Neden? Neden ulaşacak? Çünkü Allah Teala'nın emri böyle. Ya bir insan Allah'ın emrine uyacak, ruhunu hayattayken Allah-u Teala'ya ulaştıracak veya bunu gerçekleştirmeyecek, Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Dilese zaten mutlaka gerçekleştirecektir. Dilemeyecek ve cehenneme gidecek. Öyleyse cennetle cehennemi ayıran bir köprü mü bu? Evet. Cennetle cehennemi ayıran bir köprü. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam alemi Allah'ın Kur'an'ını asırlarca evvel unutmuş. Ve İslam adına ahkam kesenler piyasayı tamamen doldurmuşlar ve kendilerine has bir inanç biçimini, dinin asıllarını devre dışı bırakmak pahasına insanlara kabul ettirmişler. Bunun için kitaplar yazmışlar, kitapları basılmış, insanlar incelemişler ve de söylediklerini kabul etmişler. Bunlar din alimleri. Ve ne olmuş sonuç? Sonuç İslam'ın ölümü. Yanlış ifade. Bitkisel hayata girişi. Ölü ama aynı zamanda canlı. Hayatta fakat kolları kesilmiş, bacakları kesilmiş, bitkisel hayata atılmış bir İslam. O inanışın içinde olan insanlar, onların gidecekleri hiçbir zaman cennet olamaz. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden bu tarafa panorama bunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir İslam yaşandı. Bu İslam'a dikkatle bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan İslam, Kur'an'ın bütünüdür. Kur'an 7 safa ve 4 teslimden oluşur. Birinci safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamakta başlar. Farzdır. Bütün sahabe yerine getirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bugünkü konumuz. İkinci safa,
Mürşide ulaşıp tabi olmak 14. basamaktaki bir olaydır. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. Allah'a ulaşır. Ulaştığı yer 21. basamaktır. 3. safa. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide ulaşıp tabiyet. 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 3'ü de farz. Üçü de 14 asır evvel sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Sonra fizik vücudun Allah teslimi farz, gerçekleştirilmiş. Sonra nefsin Allah teslimi farz, gerçekleştirilmiş. Sonra irşad olmak farz, gerçekleştirilmiş sahabe tarafından. Sonra iradenin Allah teslimi ve irşad makamına tayin olmak, Allah Teala tarafından tayin olmak farz, sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Neyle karşı karşıyayız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir vakayla karşı karşıyayız. 14 asır evvel hepsi farz olan Kur'an'daki İslam yaşandı. 7 tane safa, 4 tane teslim ruhun, 22. basamak ve Çin, fizik vücudun yani 25. basamak, nefsin 26. basamak, iradenin 28. basamak, Allah'a teslimi. İslam, Allah'a teslim olmak demek. İslam'ın insanı cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün fonksiyonel kavramları devre dışı kalmış. Hepsi unutulmuş. Hepsi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanmış. Hepsi de farz. Ve İslam bitkisel hayata itilmiş. İşte bu safhalardan birinci safha bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mıdır? Bakınız ne diyor Allah Teala? Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve namaz kıl. Önce takva sahibi olmak diyor, dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece bunları yaptığın zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman müşriklerden olmaktan da kurtulursun. Aynı zamanda takva sahibi de olursun diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime Allah Teala müşrikleri tarif ediyor. Bunlar gizli şirkte olanlar. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Bu fırkalarla alakalı ayet-i kerime Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala o ayet-i kerimede buyuruyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dileyen bir fırka ve fırkalara ayrılanlar
Onlar fırkalara ayrılanlar hem takva sahibi değil hem de şirktiler. Bu ikinci söylediğimiz ayet-i kerime, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bununla yetinmiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların takva sahibi olmamalarının ve şirkte olmalarının, müşrik olmalarının, gizli şirkte olan müşrikler olmalarının yanı sıra onların aynı zamanda kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. O Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olanlar ve şirkten kurtulanlar, onlara Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi müminler diyor. Tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın sahipleri, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre müminler. Fırkalara ayrılan şirkte olanlar, onlar da kafirler. Ne oldu sevgili izleyiciler, sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü var, benim ümmetim şirkte olamaz. Açık şirk benim ümmetim için mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım. Benim ümmetim putlara tapmaz. Bundan eminim. Ama gizli şirkten korkarım. Gizli şirkin ne olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilememek gizli şirktir. Kişi Allah'ı devreden çıkartıyor. Böyle bir dizaynda şu ana kadar ortaya koyduğumuz muhteva, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bir, takva sahibi olmadıkları, iki, şirkte oldukları, gizli şirkte oldukları, üç, kafir oldukları. Burada duralım. Kafir, inanmayan demek. Aslında genel kabul görmüş olan kafir kelimesi Allah'a inanmayan manasına geliyor. Küfürde olan inancın, Allah'a olan, Allah'ın varlığına dair olan inancın sahibi olmayan kişi küfürdedir. Bu açık küfürdür. Bir de Allah'a inandığı halde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah'a ulaşma kavramına karşı olduğu için Allah Teala onları da küfürde telakki ediyor. Ayet-i Kerime açıkça sadece bir fırkada olanların, Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğunu söylüyor. Onlar tek fırka, geri kalanlar kafirdirler diyor Allah-u Teala. Bu küfür müessesesi bir başka ayet-i kerimede gene aynı açıklıkla dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen iman sahipleri de. Mümin, Allah'a ulaşmayı dileyen hak mümin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen mümin,
İkisi de Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Amini olmakta da, mümin olmakta da iki aşama var. Allah Teala amin olanlardan mümin olmayanları Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde söylüyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani takva sahibi olmayan amin olanlar. Takva sahibi olmayan amin olanlar, Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, burada Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde çok açık olarak bunu görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, ey amin olanlar, takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin, sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin.

Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın günahları örtmesi sadece bir grup mümin için söz konusu. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu ayet-i kerime gereğince Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülür. Onlar hak müminlerdir. Enfal suresinin 4. ayet-i kerimesi onların hak müminler olduğunu söylüyor. Hakka müminin. Böylece şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah günahlarını örtüyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an günahlarının hepsi örtülecek. Günahları örtülürse ne olur? Günahları örtülürse o kişinin sevaplarının olmaması mümkün değildir. Mutlaka sevapları vardır. O sevaplar gereğince o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, sonra da öldü. Günahları örtüldüğü cihetle bu kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin durumuna gelin beraberce bakalım. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider. Daha sonra da onların cehenneme gideceğini söylüyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amellerinin boşa gideceğini söylüyor Allah Teala. Şimdi düşünelim, Allah'a insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını inkar eden bir kişi, hayır böyle bir şey yoktur diyen kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir mi? Elbette dilemesi mümkün değil. Ve böyle bir dileğin sahibi olmayan kişinin sadece o dileğin sahibi olmadığı için dahi gideceği yer cehennemdir. Öyleyse niçin cehennemdir? Çünkü amelleri boşa gider. Şimdi Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle bu ayet-i kerimeyi karşılaştıralım. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ne olur? Bu kişi Allah'ın cennetine gider. Neden? Çünkü bütün günahları örtülmüştü. Sevapları günahlarından fazla olduğu için gideceği yer cennettir. Hangi ayet-i kerime gelince? Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince, 103. ayet-i kerimesi gereğince de farklı bir sonuç var. İkisini ard arda verelim. Mü'minun 102'de Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü mizanlar korulur. Kimin sevap tartıları ağır basarsa, sevapları günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani gidecekleri yer mutlaka cennettir. Bir sonraki ayet-i kerime Mü'minun 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onların da gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ebediyen kalmak üzere onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ebediyen kalmak üzere. Cehenneme, cehennemde yanmak üzere gelen ve yanacak olan bir kişi cehenneme girer.
bir daha oradan çıkması mümkün değildir. Ebediyen cehennemde yanacaktır. Bir süre cehennemde kalıp da cennete gitmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi, amelleri boşa gitti. Yani o kişinin amelleri vardı, o ameller gereğince, amelleri günahlarından fazla sevap kazandırmıştı ona, gideceği yer cennet iken, Allah'a ulaşmayı dilemediği için amelleri heba oldu, kişinin gideceği yer cehennem. Peki, bunu söyleyen Allah Teala burada Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yerin cehennem olduğu sonucuna bizi ulaştıran onların amelleri boşa gider ifadesi Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle karşılaşınca tam bir denge oluşuyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, onun bütün günahları örtüldü. Ertesi gün kişi öldü, gideceği yer cennet. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, bir gün öldü. Öldüğü anda bakılıyor amel defterine, adam Allah'a ulaşmayı dilemediği için bütün amelleri boşa gidiyor. Ve gideceği yer cehennem. En çarpıcı misali verelim. İki adam düşünüyoruz. Birincisi, hiç hayatında namaz falan kılmamış, ibadet yapmamış. Ona demişler ki, Allah'a ulaşmayı dile, mutlaka cennete girersin. O da gönülden Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah-u Teala da görmüş onun kalbindeki talebi. Ertesi günde bu kişi ölmüş. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için günahları örtülür Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Bu sebeple sevapları fazla olur. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Şimdi çarpıcı bir misal olsun diye biraz ekstrem olacak rakamlar. 80 yaşına kadar yaşayan bir insan düşünelim. 15 yaşında ibadetlerine müdrik olmuş, başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yerine getirmiş. İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsini yapmış ve cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah Teala beni 4. kat cennete mi alır yoksa 5. kat cennete mi alır diye düşünceler içinde bu adam ölüyor. Bu adamın gideceği yer cehennem. Bugün öğrenilen din ilmiyle bir insanın cennete giremeyeceğinin en açık delili bu. Çünkü bu insanın amelleri boşa gidiyor Allah'a ulaşmayı dilemeyince. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ise günahları örtülür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka bu sebeple günahları örtüldüğü için Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi sevapları amelleri boşa gitti diye, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler boşa gitti diye mutlaka cehenneme gider. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, size unuttuğunuz İslam'ı anlatıyoruz. Bunları biz öğrenmedik. Allah Teala bize öğretti, anlamıyor musunuz? Bizim gibi eskilerin tabiriyle hiç mürekkep yalamamış, dini açıdan hiçbir bilginin sahibi olamamış, 30 yılını öyle geçirmiş, ondan sonraki 10 yılında da dinin içinde olmasına rağmen bir ilerleme kaydedememiş olan birisi, o biziz.
bu ilmi nereden alıyor? Bugünkü din alimlerinin hiç bilmedikleri bir konu, hidayet. Şu anda konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Ne oldu? Dilemeyen kişi şirkte, gizli şirkte, dilemeyen kişi takva sahibi değil. Dilemeyen kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla olacaktır. Neden? Sevapları yok oluyor diye. Onun sevapları yok oluyor. Allah Teala onun sevaplarını devre dışı bırakıyor. Habitat amalühüm diyor, onun amelleri yok olur, boşa gider diyor. Amelleri boşa gider. Öyleyse şu ana kadar nereye vardık? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkte değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülür. Amelleri boşa gitmediği gibi günahları örtülür. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki bir insanı cennete veya götürecek olan faktörler bu matematik hesapla açık, kesin, şüphe götürmez bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer cennettir. Dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Şimdi konular arasında demin bahsettiğimiz mümin olmayı da devreye koyalım. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre o Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırka onlar müminlerdir. Geri kalan bütün fırkalar kafirlerdir. Ve onlar şeytanın kullarıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ise Allah'ın kuludur. Hadi gelin ayet-i kerimeyi beraberce bakalım. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Sahabeden bahsediyor Allah Teala, diyor ki onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken, onların kulu iken Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Tağut'un kulu olan, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tağut'un kulu olduğu açık bir şekilde ayette yer alan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi insan ve cin şeytanların, kısaca şeytanın diyorum, şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah'ın kuludur. Elbette şeytanın kulunun cennete girmesi düşünülemez. Ama Allah'ın kulu mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'ın kulu açık ve kesin bir şekilde görünüyor ki onlar müminler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen hak müminler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi hak mümindir.
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete girecek olan bir mümindir. İşte iki nevi amene olandan birincisini söyledik. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir amene olan kişi. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Ama bir başka grup ayet-i kerimeye baktığımız zaman orada Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine orada Allah-u Teala'nın gene müminlerden bahsettiğini görüyoruz. Amin olanlardan bahsettiğini görüyoruz ama bunlar cennete girecek olanlar. Allah-u Teala buyuruyor, Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur, onlar mahzunda olmayacaklardır. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve onlar amin olmuşlardır. Amin oldukları için de takva sahibi olmuşlardır. Yani bu zaten amin olan bu insanlar, Allah'a inanan bu insanlar ikinci defa amin olmuşlar. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Yani takva sahibi olmamış bir amine olan söz konusu. Mümin Allah'a inanıyor ama takva sahibi değil. Burada ise Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerinde ise takva sahibi olan bir amine olan kişi var. اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ Onlar aminudurlar, takva sahibi olmuşlardır. Sonuç, لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Ahiret hayatındaki müjde, cennete gidecekler. Dünya hayatındaki müjde, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapacakları için bu dünyada da mutlu bir hüviyette yaşayacaklar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan İlişkilerimizde amine olmak bu derece önemli bir muhteva taşıyor. Allah-u Teala'nın işaretlerine bakmaya devam edelim. Allah'ın kuludur dedik amine olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen amine olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kâfirlerdir. İşte açıklaması. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanların, mümin amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Nefs tezkiyesi yoluyla onların kalplerini kapkaranlıkken %51 nura mutlaka Allah-u Teala kendisi ulaştırır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemiş olan amin olanların dostudur. Peki sonra diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ الْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. İşte insanlar var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onlara yardımcı olmuş, onları zulmetten nura ulaştırmış, kendisi kendi zatına ulaştırmış, sözü var mutlaka ulaştırır. Ama konunun devamına bakıyoruz, bu kişiler mümin olduktan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar,
Allah'a ulaştırılınca Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmış. Artık yok. O zaman şeytan bunlara musallat olmuş, tağut. Ve onları, ruhları Allah'a ulaşmışken, üçüncü kat cennetin sahibiyken, oradan alaşağı etmiş, cehennemlik etmiş. Kişilerin kalbi yeniden kararmış. Gereklerini devam ettirmemişler. Zikirlerini bırakmışlar, namazlarını bırakmışlar. Ve gidecekleri yer cehennem olmuş. Allah'ın dostu iken tağutun dostu olmuşlar. Allah-u Teala onları kendisine ulaştırmış, kalpleri aydınlanmış, zulmetten nura çıkmışlar. Ama sonra Allah'ın koruyucu zırhı ortadan kalkınca şeytan onları tesir etmeyi başarmış ve onları cehennemlik kılmış. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler, dilemişken, dileyince mümin olmuşlar, hak müminler olmuşlar. Ama sonra tekrar küfre dönmüşler. Peki bu insanlar Allah'a inanmıyorlar mı? İnanıyorlar. Allah'a inançlarında bir değişiklik yok. Ama kafir hüviyetini koymuş Allah-u Teala burada onlara. Sırf vuslattan sonra kendilerini koruyamadıkları için şeytandan ve Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediklerinden dolayı. Dileseler Allah-u Teala tekrar bir hak verecek ve gene ruhlarını kendisine ulaştıracak, gene üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların muhtevasına baktığımız zaman burada çok ciddi bir husus daha var. Cehenneme gitmek. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gider. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeyennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar buyuruyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse cehenneme gidecek olanlar mutlaka kafirlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildiler. Gafil olmasalardı ne yapacaklardı? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. İşte 14 asır sonra İslam'dan 14 asır sonra bütün insanlar gaflet içinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil. Bütün din öğreticileri buna dahildir. Din öğreticisi olarak, din bilenler olarak geçinenlerin hepsi buna dahildir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ve korkunç bir gaflet, çünkü sadece onlar bu gaflet sebebiyle cehenneme gitse, kendi kefaretlerini öderler. Ama 70 milyondan fazla insanın sadece bu söylediğim bir tek Allah-u Teala'nın mefhumunu, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemek müessesesini bilmedikleri için ve biz bunu herkese anlattığımız zaman hayır öyle değil, onlar yanlış söylüyor dedikleri için veya sessiz kaldıkları için, doğruyu öğrenmişlerse söylememeleri sebebiyle insanların 70 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Öğrenmemişlerse
öğrendikleri ilmin onları ulaştırabileceği yer gene cehennem. Öğrenmişse başkalarına da bu yoldan caydırıyorlarsa kendilerinin yapacağı bir şey yok demektir. Hani bir söz vardır, kelin ilacı orta kendi başına sürer. Eğer bilselerdi onlar şu anda bizimle beraber olurlardı. Allah'ın yoluna bizimle beraber çağırırlardı. Dürüst olan bir insanın böyle davranacağına inanıyoruz. Hem öğrensin, hem söylediklerimizin doğru olduğunu kesinlikle tespit etsin, ondan sonra da bizim karşımızda olsun. İşte sevgili kardeşlerim, burada korkunç bir ikiyüzlülük yatar. O insanlar iki kat azaba muhatap olurlar. Yeryüzünde fesat çıkardıkları için. Başka insanların hidayetine mani oldukları için. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, onlar ki Allah indirdiği kitaplarla hidayeti açıkladıktan ve o hidayeti beyinelerle ispat ettikten sonra kim hidayeti gizlerse Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte şu anda din öğreticisi adına kimler varsa hepsi bu ayet-i kerime standartları içinde Allah'ın lanetine muhataptır. Sevgili kardeşlerim, biz hidayeti bu dünyaya yayacak olan hidayetçiyiz. Bu devrin hidayetçisiyiz. Bu devrin Ahmediyiz. Nasıl Mevlana bir zamanlar biz bu devrin Ahmediyiz dediyse, nasıl bizden evvel Said-i Nursi Hazretleri Ahmet'se, o devrin bizden evvelki devrin Ahmediyse, bugün de bu devrin Ahmedi, o biziz. Allah'ın hidayetini açıkladığımız için. Sevgili kardeşlerim, ne gördük? Korkunç bir tablo. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın iler tutar tarafı yok. Allah'ın ayetlerinden gafil. Gideceği yer cehennem. Takva sahibi değil. Şirkte. Amelleri boşa gidiyor. Zaten tek başına bu onu cehenneme götürmeye yeterli. Ama Allah'a ulaşmayı dilememek meselesi bütünüyle cehenneme götürücü bir faktör. Sadece şirkte değil, bu kişi aynı zamanda küfürde. Allah'a inanmasına rağmen Allah Teala onu küfürde kabul ediyor. Allah'a inanıyor kişi ama cennete girebilecek hüviyette bir mümin değil. Çünkü amelleri boşa gidiyor. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Allah Teala Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes dalalettedir. Allah Teala da onları bırakır. Doğuşundan itibaren var olan herkes, insan olarak dünyaya gelen herkes dalalettedir. Dalalet sonradan kazanılan bir müessese değildir. Herkes dalalettedir. Onun için Allah Teala dilediğini dalalette bırakır, dilediğini dalaletten kurtarır gibi bir ifade geçerli değildir. Allah dalalette olanları bırakır, meşgul olmaz onlarla. Ama diyor Allah Teala, onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları
rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Biz sonucu söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka cennetine koyar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi

Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece dalalettedir. Allah da onları bırakır. Ama Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesine göre o insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalaletteydi. Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzere olur ve Allah'ın zatına mutlaka bu kişi ulaşır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi açık ve kesin bir şekilde dalalettedir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Onlar dalalette, onlar küfürde, onlar şeytanın dostu, hatta onlar şeytanın kulu. Gidecekleri yer cehennem.

alimlerden ilim alan insanlar arasında biz yokuz, biz sıfırız. Biz Allah'ın ilminin gerçek sahibiyiz. İşte o Allah'ın ilmi ki o insanlardan ilim öğrenenlerin bütün öğrendikleri ilmin onları kurtarmasının mümkün olmadığını söylüyor. Biz de özellikle baştan din adamlarını uyarıyoruz. Sizin göreviniz hakikatleri öğrenip insanlara öğretmektir. Bunun için tahkik etmek mecburiyetindesiniz sözlerimizi. Ve görevinizi yapmıyorsunuz. Allah'ın huzurunda sizleri suçluyoruz. "70 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebep oluyorsunuz" diye. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a ulaşmayı dileme kavramı Kur'an'ın bel kemiğidir. Kur'an'ın yarısından ötesini ifade eder. Cennet saadetinin üçüncü katını, dünya saadetinin %50'sini mutlaka sağlar. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Küfürden kurtarır, cehennemden kurtarır. O kişi için bir kurtuluş reçetesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir kavram ve insanlar bunu bütünüyle unutmuşlar. İslam'da bu yüzden bitkisel hayata girmiş, kolları bacakları kesilmiş ve insanların kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün olmayan bir din anlayışı bütün İslam alemini sarmış. Bunca hakikati 30 yıldır bu insanları anlatmaya devam ettiğimiz halde insanlar hiçbir zaman özellikle din adamları bugüne kadar görevlerini yerine getirmediler. Kıyamet günü mutlaka iki yakamız, iki elimiz onların yakasında olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'a ulaşmayı dilemek isimli sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarımızla. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaraları

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Zuhruf suresinin 37. ayet-i kerimesiyle inşallah konuya giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehum لَا يَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَاِنَّهُمْ ve muhakkak ki onlar لَا gerçekten mutlaka يَسُدُّونَهُمْ onları alıkoyarlar عَنِ السَّب۪يلِ yoldan وَيَحْسَبُونَ ve zannederler اَنَّهُمْ onların olduğu muhtedun hidayette olanlar. Ve muhakkak ki onlar, şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Öyleyse bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Öşrine ulaşıp tabi olması lazım. Ondan sonra da zikretmesi lazım ki nefsinin kalbine Allah'ın nurları gelerek yerleşsin ve ruhu nefsinin tezkiyesine paralel olarak Allah'a ulaşsın. Her %7 nurda, her %2 fazıl birikiminde ruh bir gök katı yükselir. Sonunda Allah'a ulaşır, kişi hidayete erer. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama şeytanlar insanları Allah'ın yolundan men ederler. İnsanlar ne yazık ki büyük bir aldanışın içine girerler. Zannederler ki içindeki o ses kendi sesidir, düşüncesinin sesidir. Oysa ki ses şeytanındır ve bizim düşüncemizin sesini taklit ederek aldatır insanları. Ve yapılmaması lazım geleni yapılması lazımmış gibi bir hüviyete sokar. Yapılması gerekeni de yaptırmamaya çalışır ki kişi kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Zuhruf suresinin 38. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Hatta ize ca'ena kale ya leyte beyni ve beyneke bu del meşri kayni fe bisel karin hatta sonunda olunca o zaman iza olduğu zaman caena bize geldi kale dedi ya leyte keşke olsaydı beyni benimle arası ve beyneke ve seninle arası beyni ve beyneke benimle senin aran bu de uzaklık el meşrikayni iki doğu işte bu fe bilse kötü el karini yakınlık dostluk arkadaşlık o yani onlardan biri sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi, der. İşte bu kötü bir yakınlık.

Sevgili kardeşlerim, bir noktadan yola çıktınız ve doğuya doğru gidiyorsunuz. Dünyanın yarısına, öbür yarısına, birinci yarısına ulaştınız. Burası sizin için, doğuya doğru gittiğiniz için doğudur. Ama yolunuza devam ederseniz batıdan tekrar doğuya döneceksiniz. Ulaştığınız yerde yeni bir doğu vardır. Eğer geldiğiniz yönü ters olarak geçerseniz

Doğuya doğru gittiğiniz zaman yolun yarısında doğuya ulaşırsınız. Gene yolunuza devam edin. Eğer doğuya doğru gidiyorsanız hala doğuya doğru gidiyorsunuz. Ama sonunda başladığınız noktaya geri döneceksiniz. Bu da iki doğunun ifadesidir. Cinlerle insanlar arasındaki ilişki de iki doğunun ifadesidir. Şöyle bir şeffaf harita olsaydı, cinlerin tarafı karşı taraf olsaydı, bizim tarafımız da bu taraf olsaydı, bu şeffaf haritada baktığımız zaman haritanın sağı doğudur, solu batıdır. Üstü kuzeydir, altı güneydir. Güney ile kuzey değişmez. Cinlere göre de kuzey kuzeydir, güney güneydir. Ama eğer cinler o taraftan bakıyorlarsa aynı haritaya, o zaman haritanın sağı, bu şeffaf haritanın sağ tarafı cinlere göre doğudur. Halbuki bize göre batıdır. Sol tarafı da cinlere göre batıdır. Oysa ki bize göre doğudur. İki ayrı cephede de iki doğudan iki batıdan bahsedilebilir. Yani bir insan doğuya doğru yola çıktığı zaman tam o noktadan itibaren 180 derece ötede, yani 240 bin kilometrelik ekvatorun yarısına ulaştığı noktadan itibaren gene doğuya doğru gider ama aslında çıkış noktasına gelecektir. Burada bir dönüş ama aynı istikamette giderek dönüş söz konusudur. Vardığı, başladığı noktaya geri döndüğü zaman doğuya doğru giderek oraya ulaşmıştır. Öyleyse yola çıktığı nokta başlangıçta batıydı, ulaştığı nokta doğuydu. Ama doğudan yola çıkarak gene doğuya giderek başladığı noktaya geri döner. Bu da onun için ikinci batıdır, ikinci doğudur. Burada söz konusu olan şey doğu ile batının ilişkisi değil. Burada söz konusu olan şey kıyamet günü geldiği zaman keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı der. İşte bu kötü bir yakınlık diyor Allah-u Teala. Bu bize neyi hatırlatacak? Furkan suresini 27, 28, 29 ve 30. ayetleri hatırlatacak. Ah keşke o kişiyle dost olmasaydım, arkadaş olmasaydım. O beni Allah'ın yolundan saptırdı. Başka neyi hatırlatacak? Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerini hatırlatacak. Ne diyor Allah Teala orada? Cehenneme girenler dediler ki: "Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk." Tabi olduk değil, affedersiniz. İtaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. En büyük lanetinde onları lanetle. İşte aynı sonuç burada da var. Keşke aramız o kadar uzak olsaydı tarzında ifade edilmiş. 39. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Velen yenfe'a kumul yevme iz zalemtum ennekum fil azabi müşterikun. Ve len yenfakum, ve size yarar sağlamaz el yeme o gün, iz o zaman zalem tüm zulmettiniz, ennekum muhakkak ki siz fi el azabi azapta müşterikun, ortaksınız, müştereksiniz. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız.

zulmeden herkes azaba mutlaka muhatap olacaktır. İşte insanları dalalete düşürenler için ne diyorlar orada? Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetine lanetle. Biz onların yüzünden dalalette kaldık, dalalete düştük. Onların yüzünden cehenneme girdik. Bir belki ayet-i kerimede açıkladığımız, ayet-i kerime Ahzab 67-68 bunu anlatıyor. İnsanların birbirlerine nasıl zulmettiklerini, nasıl başka bir insan sebebiyle onun sözlerine inanıp da onun dediğini yaptığı için kişinin nasıl cehenneme gittiğini anlatıyor Allah Teala. Ve 40. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Efe ente tusmi'us summe ev tehdil umye ve men kâne fî dalâlin mübîn e mı ve böylece yoksa ente sen tusmi'u işittirirsin, işittireceksin es summe sağır ev veya tehdi, hidayete erdireceksin. El-umye, ama kör. Ama, yani kör. Ve men ve o kimse, kâne oldu, fî dalâlin dalâlette mübînin, apaçık. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalâlette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Tebliğ herkese yapılır. Tebliğ yapamayan hiçbir insan kalmaz. Mutlaka tebliğ yaşamakta olan herkese yapılmıştır ve hayattayken o kişi mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. Ve iki tane alternatif vardır. Tebliğe muhatap olduğu zaman kişinin aldırmaması veya tebliği kabul edip Allah'a ulaşmayı dilemesi veya tebliği yapana öfkelenmesi, kızması, nefret etmeye başlaması ondan, hatta saldırması. Üç alternatif de geçerli. Bunlardan sadece tebliğ üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine gireceklerdir. Tebliğe aldırmayanlar bir kulaklarından girip öbür kulaklarından tebliğe çıkanlar onların Allah-u Teala Basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet çekiyor. Semi isimli işitme hastalarını mühürlüyor. Kalplerini de mühürlüyor. İdrak edemiyorlar. Göremiyorlar, işitemiyorlar. Hemen arkasından da zaten diğer faktörler geliyor. Gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinnet konuluyor. Başlangıçta bunlar yok. Ya da tersi oluyor. Onlar söylenenlere itiraz ediyorlar, karşı çıkıyorlar, öfkeleniyorlar hatta. O zaman Allah Teala önce uzuvları engelliyor. Kulaklara vakra koyuyor. Kalplere ekinnet koyuyor. Gözlere hicab-ı mestüre koyuyor. Ama böyle olmakla kalmıyor. Uzuvlara engel koyan Allah Teala hemen arkasından hastaları da engelliyor. Öyleyse bu insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Dilediği takdirde hem uzuvları üzerindeki hem de hastaları üzerindeki engeller mutlaka Allah-u Teala tarafından kaldırılır. Ve o kişi körken, sağırken ve dilsizken gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Burada Allah sağırlardan ve körlerden bahsediyor. Onları sen mi diyor hidayet erdireceksin? Yani onlar bana ulaşmayı dilemedikleri sürece hep dalalette kalacaklardır diyor. Senin gayretin onları hidayet erdirmeye yetmez diyor. Başka bir ayet-i kerimesinde senin görevin tebliğdir diyor. Onları davete icabet ettiremezsin diyor sen. Senin görevin tebliğdir. Hesap bize aittir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Her ayet ayrı bir hikmeti sinesinde saklar. 41. ayet-i kerime Zuhruf suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Fe imma neshe benne bike fe inna minhum muntekumun.

Fakat seni de aralarında mutlaka gidereceğiz. Hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de onun da hayatı sonsuz değil. 63 yıl yaşamış. Bir gün hayatına son vereceğini söylüyor. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkanlar, onu hidayete erdirmeye uğraştıkları Allah-u Teala onlardan intikam alacağını söylüyor. Ne olacak? Gidecekleri yer cehennem olacak insanların. Ve ebediyen orada kalacaklar. Zuhruf Suresi 42. ayet-i kerime.

Bismillahirrahmanirrahim. Ev Nuri yenne kellezi ve adnahum fe inna aleyhim mukte dirun ev veya ya da Nuriyenneke sana mutlaka göstereceğiz. Ellezi ki onu vaadnahum onlara vahyettik. Vaad ettik. Fe çünkü inna mutlaka biz muhakkak ki biz aleyhim onların üstünde üzerinde muktedirun muktedir olanlar gücü yetenler. Eda onlara vaad ettiğimiz azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız. Gücü yetenleriz. Burada Allah-u Teala sünnetullahi ile beraber zatından bahsediyor. Muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Zuhruf Suresi 43. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Festemsik billezi uhiye ileyke. İnneke ala sıratın müstakim. Festemsik artık o zaman sarıl, tut. Billezi ona, onu uhiye vahyedildi. İleyke sana, inneke muhakkak ki sen ala üzerinde sıratın müstakimin. Sıratı müstakim. Allah'a yönlendirilmiş yol. Allah Teala buyuruyor ki artık sana vahidlerine sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Allah-u Teala ne emrediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Onlara açıkla diyor. Kur'an'ı, sana vahyettiğim Kur'an'ı onlara oku, tilavet et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın vahyettiğine sarılması hangi hüviyeti gerçekleşiyor? Bu sualin cevabı Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesindedir. Allah Teala buyuruyor ki orada kema erselna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayetina ve yuzekkikum ve yuallimukum el kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Sahabeye hitap ediyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah Teala bir nimet indirdiğini söylüyor. Allah Teala'nın bir resulünün bir nimet olarak onların üzerine geldiğini söylüyor. Ve diyor gene onun gibi tıpkı onun gibi size de diyor ey sahabe bir sizden sizin içinizden bir resul beyaz ettik. Hayata getirdik sizin içinizde. Bir, size Allah'ın ayetlerini okusun, tilavet etsin, anlatsın diye. İki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Üç, size kitap öğretsin diye. Dört, size hikmet öğretsin diye. Beş, hikmetin ötesinde sizin bilmediğiniz daha üstün şeyleri, sizin bilmediğiniz şeyleri size öğretsin diye. Öyleyse bunları öğretirse ne olur? Bunları öğretirse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların da sırat-ı müstakimin üzerinde olmasını sağlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilediği anda hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde. Kim dilemişse mutlaka sırat-ı müstakimin üzerinde. Yani müminlerden
İşte Sebe Suresi 20. ayet-i kerime, kıyamet günü şeytan insanları olan hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek hariç, bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu 72 fırka ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu 73. fırka, fırkayı naciye. Kim Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a vahyettiği, onun da sahabeye emrettiği Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ederse, onlar müminler. Yeri kılanlar hepsi kafirler. Yetmez cehenneme gidecekler, yetmez dalaletçiler, yetmez tağutun dostları, tağutun kulları, hüsrandalar. Gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Aynı zamanda küfürdeler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sırat-ı müstakimin üzerinde, tabi olanların da hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son sırat-ı müstakimin üzerinde. Tabi olanlar, tabi oldukları anda birinci sırat-ı müstakimin üzerindeler. Ondan evvel hiçbir şey üzere değiller. Başka bir ifadeyle dalalettiler. Gay yolunun üzerindeler. Zuhruf Suresi 44. ayet-i kerime. Buna geçmeden evvel İrşat yolu ve gay yolu diye Allah Teala'nın yolu ikiye ayırdığını görüyoruz. Araf 146'da. Onlara diyor Allah Teala, onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Allah'ın bütün ayetlerini görseler kabul etmezler, inanmazlar. İrşat yolunu gördükleri zaman o yolu yol kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu yol kabul ederler. Yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve Allah'ın ayetlerini yalanlamalarıdır, diyor Allah Teala. Araf 146. İşte burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sırat-ı müstakim üzerinde söylüyor. Bu insanlarsa sırat-ı gay üzerindeler veya sırat-ı cehim üzerindeler, cehennem yolu üzerindeler. Zuhruf Suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehu le zikrun leke ve li kavmike ve sevfe tus'elûn. Ve innehu ve muhakkak ki o le elbette mutlaka zikrun bir zikir leke senin için ve li kavmike ve kavmin için ve sevfe ve olacak tus'elûne sorulacaksınız, sorumlu tutulacaksınız. Muhakkak ki o, yani Kur'an, senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Bütün insanlar Kur'an'dan sorumludur.

Aslında Kur'an-ı Kerim bütün kainat için bir zikirdir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o anda tebliğ yapması lazım gelen kendi kavmi, Arap kavmi. Senin ve kavmin için bir zikirdir diyor Allah-u Teala. Ve Zuhruf Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vesel men erselna min kablike min rusulina ve cealna min dunir rahmani aliheten yu'bedun. Vesel ve sor, sual et. Men kim kimse erselna biz gönderdik min kablike senden önce min rusulina resullerimizden ecealna biz kıldık mı min duniden başka errahmani rahman aliheten ilahlar yu'bedun ibadet edilir tapılır. Senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım rahmandan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Elbette Allah Teala kendisinden başka kimseye tapılmasına müsaade etmez. Bu kişiyi cehenneme götüren bir açık şirktir. Allah'tan başkasına tapmak. Ve Zuhruf Suresi 45. ayet-i kerimede Allah Teala bunu şöyle yapacak. Senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Hayatta olanlar var mı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın devrinde? Var tabi. Bütün kavimlerde resul var. Peygamber sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 600 senelik bir peygambersiz devreden sonra geliyor. Ve o sırada bütün kavimlerde de resuller var. O resullere sor diyor Allah Teala. Zuhruf suresinin 45. ayet-i kerimesi Peygamber Efendimiz'den önce Allah'ın gönderdiği bütün kavimlerdeki resuller var. Ondan önce gönderdikleri olmalı ki hayatta olsunlar. Sonra gönderdikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olmadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşamazlar. Onun yaşadığı devrede daha evvel resullük görevi alıp da bütün kavimlerde resul olanlarla konuşuyor. O devirde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahatlıkla konuşabilecek. O dönemde sağ olması lazım. Ama ondan önce gönderilmişler ki daha evvel görev almışlar ve halen hayattalar. 46. ayet-i kerime ve lekad erselna Musa bi ayatina ila firavne ve melaihi fe kale inni resulü rabbin alemin. Velekat ve and olsun erselna biz gönderdik Musa aleyhisselamı bi ayatina ayetlerimizle ila firavne firavuna ve melaihi ve onun kavminin ileri gelenleri fe o zaman kale dedi inni muhakkak ki ben resulü resul rabbi el alemine alemler. Ve and olsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle yani mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Hazreti Musa
ve kardeşi Harun beraberce Firavun'a gidiyorlar ve diyorlar ki muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin Resulleriyiz. Hazreti Musa diyor ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm. Hazreti Harun da aynı şeyi söylüyor. Ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de birçok defa geçti. Onun için bir defa daha izah etmek gereğini duymuyoruz. Arkadan onlar Firavun sihirbazlarını çağırıyor ve bir yarışma oluşuyor ve Hazreti Musa galip geliyor ve bütün sihirbazlar ona tabi oluyorlar. 47. ayet-i kerime فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَتْحَكُّونَ Fakat lemma olduğu zaman caehum onlara geldi bir ayatına ayetlerimizde izahum o zaman onlar minha ondan yethakune gülüyorlar gülüyorlar alay ediyorlar. Fakat Musa aleyhisselam onlara

Fakat Musa Aleyhisselam onlara mucizelerimizle, ayetlerimizle, yani mucizelerimizle gelince onlar o zaman onlara, yani mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı.

Zuhruf Suresi 48. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma nuri nurihim min ayatin min ayetin illa hiye ekberu min uhtiha ve ehaznahum bil azavi leallehum yerciun ve ma nurihim, onlara göstermedik min ayetin ayetlerden illa ancaktan başka olmadıkça hiye o ekberu daha büyük min uhtiha onun kardeşinden, benzerinden, diğerinden ve ehaznâhum ve biz onları aldık, yakaladık bi el azabi azap ile lealihum umulur ki böylece belki onlar ercuhun rücu ederler, dönerler. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Hep gösterdiğimiz mucizeler sonra gelen bir emekten daha büyük mucizeydi diyor Allah-u Teala. Böyle olmadıkça onlara mucize göstermedik. Yani mucizeler gösterdik. Ama öyle bir standartta gösterdik ki ikinci mucize birinciden daha büyük, üçüncü ilk ikisinden de daha büyük, dördüncü ilk üçünden de daha büyük. Böylece giderek daha büyüyen mucizeler söz konusu. Musa aleyhisselamla Firavun'un macerası Zuhruf suresinde de yer almış. Tabi bu arada Harun aleyhisselam da var. Ama burada bu Zuhruf suresinde yalnız Hazreti Musa'dan bahsediyor Allah Teala. Sadece Hazreti Musa'dan bahsediyor. Hazreti Harun'dan bu ayet-i kerime, bu sure bahsetmemiş. Kırk dokuzuncu ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim ve kalu ya eyyuhes sahirut'u lena rabbeke bima ahide indeke innena le muhtedun. Ve kalu ve dediler ya eyyühe ey es-sahiri sihirbaz udu dua et lena bize bizim için rabbeke senin Rabbin bima sebebiyle ahide ahd indeke senin indinde senin yanında sende innena muhakkak ki biz gerçekten biz le mutlaka elbette muhtedun hidayete erenler. Ve onlar ey sihirbaz senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et. Bu azabı kaldırsın istikametinde bir dua. O takdirde yani onu yaptığın zaman gerçekten biz mutlaka hidayete erenler oluruz.

Bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya Rabbine dua et diyorlar bizim için. Yani bizden azabı kaldırsın.

Rabbine bizim için dua et diyorlar. Bu duada bizim için dua et de Allah Teala bizi de kabul buyursun anlamına. Kabul ederse biz de o zaman mutlaka hidayette olanlar oluruz. Hidayet üzere olanlar oluruz. Neticede de hidayete erenler oluruz.

Hidayette hidayet üzere olunuz. Bir anda hidayet ermeleri söz konusu olmaz. Ama hidayet üzere oluruz diyorlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren hidayete ermemiştir. Ama hidayet üzeredir artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dalalette değildir, hidayettedir. Mürşidine ulaştığı zaman daha büyük bir hidayettedir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman daha büyük bir hidayettedir. Ve böyle devam eder. Daha büyük, daha büyük hidayetler. Ama henüz bunlar büyücü, sihirbaz. Ve Hazreti Musa'yı da başta sihirbaz zannediyorlar. Sonra anlıyorlar ne olduğunu. Bu sefer bu açıdan açıklama var. Yani sen bizi Allah'a takdim ettiğin zaman, Allah Teala bizim tabiyetimize uygun gördüğü an, biz artık Allah'a ulaşmayı dileyenler oluruz. Ve böylece hidayette oluruz. Daha sonra sana tabi oluruz. İkinci hidayette oluruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Üçüncü hidayette oluruz. Senin anlattığın ilim üzere biz hidayet üzere oluruz. Ve üçüncü safhada hidayete de ereriz. Ayet 50 Zuhruf Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma keşefna an kümül azabe izahüm yenkusum. Fakat lemma olduğu zaman keşefna giderdik kaldırdık. An hümü onlardan el azabe azap.

gerçekten azabın kaldırılmasını istiyorlar. Ve onlardan azabı kaldırınca az zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar.

İşte Allah-u Teala herkese en güzel davranışlara davranır. Ama kim için bu güzellikleri oluşturmuşsa o insanlar için hemen arkasından verdikleri sözden caymaları söz konusu, sözlerini nakzetmeleri, bozmaları söz konusu. 51. ayet-i kerimeye geçiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nâda Firavne fi kavmihi gâle ya kavmi leyse li mulku Mısra ve hazihil enharu tecri min tahti efela tubsirun. Ve nada ve seslendi, bağırdı Firavun fi kavmi içinde, kale dedi, ya kavmi, ey kavmim, eleyseli benim değil mi mülkü mülk, Mısra Mısır ve hazihi ve bu el enharı nehirler, tecri akıyor, min tahti benim altımdan, efe hala mı la tübsürün, görmüyorsunuz ya da hala görmüyor musunuz? Ve Firavun kavmi içinde seslendi, ey kavmim, bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler hala görmüyor musunuz? Dedi. Firavun kavmine nida ediyor, sesleniyor. Bu nehirler, bu toprak, bu saraylar, her şey benim değil mi diyor. Altından ırmaklar akan bu nehirler. 52. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Em ene hayrun min hazellezi huve mehinun ve la yekadu yubin. Yoksa ben hayrun, daha hayırlı, min haza bundan, ellezi o ki, huve o, mehinun aciz, ve la yekadu ve neredeyse olmuyor, yubinu beyan ediyor, açıklıyor. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, yani normal konuşamıyor. Bildiğiniz gibi Hazreti Musa dilinde kekemelik vardı. Dili peltekti. Normal bir insan hüviyetinde konuşamıyordu. Zaten bu yüzden Allah-u Teala sana risalet verdim, Firavun'a git dediği zaman Hazreti Musa, kardeşim Harun da benimle beraber gelemez mi? Benim dilimde biraz sakatlık var diyor. Allah-u Teala dileseydi onun sakatlığını giderirdi. Öyle yapmadı. Kardeşi Harun'u onunla beraber gönderdi sonradan.

Ben o aciz kişiden daha hayırlı değil miyim diyor Firavun. Ve Zuhruf Suresi 53. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Felev la ulkiye aleyhi esviretün min zehebin ev ca'e me'ahul melaiketu mukterinin. Fe öyleyse levla olsaydı olmaz mıydı? Olmalı değil miydi? Ulkiye atıldı verildi. Aleyhi ona esveretün bilezikler min zehebin altından ev veya ca'e geldi. Me'ahü onunla beraber ev melaiketü melekler mukterinin karnı olanlar, yakın olanlar. Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın melekler gelmeli değil miydi?

Bununla beraber de altınlar, gümüşler ve melekler olmalıydı. Olması gerekirdi diyorlar. Öyleyse o devirde de elçiler söz konusu olduğu zaman böyle bir ifade kullanılıyor. Madem ki sen Allah'ın elçisisin diyorsun, öyleyse hani bileziklerin nerede? Sende bilezikler olmalıydı, yüzükler olmalıydı, altından eşyalar olmalıydı manasında. Ve 54. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fes te haffe kavmehu fe ata uhu inne hum kanu kavmen fasıkîn. Fes te haffe fe böylece istihaf ve hafife aldı, küçümsedi. Kamehu onun kavmi fe. O zaman bunun üzerine ata'uhu ona itaat ettiler. İnnehum muhakkak ki onlar kâne oldular. Kavmen bir kavim fasıkîn, fasık olanlar. Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Firavun'un kavmini küçümsediği, bunun üzerine de kavminin ona itaat ettiği beyan buyuruluyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın dizaynında Firavun'un kavmi söz konusu. Bu kavmin fasık olduğu Allah Teala tarafından açıklanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersini Allah Teala inşallah burada bize tamamlattı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah Teala'nın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde

bir aradayız. Allah'ın sizi ulaştırmak istediği yegane hedef olan mutluluk bugünkü konumuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın hepinizden istediği sadece bir tek konu var. Bu konunun adı mutluluk. Bir tek hedef. Bu hedef iki ayrı mutluluk dizaynını kaplar. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Allah-u Teala hepinizin hem cennet saadetinin sahibi olmanızı hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı mutlak olarak ister. Dünya saadeti ve cennet saadeti her ikisi de sizin olmalıdır. Buna layıksınız sevgili kardeşlerim. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluku. Öyleyse elinizdeki kitap Kur'an-ı Kerim olmalı. Kur'an-ı Kerim ki bu dünyada insanlara indirildi ama bütün kainat için, kainatlar için indirildi. Şu anda cinler de Kur'an-ı Kerim'i biliyorlar. Ondan okuyorlar. Onu öğreniyorlar. Bütün dinler onların arasında da mevcut. Bizden başka gezegenlerde de hayat var. O hayatlarda da yaşayan insanlar gene dinleri biliyorlar. Bütün insanlara Allah'ın hedef gösterdiği şey sadece mutluluktur. Öyleyse sorun kendi kendine sevgili kardeşlerim, acaba Allah bizden ne ister? İstediği bir tek şey var, sadece sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi istiyor Allah Teala hepinizden. Mutluluğunuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, cennet mi, cehennem mi? Hangisini tercih ediyorsunuz? Sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Sonu rakamsal olarak düşünemeyeceğiz kadar uzaklıkta olan, sonsuz olan bir cennet veya cehennem hayatı. Ama bu sonsuzluk Allah'ın mutlak sonsuzluğu gibi sonsuzluk değildir. Sonsuz bir devreden sonra bir gün cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. O zaman cennetler de cehennemler de içindeki insanlar da enerjiye dönüşeceklerdir. Ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok edecektir. Allah Teala buyuruyor, külli şeyin aleyha fan. Her şey fani olacaktır. Sadece diyor Allah Teala, senin Zülcelali ve İkram olan Rabbin, o baki kalacaktır.

Öyleyse sonsuz bir zaman aralığı yaşayacağınız bir cennet hayatı da sizin için geçerli olabilir. Cehennem hayatı da geçerli olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış sevgili kardeşlerim. Sizin tercihiniz cennetse Allah Teala size cenneti verir. Sizin tercihiniz cehennemse o zaman cehenneme gidersiniz. Öyleyse belki biriniz, bir kısmınız diyeceksiniz ki ama Allah Teala cehennemi de cenneti de insanlarla dolduracağım diyor. Seçim ona ait. Hayır sevgili kardeşlerim, seçim ona ait değil. Seçim size ait. Siz karar vereceksiniz. Ve sizin uyguladığınız şey her neyse onun tam olarak karşılığını alırsınız. Allah ne fiillerinize müdahale eder ne de cennete veya cehenneme o fiillerin neticesinde gitmenize. Ama fiillerinize müdahale etmeyen Allah Teala, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde o sizi kendisine mutlaka ulaştırır. Kim Allah'ın cennetine gitmeyi diliyorsa o Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse Allah'ın cennetine girer. Dilerse Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen bir kişinin dileğini Allah mutlaka kabul eder. Hani Allah'ın kabul edeceği, kabul etmeyeceği veya kabul etmesi de mümkün olan, kabul etmemesi de mümkün olan dilekler vardır. Dersiniz ki ben şu anda ölmek istiyorum. Ya Rabbi ben şu anda ölmek istiyorum deyin. Eğer vaadiniz gelmemişse Allah Teala sizi öldürmeyecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki talebinizle oluşmuyor ölümünüz. Allah Teala'dan size çok para vermesini istersiniz. Ya verir ya vermez. Bu sizin liyakatinize bağlıdır. Allah ile ilişkinize bağlıdır. Ama ben Allah'a ulaşmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ya Rabbi beni sana ulaştır derseniz, bu dilek kalbinizde oluşmuşsa, gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, Allah Teala kalbinizde Allah'a ulaşma talebini görmüşse kalbinizin içini görür. İşitmişse kalbinizdeki sesi işitir. Ve bilmişse kalbinizde ne olduğunu bilir. O zaman Allah Teala sizi evet siz istediğiniz için mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah Teala'nın biz isteriz ama Allah Teala kabul etmez şartı, kabul etmez fikri geçerli olmayan, isterseniz mutlaka o hedefe ulaşabileceğiniz bir husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'nın bu talebin varlığı anın halinde bunu gerçekleştirmemesi mümkün değildir. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte böyle bir talep, böyle bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin sahibi olmak istiyorsanız sadece bir tek dilek sizi mutlaka cennetin sahibi kılar. Hem de daha dilediğiniz anda cennetin sahibisiniz. Ama cennet hayatına kıyametten sonra ulaşabilirsiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın görmesi, işitmesi ve
bilmesi anında kalbinizdeki bu talebi, siz cehennemden kurtuldunuz. Şu cenneti umamayanlar, sahabenin, sadece sahabenin bile 10 tanesine cennet meyasır olmuş, ötekileri gideceği yer cehennem, hiç Allah Teala beni cennetine alır mı diye düşünen kişilerdenseniz, bilin ki alır. Ve sahabenin 10 tanesi değil, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuştur. Sahabe adını verdiklerimiz, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah'a ulaşmayı dileyip de 10 tane ihsanla tabi olanların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği Allah-u Teala tarafından görülmüşse, bilinmişse, işitilmişse, o kişi bu talebinden 10 dakika sonra ölse, onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktadan sonra Allah-u Teala o kişi hayatta kalırsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye 10 tane ihsanda bulunur. 10. ihsanıyla birlikte kişi mürşidini, 10. ihsan olan mürşidini Allah-u Teala'nın göstermesinden sonra Allah onu mutlaka irşat makamına ulaştırır. Tabiyetiyle birlikte kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bu kişi 2. kat cennetin sahibidir. 1. safhada da, Allah'a ulaşmayı dileme safhasında da, İrşad makamına ulaşıp tabi olma safhasında da, buraya kadar olan 14 basamaklık 2 dilimde, 2'den 7 basamakta, o kişinin dünya hayatında mutluluk olayı yoktur. O da herkes gibi mutlu bir insan değildir. Nefsindeki afetleri tezkiye etmediği için. İnsanın nefsini kendi kendine tezkiye etmesi de mümkün değildir. Ne zamanki kişi tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlar, nefsindeki afetler birer birer azalmaya başlar ve 7 defa %7 nur birikmesiyle nefsinin kalbindeki karanlıklar %49 azalır ve %2 rahmetin de kalbine girmesiyle %51 azalır. Bu noktada kişinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Ruhu mu? Ruhu ise her %7 nur birikiminde bir gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bu noktada Allah'ın zatına ruhunuzun ulaştığı noktada 3. kat cennetin sahibisiniz. Ve dünya saadetinin de 3-4 aylık bir zaman zarfında %50'sine, %51'ine sahip oldunuz. Öyleyse dünya saadetinizin artışı bundan sonraki standartlarda fizik vücudunun tesliminde dünya saadetiniz %81'e ulaşır. Ve daha da yukarı çıkar. 4. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %81 olmuştur. Daimi zikre ulaştınız. Dünya saadetiniz %100. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. İhlas sahibi olduğunuz noktada 5. kat cennet sizindir. Dünya saadetinin %100'ünün sahibisiniz. Ne zaman irşada ulaşırsanız
dünya saadetinin gene %100'üne sahipsiniz. Ama 6. kat cennetin sahibisiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibisiniz. Ve dünya saadetiniz gene %100. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk arayın. O sizi mutlu etmek için var. Tek gayesi hepinizin mutlu olmasıdır. Ne yazık ki mutlu olmayı kabul eden insanlar var. Kabul etmeyen insanlar da var. İşte o insanlara acırız. Bu kadar kolaysa Allah'ın cennet saadeti bir dileğe dayalıysa neden acaba insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü şeytan onların buna inanmasına engel olur. Ve insanlar kendilerine yazık ederler. İşte sevgili kardeşlerim, cennet saadet dediğiniz şey görüyorsunuz ki bir tek dileğinize dayalı. Ama cennet saadeti kıyametten sonra yaşanabilir. Cennet saadetine mutlaka ulaşacağınıza dair kesin bir inancın sahibi olmalısınız sevgili kardeşlerim. Sevgili Allah dostları, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet sahibi mutlaka olursunuz. Çünkü Allah'ın muradı herkesin Allah cennetine girmesidir. Ama ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın muradı bu olmasına ve bu kadar kolay olmasına rağmen Allah'ın cennetine giriş, ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın cennetine giremeyecekler. Şeytan onları ne yapıp edip kandıracak ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaşmalarına sebebiyet verecek. İşte sevgili kardeşlerim, biz size mutlaka cennete girin diyoruz. Ve diyoruz ki size cennete girmek elinizde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi Allah'a ait. Peki cennet saadeti bu kadar kolay elde ediliyor ama arkasına bakarsanız eğer madalyonun, cennet saadeti bu dünyada yaşanmaz. Ölümden sonra da hemen yaşanmaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Ya peki dünya saadeti, dünya saadetinin %51'ine ulaşmak son derece kolaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dünya saadetinin yarısına mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini Allah yok eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne yapıp edin dünya saadetinin de sahibi olmaya çalışın. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle hem dünya saadetinin %51'i hem de 3. kat cennet mutlaka sizlere verilir. Yani Allah-u Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini alacaktır. Ve dünya saadetinin yarısı sizin olacaktır. 3. kat cennetle birlikte.
Öyleyse biz bundan sonrasına bakalım kulum. Saadetinizin bundan sonraki bölümünde ne var? Sizi Allah'ın zatına ulaştıracak olan, nefsinizi tezkiye edecek olan hep Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasını temin eden Allah'tır. Ama ulaştıktan sonra Allah-u Teala'nın koruyucu zırhı üzerinizden alınır. Şeytanın telkinlerine Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl açıksanız gene öyle açık olursunuz. Buradan sonra iradi yapınız önem kazanır. Buraya kadar iradi yapınızın hiçbir hükmü yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğimiz mükafatların sahibi olursunuz. Hiçbir kuvvet sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına ve sizin Allah'ın evliyası olmanıza engel teşkil edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi dizayn içinde, nasıl, daha üst saadetler, Allah'a ulaşmanız 3-4 aylık bir vetiredir. Bundan sonra çok zikretmeniz lazım. Zikrinizi arttırmanız lazım. Allah yolunda hizmet etmeniz lazım. Bütün güzellikleri adım adım yaşamalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda daha üstün sonuçlara ulaşacaksınız. Bir gün şu fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Zikriniz günün yarısını geçtikten sonra bir gün. Her gün günün yarısından daha çok zikretmeye başladığınızda o hedefe ulaşmak için hazırsınız demektir. Öyleyse bu vakta bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünya saadetinin ne olduğunu öğrenecek ve hayatınız boyunca değişmeden yaşayabileceksiniz. Hep sonsuz bir mutluluğu yaşama. Öyleyse nasıl bir mutluluk? Hangi şartlarda? Sevgili kardeşlerim, dünya saadetinin iki ayrı cephede yaşanan bir mutluluktur. Bir, sonsuz bir dünya saadeti daimi zikirle kesintisiz bir şekilde yaşanır. Daimi zikre ulaşan bir insan her an mutludur, her an huzur içindedir, her an Allah-u Teala'nın istikametinde en güzel standartları uygulamak durumundadır. O hep mutludur. Daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında mutludur, dış dünyasında mutludur, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. Nasıl bir şey bu? Muhteşem bir şey sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O güne ulaştıktan sonra herkesin o sizin yaşamakta olduğunuz o büyük mutluluğu yaşaması için bütün gayretinizi gösterirsiniz. İstersiniz ki herkes bu güzelliği yaşasın. Ama görürsünüz ki yaşayamıyorlar.
şeytan insanların daimi zikre ulaşmasına engel olmak için her şeyi yapar. Ve büyük kesimde de başarılı olur. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan başlangıçta nefsi emmaredeyken neden mutsuzdur? Mutluluk nedir? Neden daimi zikrin sahipleri sonsuz bir mutluluğun içindedirler? Öyleyse mutluluğun ne olduğunu beraberce düşünelim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, sulh ve sükûnun oluşması halidir. Bu kavga, iç dünyanızdaki kavga, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında cereyan eder. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedirler iç dünyanızda. Aslında ordularına yok tabi. Ama varmış gibi konuşuyorum ki mefhum anlaşılsın.

İkinci açıdan mutluluk dış dünyanızdaki mutluluktur. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi, başka insanlarla bir sülh ve sükun halini yaşayabilmeniz manasına gelir. Peki, üçüncü safhası da mı var? Üçüncü cephesi de var. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükûne ulaşmak, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Burada da şeytanla olan savaşı kazanırsınız. Siz şeytanın dostu olmazsınız ama şeytan sizin esiriniz olur. Size hiçbir şey yapamayan ama siz ne yaparsanız ona engel olamayan bir zavallı mahluk hüviyetine girer. Öyleyse zikir açısından mutluluğu ve mutsuzluğu beraberce görelim. Bir insan başlangıç noktasında nefsi emaredeyken Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan üç cephede de mutsuzdur. İç dünyasında mutsuzdur. Dış dünyasında mutsuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsiniz %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa %100 hasletlerle doludur. Afetlerin standardı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmek, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemek. Hedefi budur nefsinizin afetlerinin emirler cephesinde. Ya nehiler cephesinde Allah'ın yasaklarına karşı nefsinizin tutumu ne? Allah neleri yasak etmişse nefsiniz onları mutlaka yapmak ister. Allah'ın yasak ettiği her şeyi düşünün. Her yasak ettiği şeyi mutlaka nefsiniz yapmak ister. Nefsinizin her afeti kendi sahasına giren konularda Allah neleri yasak etmişse onları mutlaka yapmak ister. Öyleyse nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, asla emirleri gerçekleştirmemek, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka yapmak. Hedefi budur. Peki ruhunuzsa hasletlerden oluşur. Nefsinizde öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, bütün afetler, düşmanlık, kin nefsinizin afetlerinin yapısını teşkil eder. Bu yapıyla Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, nefsiniz bütün yasaklarını işler. Ama ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan hasletlerden. Bu hasletler sebebiyle de ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Yani fizik vücudunuzun gerçekleştirmesini ister. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemez. Fizik vücudunuzun da yapmasını istemez. Günah işlemesini istemez. Yasak ettiği fiilleri işlemesini istemez. Peki şeytan onun fonksiyonu ne? Zaten Allah'ın emirlerine itaat etmeyecek bir yapıyla yaratılmış olan, yasaklarında mutlaka işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmış olan nefsinizin afetlerine o da ayrıca tesir ederek onları daha da azdırır. Allah'a isyan konusunda,
emirler ve nehiler cephesinde isyan konusunda onları daha çok teçhiz eder, onları daha çok fikir sahibi kılar ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi konusunda onları teşvik eder, emrettiği şeyleri de yapmama konusunda onları teşvik eder. O zaman nefsinizin talepleriyle ruhunuzun talepleri tamamen birbirine ters düşer. İşte bu sebeple iç dünyanızda devamlı kavga vardır. Savaş vardır. Kavganın, kaosun, savaşın var olduğu bütün ortamlarda insanlar mutsuzdur. Bu sebeple bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz mücadele sebebiyle hep bir kavganın içindedir ve mutsuzdur. Etmez bu kişi bir günah işledikçe Allah-u Teala ona azap edecektir ve iç dünyasında bu azabı yaşayacaktır kişi. Öyleyse kişi iç dünyasında eğer nefsinin afetleri duruyorsa yerli yerinde devamlı bir kavganın içinde yaşayacaktır kişi ve nefsi sık sık duruma hakim olacak, günahlar işleyecek ve arkadan da Allah-u Teala o kişiye azap edecektir. Kişi hem iç dünyasındaki kavga sebebiyle huzursuz hem de yaptığı yanlış davranışların karşılığında Allah-u Teala tarafından azaplandırılma sebebiyle huzursuz, sıkıntılı. İş dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga bitmemiş, sülh ve sükuna ulaşamamış durumda kişi. Öyleyse böyle bir durumda bu insan mutsuz. Peki daimi zikre ulaşsaydı ne olacaktı? Daimi zikre ulaşsaydı nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacaktı. Yerlerini ruhun hasletlerinin paralelinde olan faziletler alacaktı. Nefsin kalbi %100 faziletlerle dolacaktı. Ve ruh hüviyetine bürünecekti. Neden? Çünkü faziletler ruhun hasletleri gibi Allah-u Teala'nın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen, şeytanın taleplerine asla kulak asmayan bir hüviyettedir. Nefsinizin kalbi daimi zikirle tamamen hasletlerle dolacağı için, faziletlerle dolacağı için artık iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak daimi zikirde. Nefsinizle ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine ikisi birden itaat edecekler. %100 bir itaat. Allah'ın bütün yasaklarına ikisi birden karşı çıkacaklar. Asla işlemeyecekler. Hem nefsten hem de ruhtan akla giden sinyaller Allah'ın yasakları açısından negatif, Allah'ın emirleri açısından pozitif olarak ulaşacaktır. Ve akıl nefs ve ruhun ikisinin birden talepleri eşit olduğu için o talepleri gerçekleştirecektir sadece. Ve kişi hayatının her noktasında iç dünyasında mutlu bir hayat yaşayacaktır. Bu daimi zikirdeki sonuçtan sonraki hayatında. Görüyorsunuz ki daimi zikrin sahibi olmayan bir insan huzursuz, mutsuz, sıkıntılı iç dünyasında. Çünkü kavga var iş dünyasında. Ayrıca yanlış yaptığı bütün davranışlarından sonra, kendisiyle alakalı olan davranışlarından sonra Allah ona azap veriyor. Kişi bu sebeple de huzursuz. Hem
nefsle ruh arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle huzursuz, bu devamlı bir huzursuzluktur. Hem de Allah ile olan ilişkileri açısından emirlere itaat etmediği ve yasaklara riayet etmediği için başkalarına zarar vereceği için Allah Teala ona ceza tatbik edecektir, azap tatbik edecektir. Ve kişi bu sebeple iş dünyasında huzursuz olacaktır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa bu kişi, iç dünyasındaki kavga bitmiş olacaktır. Çünkü nefsinin bütün afetleri hasrete, fazilete dönüşmüş olacaktır. Ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini uygulayan bir standartta olacağı için iç dünyasındaki kavga bitecektir. Ve kişinin Allah Teala tarafından azaplandırılması da artık söz konusu olmayacaktır. Ruhun da nefse azap vermesi söz konusu olmayacaktır. Ve kişi muhteşem bir dünya saadetinin sahibi olacaktır iç dünyasında. Bu kişinin iç dünyasında bu noktadan itibaren sulh ve sükun vardır. Nefs ve ruh arasındaki kavga bitmiştir. Bu sulh ve sükun sebebiyle kişi muhteşem bir mutluluğun sahibi olacaktır iç dünyasında. Gelelim kişinin dış dünyasına. Acaba neden dış dünyasında bu kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır? Çünkü nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlara onları incitecek davranışlarda bulunuyor. Onları üzecek davranışlarda bulunuyor. Onları rahatsız ediyor ve incitiyor. Bunun hemen arkasından Allah-u Teala'nın o kişiye azap vermesi söz konusudur. Ruhunda nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Ve kişi bu sebeple huzursuzdur. Yeter mi? Hayır, yetmez. O incittiği, kendilerine zarar verdiği kişiler ondan intikam almak isteyeceklerdir. Fırsatı bulunca alacaklardır ve bu kişi bir defa daha üzülecektir. Kendi yaptığı, onları rahatsız eden fiili hiç hesaba almayacak. Ama onların kendisine yaptığı intikam alma sebebiyle yaptığı fiil dolayısıyla kendisine karşı yapılmış bir haksızlık telakki edecektir bunu ve üzülecektir. İkinci defa kişi huzursuz. Birincisinde başkasına zulmettikten sonra Allah Teala ona azap veriyor, ruhu nefsine azap veriyor, kişi huzursuz. Karşısındaki kişi intikam aldığı zaman gene huzursuz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu kişinin nefsinde afetler olduğu için kendisinden intikam alan kişiden o da intikam almaya yeltenir. Eğer başarabilirse intikamını aldıktan sonra huzur bulacağını zanneden kişi bakar ki intikamını almıştır ama işlediği bir günahtır. Arkasından Allah Teala mutlaka ona azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. İntikamını alabilirse. Karşısındaki kişi güçlü. Bu adamın intikamını alamadığını düşünelim. İntikamını alamıyorsa bu sefer de alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır o kişiye karşı. Ve kin stresin temsilcisidir. Ve stres oluşacaktır. Stres sebebiyle
Kişi huzursuzluğu devam ettirecektir. Huzursuz bir hayat yaşayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefsi emaredeki bir insan dış dünyasında da huzursuz ve mutsuz. Hem de intikamını alsa da huzursuz, sıkıntılı, almasa da huzursuz ve sıkıntılı. Dış dünyasında da mutluluk yok kişinin. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Allah ile olan ilişkilerde de durum aynı. Fakat dış dünyasındaki ikinci bölümü anlatmadık kişinin. Yani daimi zikre ulaştıktan sonra da bu kişi huzursuz olmakta devam eder mi? Mutsuz olmakta devam eder mi? Hayır, etmez. Eğer kişi daimi zikre ulaşmışsa, nefsindeki bütün afetler girip yerlerini, faziletleri terk etmişlerse, kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyette olacaktır. Ve bu insan başkalarını asla rahatsız etmeyecektir. Onları üzen haksız fiillerde bulunmayacaktır. Bulunmazsa ne olur? Herkese güzel davranır. Her güzel davranışın arkasından Allah Teala ona mutluluk verir, ruh da nefse huzur verir. Etrafındaki bütün insanlara olan davranışlarında bu kişi etrafına huzur veren, mutluluk veren bir insandır. Ve böyle olduğu için Allah Teala da ona huzur verir ve mutluluk verir. Böyle bir insandan hiç kimse intikam alamaz. Çünkü intikamın sebebini oluşturan fiil ortada yoktur. İntikam alması gereken bir kötü davranışı hiç kimseye yapmaz. O zaman kendisine hiçbir zaman intikam alınmayacağı cihetle intikam alınan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir zaman yaşamayacaktır. Peki kendisi intikam alıp da huzursuz olacak mıdır? Kendisine kötü davranılsa bile bir, bu kötülükten asla etkilenmez. İki, hiçbir zaman o kişiden intikam almaya kalkışmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü nefsinde afetler artık yoktur. Ona intikam almaya sevk edecek olan intikam afeti mevcut değildir. Kin afeti mevcut değildir. Nefret mevcut değildir. Düşmanlık mevcut değildir. Öyleyse intikam alan kişilerin de yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamayacaktır. Öyleyse bu kişi başkalarına karşı hep güzel davranışlarda bulunan, onların sevgisini kazanan, onlara en güzel şekilde mutluluk ulaştıran bir insandır bu. Ve bütün davranışlarının arkasından Allah Teala ona sadece huzuru, mutluluğu yaşatacaktır. Ve kişi nefs-i emarede bulunan kişinin dış dünyasında yaşadığı anlaşmazlıkların, huzursuzlukların hiçbirini yaşamayacak. Dış dünyasında da başka insanlarla olan ilişkilerindeki kavgası bitmiş olacaktır. Başkaları onunla kızabilir ama o onlarla bir savaşın içinde artık değildir.
hep mutlu ve huzurlu bir hayatı yaşayacaktır. Ya Allah ile olan ilişkilerinde kişinin durum nasıldır? Eğer bu kişi nefsinin afetlerine tabi olan bir insansa, bu afetler sebebiyle kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Arkasından Allah-u Teala ona mutlaka azap edecektir, ruhu da nefse. O zaman kişi üzüntülü olacaktır Allah'ın emirlerine itaat etmediği için. Allah'ın yasakları açısından da durum aynıdır. Allah'ın yasaklarına riayet etmeyecektir kişi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Öyleyse böyle bir durum söz konusu, Allah'ın emirleri ve yasaklarının çiğnendiği, karşılığında da her çiğnenişte Allah'ın azabına uğradığı bir hayatı yaşar kişi. Bu hayat mutsuz bir hayattır. Ama daimi zikre ulaştığı zaman ruhunun hasletleriyle nefsinin faziletleri aynı davranış biçimini sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirler. Yasakları asla işlemezler. Emirler cephesinde de bütün davranış biçimlerinin arkasından huzur içinde bir yaşantı devam eder. Her olayın arkasından Allah-u Teala onlara mutluluk verir. Ruhları da nefslerine huzur verir. Yasaklar cephesinden de hiçbir yasağı işlemeyecekleri cihetle Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayanlar olacaktır. Öyleyse bu kişi Allah ile onun ilişkilerinde de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlak saadeti yaşayan biridir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrin insanı oluşturduğu bu müstesna durumda kişi gördünüz ki iç dünyasında da kavgasını bitirmiş, sulh ve sükun içinde olan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insandır, mutluluk verdiği bir insandır. Dış dünyasında sulh ve sükunu sağlamış bir insandır. İç dünyasında nefsiyle ruhunun kavgasını bitirmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. Hem iç dünyasında hem de dış dünyasında sulh ve sükunu kurmuştur. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaktadır. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynıdır. İşte böyle bir insan iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de saadeti yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizi buraya ulaştırmak ister. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibi olmanızı istemektedir Allah Teala. Peki ama ben daimi zikre ulaşamadım, hiç mi mutlu olamayacağım diye düşünüyorsanız yanlış, mutlu olabilirsiniz. Daimi zikrin dışında da aynı görevi yapan başka bir unsur var. Başkalarına karşı olan davranışlarımız. Başka insanlarla olan ilişkileriniz bir bileşik kaplar sisteminin esasını teşkil eder. Sizin dışınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif etki onlardan size negatif bir tepkinin geri dönmesine sebebiyet verir. Hem onlara
bu negatif tepkiyi ulaştırdığınız için Allah Teala size azap verecektir. Hem de onlardan size bir negatif tepki geri döneceği için o davranış biçimleri sebebiyle de etrafınızdaki insanların siz yüzden davranışlarıyla da huzursuz olursunuz. Ama şimdi bunun aksini düşünelim. Etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk kapısıdır. O kapıları çalın. Kime bir iyilik yaparsanız, kime bir güzel davranışta bulunursanız, o iyilik yaptığınız, güzel davranışlarda bulunduğunuz, onun hoşuna giden, onu memnun edecek olan bir davranışta bulunduğunuz kişi sebebiyle onu mutlu ettiğiniz için, memnun ettiğiniz için Allah Teala size huzur verecektir. Mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta daha onu tahakkuk ettirdiğiniz an başlar. Ve düşünce sisteminizde onu mutlu etmeyi dilediğiniz andan itibaren Allah size mutluluğu yaşatır. Ta ki mutluluğu ona ulaştırırsınız. Onun mutluluğu boyunca siz ona mutlu ulaştırana kadar mutlu oldunuz. Sonra başka bir arkadaşınıza da başka bir mutlu, ona mutluluk verecek olan davranışı tahakkuk ettirin. Böylece bütün bu davranışlar boyunca siz Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Öyleyse daimi zikre ulaşamadım diye üzülmeyin. İşte etrafınızda bir sürü insan, her biri sizden bir nebzecik mutluluk almak için var. Ve onlara ulaştırdığınız her mutluluğun arkasından mutlaka siz mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar kolay bir şey. Cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da. Öyleyse koşun. Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği mutluluğa koşun. Bu bilgi dağarcığının ışığında, Allah'ın nurunda, başka insanları mutlu etmek için yarışın birbirinizle. Başkalarına verdiğiniz her mutluluğun iki katını siz mutlaka Allah'tan alırsınız. Üstelik onu tasarlamaya başladığınız andan tatbikata ulaştırdığınız zamana kadar, ana kadar geçecek zaman parçasında da ayrıca mutlu olursunuz. Yani hayatınızı tamamen başkalarının mutluluğuna adasınız, mutsuz olabileceğiniz bir zaman devresi hayatınıza giremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzel sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ve insan. Allah kainatı yarattı, canlıları yarattı, hayvanları yarattı, cinleri yarattı, şeytanları yarattı, melekleri yarattı. Sonra insanı yarattı. İnsanın yaratılışı bütün bu mahlukatın yaratılışından sonradır. Kainatın yaratılması başlangıç konusu. Allah Teala insan vücudu şeklinde bir kainat yarattı. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insanlar küçülebilseydik, sonsuz bir küçülmeyle küçülebilseydik ve kendimize bakabilseydik, gene bir kainat görürdük. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratıldı. Allah'ın yaratma faaliyetini yakinen gözden geçirdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın 6 günde 3 asıl, 3 de karşıt alem olmak üzere 6 alem yarattığını görüyoruz. 6 günde 6 alem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun yaşamakta olduğu bu alem, bu gözlerimizin görebildiği bu alem, zahiri alem. Onun dışında Allah Teala onun zıttı olan berzah alemini yaratmış. Sonra gayb alemi, cinlerin yaşamakta olduğu alem, onların berzah alemi. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, yani insanların ölmeleri halinde nefslerinin giderek orada yaşayacakları alem berzah alemidir.

Nefsler kıyamete kadar berzah aleminde hayatlarını devam ettireceklerdir. Ama fizik vücutlar ölmüş ve toprağın altına girmiş olacaklardır. Cinler içinde bir onların zahiri alemi var. O aleme gayb alemi diyoruz, bu aleme göre gayb olduğu için. Ve de onun zıttı cinlerin berzah alemi. Daha sonra da bir üçüncü grup. Emr alemi, yedi kat gökler ve zülmani alem, yedi kat yerler. Öyleyse altı tane oldu. Eğer yokluğu da bir alem olarak düşünebilseydik, yedi alem olacaktı. Ama Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık buyuruyor. İşte bu zıttıyla kaim kılarak çift yaratma işlemi sebebiyle üç asıl, üç karşıt, altı alem yaratıyor Allah Teala. Ama bir yedincisi alem sayılmasa bile var. Yedincisi Allah'ın bir özel statüsü. Bir alem değil. Bir alem olsaydı zıttıyla kayyum kılacağı için bir sekizincisi de var olacaktı. Bir alem değil ama Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her yeri, her şeyi kapladığını görüyoruz. İşte Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplaması bir yedinci faktör sokuyor devreye ama bir alem değil. Allah Teala'nın yaratış statüsü altı tane alem içeriyor. Ve bütün bu alemlerin hepsi bir insan vücudu şeklinde yaratılmış ve yoklukta aynı alanı kaplıyor. Altı tane alem ve yedinci olarak Allah Teala'nın kaplaması hepsi bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde ve ayrı ayrı alemler. İşte o Allah'tır. Yaratandır. O yoktan var edendir. Yoktan var etmek sadece Allah'a mahsustur. O, melekleri, cinleri, şeytanları, ki onlar da cin tayfesindendir, yaratmıştır. Meleklerin nurdan yaratıldığı ifade buyuruluyor. Cinlerin ve şeytanların enerjiden yaratıldığı ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanın ise salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilen bir topraktan, bir balçıktan yaratıldığını Allah-u Teala ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala en belirgin vasfıyla yaratıcıdır. Yegane yaratandır. Yoktan var edendir. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek
insanı yaratıyor Allah Teala. Öyleyse dünya adı verilen bu gezegen bir nevi kainatın merkezidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in standartlarında tam 17 tane ayet-i kerimede Allah Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bütün yerler, bütün gökler hep insanlarla donatılmış. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldık. Sizlerin emrine amade kıldık. İşte Allah Teala yaratmış, insanı yaratmış, gökleri yaratmış, yerleri yaratmış, en son yarattığı mahluk insan. Diyor ki Allah Teala, biz insanın sırrıyız. İnsan bizim sırrımız. İşte Allah Teala'nın sır adı verilen büyük muamması, büyük sırrı Allah Teala'nın Kuddusi Sırrehu dediği insan tarafından bilinir. O başkalarının bildiğinden daha ötesine Allah Teala tarafından layık görülmüştür. Ve onun Allah ile arasında çok özel bir ilişki oluşmuştur. O sırrı bilir. İşte Allah-u Teala'nın mukaddes sırrı, biz insanın sırrıyız da Kuddusi Sırrehu denilen vasfın sahibi olan kişi sırrı bilir ama söylemesi söz konusu değildir. Sırrı ona başka birisi öğretmemiştir. Sırrı ona Allah öğretmiştir. Büyük sır. Mukaddes sır. İnsan gerçekten o açıdan tezekkür edildiği zaman insan Allah'ın sırrıdır. Ve Allah da insanın sırrıdır. Sevgili kardeşlerim, Yunus'un söylediğine gelin beraberce bakalım. Diyor ki, bana, bende, yani benim içimde deme. Demen, demeyin. Ben de değilim. Ben de değilim. Bir ben vardır bende.
benden içeri. İçimde bir ben var. Benden başka bir ben. İşte Yunus burada bütün hakikati söylüyor. Anlaşılması güç, sırrın verilmesi de mümkün olmadığı için sırrı bilen bilir ama söylemez. Söylemesi mümkün değildir. Bu sebeple gerçekten insan Allah'ın sırrıdır. Yunus'un ne demek istediğini düşünün sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bana bende demeyin diyor. Ben bende değilim. Benim bende olduğumu sanmayın. Ben bende değilim. Ayrıca bir ben vardır bende diyor. Benden içeri yani benim içimde. İşte eskilerin vahdeti vücut dedikleri bir olayın gerçek manası sadece bu mısralarda gizlenmiştir. İnsanların zannettiği gibi, yani vahdeti vücuda verdikleri o saçma sapan hüviyet gibi, her şey Allah'tır demek, bu gerçeği hiçbir zaman ifade etmez sevgili kardeşlerim. O, her şey Allah'tır diyenler, aslında Allah Teala'nın rahmetiyle ve fazlıyla her şeyi kapladığını söylüyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde affedersin Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, derler ki, Ya Rabbi kim mümin olmuş da, ve nefsi tezkiye eden amellerde bulunuyorsa, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir.

ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler onların etrafındaki kişi yani devrin imamı. Ya Rabbi diyorlar, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi gerçekten her şeyi kuşatır. Bütün varlıklar alemini Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi kuşatır. Bu sebeple 6 tane yaratık kainatın ötesinde 7. bir varlık mevcut. Allah'ın rahmeti ve ilmi ama bir alem değil. Allah Teala bizi kapladığı zaman içimizi dışımızı kaplar. O bütün olarak kaplar, her zerremizi kaplar. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız her şeyden haberdardır. Kalbinizden ne geçiyorsa kesin olarak biliniz ki Allah ondan haberdardır. Bir adım daha ötesi, Allah Teala içinizden geçenleri daha geçmeden evvel bilir. Daha gelecekte olaylar cereyan etmeden Allah onların ne zaman nasıl gerçekleşeceğini, bütün zamanları, o zamanlarda neler olacağının hepsini önceden bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah Teala zamandan münezzehtir. Biliyorsunuz ki bir insan üç boyutludur. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Yani göğsünüzden sırtınıza kadar olan kesim derinliğinizi, başınızdan ayaklarınıza kadar olan kesim yüksekliğinizi, bir omuzunuzdan öbür omuzuna kadar gelen kesimde genişliğinizi ifade eder. Bunlar üç boyutunuzdur. Herkes kendisini üç boyutlu zannedebilir. Hep öteden beri böyle kabul edilmiştir. İnsan üç boyutludur. Hayır sevgili kardeşlerim, üç boyutlu değildir. Beş boyutludur. Dördüncü boyutunuz zamandır. Beşinci boyutunuz hızdır. Zamanla hız ters ilişkiler içindedirler. Yani hız arttıkça göreceli olarak zaman kısalır. Allah-u Teala bu sebeple öyle bir sonsuz hızın sahibidir ki zaman orada durur. Sonsuz hızın Allah'a ait olan son noktasında zaman bir hüküm ifade etmez. Allah-u Teala sonsuz hızı dolayısıyla hem zamandan münezzehtir, hem de zamandan münezzeh olduğu için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız söz konusu yaratıcı olan Allah için, o Allah ki ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, zamanda o hep vardı. Zamandan sonra ne kadar ileriye giderseniz gidin, o hep var olmakta devam edecektir. Zaman Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Mekan da Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Allah'ı bazı sırları bilmeden gerçek anlamda algılayabilmeniz mümkün değildir. O, ezeli aklın sahibidir. Siz aklı kullanamazsınız. Akıl sizi kullanır.

Sevgili kardeşlerim, akıl vücudunuzun kumanda organı olan beyninizi kullanarak size hükmeder. Herkes kendi aklı diye bir aklın ne olduğunu bilmediği bir şeyin var olduğunu düşünür. Hiç kimsenin kendi aklı diye bir şey söz konusu değildir. Akıl kainat şumulüdür. Tek bir akıl. Bütün beyinlere kumanda etmek suretiyle bütün vücutları kullanan tek bir akıl söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan o büyük sırrı öğrendiğiniz zaman her şey o kadar açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkacak ki o zaman Allah'a hayran olacaksınız. Akıl, bütün insanlara kumanda etmek yetkisinin sahibidir. Bütün vücutlar, aklın kendilerini kullanabileceği bir standartta Allah-u Teala tarafından yaratılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman dördüncü boyutunuz, hız beşinci boyutunuz. Hız arttıkça zaman kısalır. İkisi birbirine ters orantılıdır. Zaman, hızın sonsuza ulaştığı noktada zaman sıfıra ulaşır. İşte Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama zamandan münezzeh olduğu için sıfır zaman aralığında kainatın her zerresinde bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilmek demek, sıfır zaman aralığında kainatın veya kainatın ötesinde her noktada, kainatın bütününde, kainatın her noktasında veya kainatın da ötesindeki yokluğun gene her noktasında Allah-u Teala sıfırda zaman aralığında bulunmak yetkisinin sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Allah-u Teala'nın indinde hız öyle bir noktadır ki daha ötede bir hız yoktur. O Allah-u Teala sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple zaman onun standartlarında sıfır göstergesindedir. Allah bu sebeple sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bu sebeple bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Onun için Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır dediğimiz zaman Allah-u Teala da aslında her noktada her an var olabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, o size sırlarını anlattığı zaman her şey dört dörtlük olarak cuk oturur yerli yerine.
bakarsınız ki her şey merkezinde. O zaman Einstein'ın zaman ve mekan kavramlarını daha güzel yerlerine oturtabilirsiniz. Hatta onun ötesine geçersiniz. Neden? Einstein ulaşılabilecek en büyük hızın ışık hızı olduğunu zannediyordu. Oysa ki ışık hızının üstünde de hız var. Sonsuz hız. Sonsuz hıza kadar ulaşan bir hız limiti ışık hızının ötesinde mevcuttur. İşte problem oradan başlar zaten. İnsanların Allah'ın bize öğrettiklerine henüz inanamamaları bu açıdan geçerlilik kazanır. Sevgili kardeşlerim, elektronlarla karşıt elektronlar arasındaki ilişkilerde elektron ağırlığı ya da elektronun kütlesi karşıt elektron kütlesinin daima iki katıdır. Işık hızının altındaki bütün hızlarda varoluş statüsü budur. Ama ne zaman bir kütle ışık hızına ulaşırsa, onun elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı, bir başka ifadeyle elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesi birbirine eşit olur. Bu sıfır ağırlıktır. Işık hızında bir kütlenin kütlesi sıfır olur. Artı değerle eksi değer birbirini götürdüğü için. Yani bir elektron ağırlığını 2A kabul ederseniz, bir karşıt elektron ağırlığı sadece A'dır. Işık hızının altındaki hızlar zamanımızda henüz bilim ışık hızının ötesine taşmayı öğrenemedi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir sistemdeki elektron ağırlığıyla ya da elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesini eşit seviyeye getirebilirseniz, bu elektron kütlesinin azalması, karşıt elektron kütlesinin de yani negatif kütlenin de çoğalması ve bir noktada buluşmaları noktasında, buluşmaları seviyesinde gerçekleşen bir olaydır. Burada ışık hızı elde edilir. Işık hızında kütle sıfırdır. Ama ne zaman pozitronun yani karşıt elektronun kütlesi elektron kütlesinin ötesine geçerse, orada ışık hızı aşılmıştır. Işık hızını aşmak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Dünyamızı sonsuz uzaklarda bulunan, uzaklıklarda bulunan gezegenlerden gelen uzaylılar ziyaret etmektedir. Bu hava gemilerini incelediğiniz zaman orada sadece şunu görüyorsunuz. O hava gemilerindeki statü karşıt elektronların ya da adına pozitron diyelim pozitronların devir sayısı, spin sayısı elektron spin sayısından fazladır. Bir başka ifadeyle karşıt elektronların kütlesi, negatif kütlesi elektronların pozitif kütlesinden fazladır. Bu noktada o nesne, o hava gemisi görünmez olur.
İşte sevgili kardeşlerim, gelecekte bu tarzda hava gemileri yapılacaktır. Henüz dünya böyle bir teknolojiyi bilmiyor. Ama uzaydan dünyamıza ulaşan birçok gezegenden gelenler dünyamıza ulaşmaktadırlar. Ve o statüde gemilerini ortalıkta bıraksalar bile o gemiyi görmeniz mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Ve bizim dünyamız henüz bu kanunları bilmiyor. Bizim de onları öğretmeye çalışmamız çok fazla bir değer ifade etmiyor. İnsanlar bir defa negatif ağırlığa inanmıyorlar. Oysa ki bütün karşıt elektronların ağırlığı negatif ağırlıktır. Eksi değer taşırlar. Biz adına ağırlık diyoruz, yer çekimi kuvveti olan bir dünyada yaşadığımız için ağırlık diyoruz. Aslında kütle demek daha doğru. Çünkü yer çekimi kuvvetine göre kütle farklı değerler ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde insan kainattaki en değerli mahluktur. Bütün gökler, bütün arzlar, dünyamız gibi dünyalar, hepsi biz insanlar için yaratılmış. Ve insanlar sadece bu dünyada yaşamıyor, göklerdeki insanlar var, yerlerdeki insanlar var, bir de ikisinin arasındaki insanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımak istiyorsanız, o zaman yeriniz tasavvuftur. O zaman Kur'an-ı Kerim'in sırlarıyla alakadar olacaksınız. Ve de Allah-u Teala'nın sadece mukaddes sırrın sahibi kıldığı insandan öğrenebilirsiniz. Son, nihai aşamaları. Negatif kütleye inanmayan bir ilim hastaları dizaynı bugün dünyaya hakimdir. Ama değil ışık hızını aşmak, ışık hızına ulaşamazlar. Ulaşmanın yolu hızı motor kuvvetiyle arttırmak değildir. Maddenin yapısını değiştirmektir. Bu söylediklerim bilgisayarın hafızasına devamlı olarak giriyor. Gelecekte bunlar gerçekleşecek ve onun gerçekleşmesinden ne kadar zaman evvelden beri bizim bu sözleri tekrar ettiğimizi, bilgisayarın hafızasındaki, bilgisayarların hafızasındaki bu konuşmalar ispat edecek sevgili kardeşlerim. İlim gerçekten acınacak bir noktada. Ve bunu acınacak noktada tutan, öteye geçmesine mani olan da insanların taassubudur. Bundan yıllarca evvel sevgili kardeşlerim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bu hakikatleri formülleriyle oradaki iki tane doçente anlattık. Ve de kesinlikle bizi reddettiler. Biz dediler, bu söylediklerine inanmıyoruz. Böyle saçmalık olmaz. Bir gün saçmalık dedikleri şeyin bir gerçek olduğunu gördükleri zaman inşallah hayatta olurlar. O zaman çok hayıflanacaklardır.
Neden söylediklerimizi kabul edip tahkik etmedikleri için. Negatif ağırlık, negatif kütle onlar için inanılması güç bir olaydı. Ve bize şu tavsiyede bulundular. Siz bunları evvela Amerika'da veya başka ülkelerdeki uzmanlara söyleyin, onları ikna edin. Ondan sonra bize gelin. Batı hayranlığının hangi noktada olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bundan asırlarca önce El Cabir matematikte o güne kadar olmayan negatif değerleri, yani sıfırın altındaki eksi değerleri matematiğe kazandırmıştı. El Cabir'e hala hayranız. Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bugün biz negatif ağırlığı, negatif kütleyi nükleer fizikçilere ve nükleer kimyacılara kabul ettirememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bir şey öğretmedi ki. Bizim söylediklerimizin dünya ilmini bugün ne kadar aştığı ancak gelecek günlerde belli olacaktır. Hatırlıyorsunuz. Muhyiddin Arabi Hazretleri bir konuşma yapıyor Şam'da. Diyor ki sizin taptığınız benim ayaklarımın altındadır. Ne? Sen Allah'ı ayaklarının altına alıyorsun ha deyip katlediyorlar. Katli vaciptir diyorlar. Ve katlediyorlar Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni. Ama sözünün sonunda söylediğini de herkesin kafasında bir yerleşik sonuca ulaştığını idrak ediyorlar. Diyor ki, sin şına girdiği zaman buradaki sır çözülecektir. Siz beni öldürmek istiyorsanız buyurun, öldürün. Ben ölüme hazırım. Ama bunu da unutmayın. Bu söylediğim sözdeki sır sin şına girdiği zaman aydınlanacaktır. Gerçekten Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethediyor ve nerede diyor bu konuşmayı yaptı? İşte diyorlar burada. Kazın diyor şurasını. Kazdıkları zaman bir küp altın çıkıyor sevgili kardeşlerim. Muhyiddin Arabi Hazretleri onlara demiş ki, siz Allah'a değil paraya tapıyorsunuz, altına tapıyorsunuz demiş. Katli vaciptir diye katletmişler. Allah-u Teala'nın bir büyük evliyasını, en büyük evliyalardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki, Allah ve insan konusunda sizinle bugünkü ilmin ulaşamayacağı seviyelerde bir konuşma yapmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. İnşallah ne demek istediğimi kısmen de olsa anlayabilmişsinizdir sevgili kardeşlerim. Ama gelecekte ulaşılacak olan ışık hızı ve ışık hızının ötesi sadece bir tek şart altında gerçekleşebilir. Hadrutonların devir sayısının ve ağırlığının ya da kütlesinin elektron kütlesinden öteye geçmesi temel şarttır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Ve bu dileği üzerine Allah'ın kendisine verdiği 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırsa, 10 tane ihsan alarak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, birinci şart. 10 tane ihsan alarak, ikinci şart, zaten Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka bu 10 ihsanı otomatik olarak alır kişi. Ve bu kişi mürşidine ulaşıp tövbe ederse, üçüncü şart, onun o güne kadar işlediği bütün günahları, günahların mahiyeti ne olursa olsun, kulakları da dahil olmak üzere, hepsi sevaba çevrilir. Dikkat edin, affedilir demiyorum. Sevaba çevrilir diyorum. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Bunun adı, Kur'an-ı Kerim'deki adı mağfirettir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Habibim, eğer o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi, günahlarını mağfiret etmem için, affetmem için bana tövbe etselerdi senin önünde, sen de onların Resulü olarak onların günahlarını mağfiret etmemi benden isteseydin, bu tövbenin neticesinde Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah Teala. Yani Allah Teala sahabenin talebi üzerine onların o güne kadarki bütün günahlarını affetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi üzerine bir defa daha affetmiş. Eğer sahabe tarafından, sahabe açısından meseleye bakıyorsanız, burada kullanılan, bu ayette kullanılan mağfiret kelimesi sahabenin af talebidir ve günahlarının affedilmesidir. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bakıyorsanız, o zaman da bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mağfiret talebi sahabenin günahlarının bir defa daha affı konusundadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin günahlarının affedilmesini istiyor. Sahabe kendi günahlarının affedilmesini istiyor. İki defa af talebi ulaşıyor ve Allah Teala ikisini de kabul ediyor. Kabul edeceğine dair garanti veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Veriyor mu? Evet, bakınız ne diyor Allah Teala. Furkan 69, 70 ve 71. Diyor ki Allah Teala Furkan 69'da, onlar ki insanların çok büyük bir kısmından bahsediyor, hüsranda olanlar, onlar cehenneme gideceklerdir. Günahları da daha çok artacaktır, cezaları da artacaktır diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra diyor ki ama tövbe edip de mümin olmak seviyesinde amil olanlar ve nefsi ıslah edici amellerde bulunanlar, amelü salihat işleyenler, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Furkan 70 ve arkasından diyor ki Furkan 71, onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. Öyleyse burada bir olgudan bahsediyor Allah Teala. Kim tövbe ederse ve amin olursa, tövbe ettikten sonra amin olursa, mürşidin önünde 10 tane ihsanla gelip mürşidin önünde tövbe ettikten sonra amin olursa, ki bu mümin olma noktasıdır,

mümin olursa ve amelü salihat yapmaya başlarsa, ki amelü salihat yapmaya başlayanların mümin oldukları kesin. Mümin suresi 40 numaralı sure ve bunun 40 numaralı ayeti. Onlar ki amelü salihat yaparlar, nefsi ıslah edici amellerde bulunurlar. İşte onlar müminlerdir. Öyleyse kimmiş mümin? Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin amelü salihat işleyebilenlerdir. Nefsi ıslah edici amel işleyenler, onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Nefsi ıslah edici amel işleyenler. Ve onların bütün seyyiatlerini sevaba çeviririz, hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler açısından, aynı zamanda davranış biçimlerinde ihtiva etmesi açısından üç ayrı tabir kullanılıyor. Günahlar seyyiat kazandıran, sevaplar hasenat kazandıran olaylar. Hasenat kazandığımız dereceler, derecat kazandıran, kazandığımız dereceler seyyiat, kaybettiğimiz dereceler. Aynı zamanda seyyiat bir işlev, hasenat başka bir işlev. Derecat kazandırıcı amellerin adı hasenat, derecat kaybettirici amellerin adı seyyiat. Şer, derecat kaybettiren ameller. Hayır, derecat kazandıran ameller. Öyleyse bakınız, üç ayrı grup tabir hep derecatımızla alakalı. Kaybettiğimiz dereceler, kazandığımız dereceler. Her saniye, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Bir insan şöyle düşünebilir: ben şu anda ibadet etmiyorum. İbadet etmediğime göre derecat da kazanmıyorum. Tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Eğer zikretmiyorsanız şu anda derecat kaybediyorsunuz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü Allah Teala zikri üç ayrı boyutta ele almış Kur'an-ı Kerim'de. Başlangıçta demiş ki Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime: "Veskür ismi rabbike." Rabbin ismiyle zikret. Ne zaman, ne kadar zaman? Belli değil. Yani ara sıra zikret. Güzel, konunun başlangıcı. Ondan sonra Allah Teala buyurmuş ki: "Ya eyyühellezine aminu aminuzkürullâhe zikren kesira." Ey amin olanlar, Allah'ı zikredin ama çok zikredin. Yani zikriniz günün yarısından fazla olsun. Her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin. Ahzab 41. Daha ötesi var mı? Evet var. Daimi zikir. Nisa 103. Diyor ki Allah Teala: "Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala herkese. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Hepimize Allah Teala'nın kesin emri var. Allah'ı zikretmek, daima zikretmek. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktasınız, oturuyorsunuz ve yatıyorsunuz. Üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmek. Bir başka ifadeyle uyurken de Allah-u Teala'yı zikretmek. Daimi zikir de emredilmiş. Öyleyse zikretmediğiniz sürece hep derecat kaybedersiniz. Her saniye bir derecat mutlaka kaybedersiniz.
Peki niçin Allah Teala daimi zikrin sahiplerine, hikmet sahiplerine ehli hayırdır diyor? Hikmet sahiplerine büyük hayır verilmiştir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Çünkü hikmet sahibi olan kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi ise hangi ameli yaparsa yapsın, hangi ameli işlerse işlesin, o amel ona derecat kazandırır. Aslında derecat kazandıran şey o anda işlediği amel değildir. O anda yaptığı kalp zikridir. Eğer kalp zikri yaparken kalbindeki her kalp atışına paralel olarak iç dünyasındaki ses Allah, Allah, Allah diye tekrar ederken o kişi namaz kılıyorsa iki defa derecat kazanır. Hem namaz için kazanır hem de zikir yaptığı için kazanır. O kişi Allah'ın zikir sohbetini yapıyorsa, Allah'tan bahsediyorsa ki şu anda biz onu gerçekleştiriyoruz, o zaman iki defa kazanır. Hem daimi zikrin sebebiyle o sohbeti yaparken de kalbi zikretmektedir Allah'ın ismini. Kişi daimi zikre ulaştıktan sonra böyle geçer bütün olaylar. Hem de Allah'ın zikir sohbetini yaptığı için kişi derecat kazanır. Bir başkasına bir iyilik eden kişi hem iyiliği yaptığı için derecat kazanır, hem de zikir yaptığı için derecat kazanır. İşte sevgili kardeşlerim, zikir, bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, Allah'tan 10 tane ihsan olup da mürşidine ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olaya sebebiyet verir. Bu açıdan son derece değerlidir. Nefs tezkiyesinde nefsinizin kalbindeki karanlıkları atarsınız, ruhunuzun hasletlerine paralel olan güzellikler, faziletler nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşmeye başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzeli sizler için. Öyleyse ne görüyoruz? Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhteva görüyoruz. Tövbe müessesesi. Ne zaman bir insan bir günahının affını isterse Allah Teala'dan, burada bir garantinin sahibi değildir. Allah Teala dilerse affedecektir, dilemezse affetmeyecektir. Peki bu konuda ne söylüyor Allah Teala? Büyük günah işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Bu çok ümit verici bir olay. Demek ki Allah Teala hangi günah işlersek işleyelim, ümit kesmeyin dediğine göre mutlaka günahlarımızı affedecek diye düşünebilir insanlar. Ama bu ayeti de dikkatle yerlerine oturtun. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Birincisinde affedebilirim diyor Allah Teala, ikincisinde affetmeyebilirim diyor. Peki ne olur insanlar Allah Teala'nın affına güvenip de hareket ederlerse, nasıl olsa Allah Teala bizi affedecek diye devamlı günah işlerler. Hiçbir ibadetlerini gerçekleştirmezler. Bütün insanlar başlarında, nefslerinin kalbinde 19 tane afetle var olduklarına göre, şeytanın ve nefslerindeki afetlerin söylediği her şeyi yaparlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Yasak ettiği fiilleri de işlemekten hiç çekinmezler. Ve böylece cehennemin yolcusu olurlar. Öyleyse Allah Teala nasıl olsa günahları affeder, bizimkini de affedecektir diye kişi Allah'ın yasak ettiği her fiili işlerse, emirleri yerine getirmezse, gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Allah Teala böyle insanların günahlarını affetmeyecektir. Öyleyse af müessesesi, ki bir başka adı da mağfirettir. Mağfiret hem
günahların affedilmesi manasına gelir, hem de mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi manasına gelir. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derlermiş ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, yani kim mürşidin önünde tövbe eder de, 10 tane ihsanla tövbe eder de, ruhu vücudundan ayrılıp sana doğru yola çıkarsa, senin yoluna sırat-ı müstakime böylece dahil olursa, sen onlara mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. Kim tövbe eder de mümin olur ve senin yoluna girerse. Bu Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesiyle Furkan 70'i bir defa daha karşılaştıralım. Ne diyordu orada da Allah Teala? Kim tövbe ederse onlar hariç, onlar cehenneme girmezler. Nasıl bir tövbe? Mürşidin önünde tövbe ederse, 10 tane ihsanla tövbe ederse, onlar hariç, onlar cehenneme girmezler. Onlar mümin olmuşlardır. Ve onlar amelü salihata başlamışlardır. Nefs tezkiyesine başlamışlardır. Öyleyse amelü salihatın kişiyi mutlak olarak mümin kıldığını görüyoruz. Tövbenin de mümin kıldığını görüyoruz. Ve Allah Teala Furkan 70'e devam ediyor. O zaman diyor, öyleyse o tövbe edip de mümin olan ve amelü salihat yaptığı için de mümin olan, Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre amelü salihat, nefsi ıslah edici amel yapanların da adı müminler. Mümin olan bu insanların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Ve Furkan 71'de de onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak, yani günahları sevaba çevrilmiş olarak Allah'a dönerler ve kabul edilirler. Ruhları Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Öyleyse Allah'ın önünde yapılan bir tövbe var. Günahların affı konusundaki tövbe, Allah'ın garantisi yok. Affedebilir de, affetmeyebilir de. Affedecekleri o günahın farkına varıp Allah'tan tövbe de bulunan, mağfiret talebinde bulunan, günahının affedilmesi talebinde bulunan ve günahını, o günahı bir daha işlememeye kesin karar veren, bu konuda azami gayreti gösteren insanları Allah Teala affedecektir. O günahı affeder, günahlarından bir tanesi affedilmiştir kişinin. Ama bu o kişiyi hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kişi, o kişinin o günahı affedildi diye cennete girmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, o insanın gideceği yer cehennemdir. Kurtuluşu yok. Ve günahları sevaba çevrilen kişiler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse ikinci tövbe demin söylediğimiz tövbedir. Mürşidin önünde yapılan ve kişiyi mümin kılan tövbedir. Böyle bir tövbenin sonucu nedir? Mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın garantisi var mı? Kesin. Kim irşat makamının önünde 10 tane ihsanla tövbe ederse, başlangıçtan başlayalım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bundan sonra aldığı 10 ihsanla mürşidine ulaşırsa, önünde diz çöküp tövbe ederse, tabi olursa, onun günahları iki defa mağfiret olunur. Hem devrin imamının talebi üzerine günahlarına Allah-u Teala mağfiret eder, günahlarını affeder. Hem de sahabenin talebi üzerine ya da tövbeyi yapan kişinin bugünkü devirde yaşayan, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan 10 tane nimet alıp da Allah'ın 10. ihsanı olan gösterdiği mürşide ulaşıp önünde tövbe eden kişi, o kişinin Allah-u Teala ikinci defa günahlarını affeder. Arapça ile Türkçedeki kullanım alanları bazı fiillerde farklılık kazanmıştır. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de müjde kelimesini kullanıyor. Hem cezalandırma konusunda müjde kelimesini kullanıyor, hem de mükafatlandırmak konusunda müjde kelimesini kullanıyor. Allah-u Teala ceza kelimesini hem bizim Türkçedeki cezalandırma konusunda hem de Türkçedeki mükafatlandırma konusunda kullanıyor. İşte mağfiret de bunun gibi, hem af istikametinde tek taraflı olarak kullanılıyor, hem de günahların sevaba çevrilmesi istikametinde kullanıyor. Allah'ın gafur esması mağfiret eden istikametinde bunu işaret ediyor. Öyleyse şimdi
insanlara sormaz mıyız? Hep bir günah işlediğin zaman Allah-u Teala'ya müracaat etmiyor musun? Ya Rabbi benim günahımı affet diye. Ve bu günahın affedileceği konusunda da hiçbir garantiye sahip değilsin. Allah-u Teala dilerse affeder, dilemezse affetmez. Ve sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyor. Yani affetmeyebilirim diyor Allah-u Teala. Kaldı ki bir insan Allah-u Teala'dan günahların affı konusunda talepte bulunsa ama o kişinin talebini Allah-u Teala kabul etse fakat o kişi Allah'a ulaşmayı dilemese. Bu kişinin o günahının Allah'tan talepte bulunduğu günahının affedilmesine rağmen o kişi cehennemden kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun ulaike mevahimin naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala ve dünya hayatından razıdırlar diyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizden habersiz olan, ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir kişi tövbe dilese de dilemese de Allah-u Teala'dan eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa cennete girmesi sadece bir hayaldir. Hani İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip de acaba Allah-u Teala beni cennetlerinden hangisini alır diye düşünenler var ya, onlar için bu ayetler iblis tuzağını korkunç bir şekilde örmüş. İnsanlar demiş namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler, hacca gitsinler, kelime-i şehadet getirsinler, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah desinler. Bunlarla kurtulacaklarını zannetsinler. Aman böyle devam etsin dünya kıyamete kadar. İslam'ın 5 tane şartı vardır desinler. Biz 5 şartın 5'ini de yerine getiriyoruz. Mutlaka Allah'ın cennetine gideriz diye düşünsünler demiş İblis. Ve insanları İslam'ın 5 şartı parantezine almış. Tuzağına düşürmüş. Ve Allah-u Teala'nın demin söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. İslam'ın 5 tane şartını insanlar istediği kadar yerine getirsinler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemiyorlarsa onların kurtuluşu mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte diyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor. O zaman Allah-u Teala ona 10 tane ihsanda bulunacaktır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler bir insan.
Dilemezse daima ikinci basamakta kalacak ve gideceği yer cehennem olacaktır. Dilerse üçüncü basamak ve ötesi onundur ve gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir insan düşünün sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Hiç ibadet edemedi. Bu insan mutlaka Allah'ın cennetine gider. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilemiş de amenim olmuşsa, dilediği an amen olur kişi. O kişi mutlaka benim cennetime girer diyor Allah-u Teala. Şimdi üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için üçüncü basamakta. Dördüncü basamakta Allah bu kişiye sadece rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın rahim esması Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin üzerinde tecelli etmez. Öyleyse rahim esması tecelliye başlayınca Allah Teala o kişinin birinci ihsanı olarak tecelliye başlar. Üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Allah'ın ikinci ihsanı o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almak. Ve kişinin irşat makamına bakıp da onu alelade bir adam sayması böylece sona erer. Kişi onun irşat makamı olduğunun farkına varır. Allah'ın büyük bir dostu olduğunun farkına varır. Artık ona alelade bir insan gibi bakmaz. Sonra ne olur? Sonra

Allah Teala bir insanın bu noktadan itibaren kulaklarındaki vakrayı alır. O güne kadar irşat makamının söylediklerinin irşada mütalik hususlarını anlayamayan kişi bu noktadan itibaren anlamaya başlar. İrşadın ne olduğunu, o irşat makamının kendisini Allah'a ulaştıracak olan kişi olduğunun farkına varır. Ondan sonra Allah Teala kişinin kalbindeki idraki önleyen müesseseyi oradan alır, yerine ihbat koyar, idraki sağlayan yani Allah ile ilişkili konularda kişinin irşada yönelik sözleri kendisine mal etmesini sağlar. Ekinnetin alınması yerine ihfatın konulması. Bu Allah'ın beşinci ihsanıdır. Birinci ihsanı Rahim esması tecelliye başlaması Allah-u Teala'nın. İkinci ihsanı gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması, üçüncüsü kulaklardaki vakrayı alması, dördüncüsü kalbindeki ekinneti alması. Beşincisi yerine ihbat koyması ve kişinin idrak etmeye başlaması. Peki devam ediyor mu? Evet. Altıncısı Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır, hidayet eder ve yedincisi o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bu R'ye kadar olan bu safhalar birkaç dakikanın içinde gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestur mutlaka alınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğinden sonraki birkaç dakika içinde. Kulaklarındaki vakra alınmıştır, kalbindeki ekinnet alınmıştır, yerine ifat konulmuştur. Ve Allah o kişinin kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Ve kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girmesi için nur yolu açılmıştır. Böyle bir insansa mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala bunu garanti etmiş. Sonra bu kişi zikir yapar. Nefsinin kalbine rahmet nurları sızmaya başlar. Neden giremez? Çünkü kalp mühürlü. Rahmet ve fazl nurları kalbe ulaşırlar. Fazıllar ne girebilir ne de sızabilir. Ama rahmet partikülleri sızabilirler ve kalbe girip kalpte %2'ye kadar yerleşebilirler. Bu yerleşmenin neticesinde kişi huşu sahibi olur. İşte kişinin huşu sahibi olduğu nokta bu noktadır. Ve sadece huşu sahibi olanlara Allah mürşitlerini gösterir. Öyleyse bu muhtevanın adım adım ayetlerle açıklanmış olması söz konusu Kur'an-ı Kerim'de.

Adam fena diyor ki İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Habibim diyor sen Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara kıraat ettiğin zaman okuduğun zaman anlattığın zaman o ahirete insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanmayanlarla senin aranda onların gözündeki bir perde vardır diyor Allah Teala hicab-ı mestüre vardır diyor. Gizli perde, örtülü perde, örten bir perde. Yani sana bakarlar ama göremezler demiş oluyor Allah Teala. Ve kulaklarında vakra vardır diyor Allah Teala. Seni işitemezler diyor. Senin söylediklerinin manasına varamazlar. Kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini kalpleriyle idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın o kişilerin kalplerindeki ekinliği alarak yerine ihbat koyduğu anlatılıyor. Amin olanların kalplerine Allah'ın ihbatı koyduğu ve onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağı garanti altına alınıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların sırat-ı müstakime ulaşmalarını, Hac suresinin ulaşacaklarını, mutlaka ulaşacaklarını Hac suresinin 53. ayet-i kerimesi garanti ediyor. Peki sonra Tegavvün suresinin 11. ayet-i kerimesine göre Allah kişinin kalbine ulaşıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa onların kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Ne yapıyor ulaşınca? O kişilerin kalplerinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Bu çevirmenin neticesinde ne oluyor? O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor Allah Teala ve Enam suresinin 125. ayet girmesi gereğince ve men yuridullahi en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil İslam diyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Sonra onları huşu sahibi yapar. Nefslerinin kalbine giren %2 rahmetle. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. Rahmet nuru o kişiyi huşuya ulaştırır. Ve Allah Teala huşu sahiplerine mutlaka mürşitlerini göstereceğini ifade ediyor. Bakara suresi 45 ve 46. ayet 45 ve 46. ayetler Allah Teala buyuruyor. Vestaînû bis sabr ve salâte. İnnehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan mürşidinizin size göstermesini, yalnız Allah'tan gelecek olan bu yardımı Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla isteyin diyor. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir diyor.
Ama huşu sahiplerine zor değildir buyuruyor. O huşu sahipleri ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine gene yakın hissederek kesin bir şekilde inanırlar diyor. Ne oldu? Huşu sahibi oldu kişi, hacet namazını kıldı ve hacet namazını kıldıktan sonra bu kişinin Allah ile olan ilişkisinde bir sonuç doğdu. Hacet namazı o kişiye Allah'ın mürşidini göstermesine sebebiyet verdi ve kişi mürşidine ulaştı. Ulaştığı an Allah Teala o kişinin başının üzerine devrinin onun ruhunu ulaştırır. Aynı anda kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alır, nefsin kalbindeki ve yerine iman kelimesini yazar. Artık o kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Mümin olmak önemli bir metere mi? Son derece önemli bir metere mağfiret açısından. Çünkü sadece hem nefs tezkiyesine başlayacağı için mümin olan hem de tabi olduğu için mümin olan bu kişinin mağfireti söz konusudur. İrşad makamına ulaşmıştır, tövbesini yapmıştır. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin günahları sevaba çevrilecektir. Yani Allah Teala onun günahlarını tövbe ettiği için affedecektir. Birinci mağfiret. İrşad makamı da onun günahlarının affedilmesini talep ettiği için devrin imamı da onun günahlarının affedilmesini talep ettiği için bir defa daha affedecektir. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirecektir. Yani onun günahlarını mağfiret edecektir. Allah el-Gafur'dur. Mağfiret edendir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, günahlarınızın mahiyeti ne olursa olsun, kul hakkını ihata eden günahlarınız da dahil olmak üzere, bu noktada eğer 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmışsanız, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışsanız, Allah Teala tövbe merasimi anında sizin bütün günahlarınızı affeder, sizin talebiniz üzerine bir defa daha affeder, devrin imamının talebi üzerine. Her tövbe merasiminde 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşıp da 10 ihsan sahibi bir kişinin mürşidin önünde tövbe ettiği her tövbe merasiminde devrin imamı etrafındaki arşı tutan meleklerle birlikte mutlaka oradadır. Ve o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Yerleştiği anda da o kişinin bütün günahları sevaba Allah-u Teala tarafından çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Baştan söylediğimiz gibi Nisa 64'te de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Eğer o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan
mağfiret dileseler de sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine Allah Teala onun günah onların günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesindeki günahların sevaba çevrilme olayı tahakkuk ediyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi soruyorum size. Bir günahınızın affı konusunda günlerce Allah-u Teala'ya yalvarıyorsunuz. Hiçbir garantiniz de yok. Ve asıl sualimi soruyorum. Bütün günahlarınızın affedilmesini yetmez. Affedildikten sonra da sevaba çevrilmesini ister misiniz? İstemiyorum diyen birisi var mı acaba? Herkes günahlarının sevaba çevrilmesini, günahlarının affedilmesini ister. Ama buradaki müstesna sonuca bakın. A günahını, B günahını değil, o güne kadar işlenmiş olan bütün günahların affedilmesini ister misiniz? Sualimiz bu. Onların hepsinin sevaba çevrilmesini ister misiniz? İkinci sualimiz de bu. O zaman yapmanız lazım gelen şey çok basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Bu dilek kalbinizde var mı yoksa yok mu diye. İşte o dilek sizde varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah-u Teala size ard arda 10 insandan 8'ini ard arda verir. Birkaç dakika içinde 8 insanın sahibi olursunuz. 2 insan da ondan kısa bir zaman sonra, belki bir gün, belki iki gün içerisinde gelir. Birkaç gün içerisinde gelir ve Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösterir. Tabi olduğunuz an Allah-u Teala mutlaka sizin o güne kadarki bütün günahlarınızı sevaba çevirecektir. Öyleyse olayın muhtevasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir tarafta günlerce dua ediyorsunuz falanca günahınızın affı için. Allah-u Teala affediyor veya etmiyor, garantisi yok. Ama eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın size verdiği 10 ihsanla mutlaka bu ihsanları verir Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mürşidinize ulaşırsanız, o zaman Allah-u Teala bütün günahlarınızı sevaba çevirecektir. Bunu garanti ediyor. Öyleyse konu son derece önemli değil mi sevgili kardeşlerim? Bütün günahlarınızın affedilmesini ve hepsinin sevaba çevrilmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız yapacağınız şey son derece basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda cenneti bir defa mutlaka elde ettiniz. Yetmez. O aylarca falanca dua günahınız için, peşmeken günahınız için Allah-u Teala'ya talepte bulunmanızın ötesinde bir tek tövbe, Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaşacaksınız. Kimi gösterirse size hacet namazını kıldığınızda, tövbe ettiğiniz an bütün günahlarınızı sevaba çevirecektir Allah-u Teala. İşte bunun adı mağfirettir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın El-Gafur esması Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet-i kerimede geçiyor. Her seferinde Allah-u Teala mağfiretten bahsediyor. Günahları affetmekten ve bir defa daha mağfiretmekten, bir defa daha affetmekten bahsediyor. Hepinizin Allah'ın
mağfiretine muhatap olmanızı, hepinizin günahlarını Allah-u Teala'nın sevaba çevirmesini bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد نجم العلم الشيطان الجميل لا إله إلا الله من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bugün niyet amelden üstündür muhtevasını açıklamak istiyoruz. Niyet İslam'da amelden üstündür. Şimdi çok çarpıcı bir misal vermek istiyoruz. Bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. 15 yaşında sorumluluğunu hissetmiş Allah'a karşı ve başlamış görevlerini yerine getirmeye. Bu kişi 80 yaşına kadar yaşamış. 5 vakit namazını kılmış. Her Ramazan ayında orucunu tutmuş. Zekatını vermiş. Parası var, hacca da gitmiş ve sık sık da kelime-i şehadet getiriyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah diyerek. Bu kişi, sevgili kardeşlerim, size şimdi soruyoruz, cennete girer mi? Tabii bu İslam'ın 5 şartı, kafalarında yer edin insanlar. Tabii ki dersen bize İslam'ın 5 tane şartını saydın. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat verdik, zekatımızı da veriyoruz. Hacca da gittik. Sıkta La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Madem ki İslam Allah'a teslim olmaktır ve İslam'ın 5 şartından ibarettir. Biz de İslam'ın 5 şartını gerçek anlamda yerine getiriyoruz. Öyleyse gideceğimiz yer elbette cennettir diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, cennet değildir. Siz sadece bununla iktifa ederseniz, bu size yeterli ise, o zaman siz cennete giremezsiniz. İşte film bundan sonra kopuyor. Sen eski köye yeni adet mi getiriyorsun diyorlar. Biz atalarımızdan böyle gördük diyorlar. Evet, sevgili kardeşlerim, biz eski köye yeni adet getiriyoruz. Bundan 14 asır evvel, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı hayatın aynını getiriyoruz. Şu unutulan İslam'ı getiriyoruz. Onlar 14 asır evvel İslam'ı yaşadılar. İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Böyle zannedenlerin artık zannetmemeleri için bir görev üstlendik. Allah-u Teala tarafından bir görev verildi bize. Sizlere Kur'an hakikatlerini anlatma görevi. Sevgili kardeşlerim, bizi artık tanıyorsunuz. Şu Arapçayı doğru dürüst konuşamayan, doğru dürüst okuyamayan birisi çıkmış. Diyor ki, siz İslam'ın 5 şartıyla hepiniz sadece cehenneme gidersiniz. Bundan daha ukala bir adam olur mu?
Sevgili kardeşlerim, eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin yaşadığı hayata çağırmak ukalaysa ve onların hayatı da Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmışsa, o zaman ukala mı dersiniz? Hangi kelamı bizim için kullanırsanız kullanın, biz bu konuda bunları söylemekle mükellef olduğumuz için hiç ne yazık ki susmayacağız. Öyleyse ne demek istiyoruz? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi. Niyet amelden üstündür. Gerçekten mi? Kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Bir dilektir. Öyleyse sadece bir niyettir. Ama amelden üstündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Ben de. Ama hamdolsun ki Allah beni nimetine garg etti. Rahmetine garg etti. Allah'ın rahmeti ve fazlı beraber gelir. Rahmetle fazlın gelişi ise mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah'ın cennetine girmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Sadece bir niyet. Kim böyle bir niyetin

karşı mı geliyorsun? Hayır, biz kimseye karşı gelmiyoruz. Sadece Allah'ın bizi seçip de bize öğrettiği Kur'an ilmini bugünkü din adamlarının bilmediği Kur'an ilmini sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Bilmemekle de onları suçladığımızı sakın zannetmeyin. Onlar üniversiteleri bitirdiler. Onlar doçentlik tezleri hazırladılar. Profesör oldular. Ama onlara Kur'an hakikatleri öğretilmedi ki sevgili kardeşlerim. Çünkü onlara öğretenler de Kur'an hakikatlerini bilmiyorlardı. Şimdi de bilmiyorlar. Öyleyse başından başlayalım işin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gerçekten cehenneme mi gider? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi muhakkak surette gideceği yer cehennem olan birisidir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne la yercûne likâena vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yiksibûn. Onlar muhakkak surette şüphesiz bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Ve radu bil hayatet dünya. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme'ennü biha, onunla mutmain olurlar ve onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onları mutlu eder diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Ellezinehum an ayatina gafilun. Ve şöyle söylüyor neticede, mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Onların kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların gidecekleri yer ne zaman cehennemdir? O insanlar Allah'ın güzelliklerini yaşayamadıkları takdirde en kısa ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde insanların gidecekleri yer gördünüz ki cehennemdir. Kim bu insanlar? İnnellezîne la yercûne likâina diyor. Onlar muhakkak surette

kesin surette bize ulaşmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilemeyenlerdir diyor. Kesinlikle dilemeyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar basit ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Şimdi gelin şu zata bakalım. 80 yıl yaşamış, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Gördünüz ki kimsenin kaçacak bir yeri yok. Ya Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın cennetine ehil olur ya da dilemez. O zaman gideceği yer cehennemdir. Şimdi iki insanı karşılaştırıyoruz. Birisi 40 yıl yaşamış, 50 yıl yaşamış, hiç Allah'ın ibadetlerini yapmamış. Ama bir gün ona demişler ki, Allah'a ulaşmayı dile, sen de evliya olursun. Bu evliya olma lafı onun çok hoşuna gitmiş. Ve de dilemiş, ya Rabbi demiş, ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum, senin lütfun, keremin boldur. Benim de kalbime sana ulaşma talebini ver. Ben sana mutlaka vasıl olmak istiyorum. Nasıl bir insan ermiş evliya olacaksa, işte öyle ben de sana ermiş olan bir evliya olmak istiyorum. Kalbinden sıcacık bir taleple Allah'a ulaşmış, bir hafta sonra da ölmüş. Bu kişi Allah'ın cennetine girer sevgili kardeşlerim. Birinci kat cennet onundur. Felaha erenler onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman insanların Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler olarak iki gruba ayrıldığını görüyoruz. Sadece dileyenler cennet saadetine ulaşacak olanlardır. Diğerleri Allah'ın cennetine giremezler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Allah'ın cennetine girmek Allah Teala tarafından şarta bağlanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bir tarafta niyet gördünüz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra da kısa bir zaman sonra ölmüş. Bir niyetin sahibi. Öteki 65 yıllık bir amelin sahibi. Şimdi neden Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın cennetine girer, dilemeyen cehenneme gider ifadesinin matematik sonuçlarına bakalım. Kur'an-ı Kerim iki ayet-i kerimesinde cennete girenlerle cehenneme girecek olanlar arasında farklılığı açıklamış. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri. Müminun 102'de Allah Teala diyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından azsa, onlar felaha erenlerdir. Felaha erenlerin cennete girecek oldukları kesin.
mağfira, cehennemden kurtuluş demek. Ve bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Ama kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir. Orada ebediyen kalacaklardır. Cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte Müminin Suresinin 102 ve 103. ayetleri kıyamet günü yapılacak olan mizan karşılaştırmasında, ki herkes kendi hayat filmini kendisi görecektir. Kimin sevapları fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine girecektir. Kimin günahları fazlaysa onun gideceği yer ise cehennemdir. Şimdi kimlerin günahları fazladır, kimlerin sevapları fazladır? Gelin ona beraberce bakalım. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: Ey iman edenler, takva sahibi olun. Anlıyoruz ki bu iman edenler, Allah'a inananlar henüz takva sahibi olamamışlar. Allah'a inanmak kimseyi takva sahibi kılmaz. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Dilemedikçe hiç kimse takva sahibi değildir. Burada ey iman edenler takva sahibi olun diyor Allah Teala. Yani takva sahibi olmamış olan amel olanlara sesleniyor. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Diye buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, takva sahibi olmanın hükmü neydi? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile yani ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, takva sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek temel farz. Bu hangi takva? Birinci takva. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte, şirkte olanlar da cehenneme gidecekler. Öyleyse bu ayetteki takva ilk takvadır. Cehennemden kurtaran takva. Yedi safanın birincisiyle bir insan cehennemden kurtulabiliyor. Şirkten kurtulduğu için, takva sahibi olduğu için o kişi cennete girecek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şirkte kalacaktı ve cehenneme gidecekti. Öyleyse bu birinci takvadır. İnsanı cehennemden kurtaran takva. İşte bu takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. Şimdi bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi takva sahibi oluyor. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi onlara sesleniyor. Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki
Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, eğer kalpten bir talep söz konusuysa, Allah'ın kiramen katibin melekleri o kişinin günahlarını örter. Günahlar sıfırlanır. Yani bu kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girer. Gideceği yerde Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince sevapları günahlarından fazla olduğu için mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Bu kişi hiç amelde bulunmamış, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda da Allah-u Teala'nın bu kanunu derhal yürürlüğe girer, kişinin günahları örtülür. Günahları örtülürse, sevapları, bir tek derecelik sevabı olsa bile, sevapları o kişinin günahlarından çok olduğu cihetle bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki bir niyetin sahibi olan kişi, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi, Allah-u Teala bu talebi mutlaka işitir, bilir ve görür ve kiramen katibin melekleri derhal o kişinin günahlarını örter. Örterse bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir niyet sebebiyle hiç amelinin olmadığını kabul ediyoruz. Şimdi amelleri olan 65 yıl amelleri olan kişinin durumuna bakalım beraberce. Sevgili kardeşlerim, bu kişinin ne yazık ki gideceği yer Allah'ın cenneti değildir. Neden değildir? Allah-u Teala Kehf suresinin 103-405. Ayetlerinde diyor ki, onlar diyor, en güzeli yaptıklarını zannediyorlardı. Ve diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ki Allah'a milaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Allah'a vasıl olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ettiğine göre kişi, Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin. Onların diyor Allah-u Teala, amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin Allah'a milaki olmayı inkar ettiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin. Allah'a ulaşmayı inkar eden, yani Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemeyen bu kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir ortamda durum nedir? Böyle bir ortamda Allah Teala'nın dizaynı onu gösteriyor ki, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü kazandığı amelleri sebebiyle kazandığı dereceler boşa gidiyor. Farklılığı acaba gösterebildik mi sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri boşa gidiyor. 65 yıl amel yapan bu kişinin amelleri boşa gidiyor. Amelleri sıfırlanıyor.
Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah Teala tarafından taltif ediliyor, mükafatlandırılıyor. Nasıl? Günahları örtülerek. Günahları örtülen kişinin mutlaka günahları sıfır olduğuna göre kazançları, kazandığı derecedir, kaybettiklerinden mutlak olarak fazla. Fazla olanların da gideceği yer Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince felah, Allah'ın cenneti. İşte sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatif. Ya günahlarınız sevaba çevrilecek, ya da evvela örtülecek, sonra sevaba çevrilecek. Daha sonraki kademede o kişi mürşidine ulaşacak. Mürşidine ulaştığı zaman bir de günahları sevaba çevrilecek. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili kardeşlerim, bir insanın bir hedefe yönelmesi, mutluluğu yaşaması ne yazık ki mümkün değil. Ne dünya hayatında mutlu olabilir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, ne de ahirette cennete girebilir. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Dünya üzerinde de mutsuz bir hayatı sürmek zorundadır. Öyleyse hem günahlar cephesinden baktık, hem sevaplar cephesinden baktık olaya. Allah Teala Nebe Suresinin, affedersiniz, Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar kıyamet günü şeytana kul oldular diyor. Yani gidecekleri yer cehennem. Sadece müminler hariç diyor. İşte o müminler takva sahibi olan müminlerdir. Onların da gidecekleri yerin cennet olduğu bir defa daha anlatılıyor. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Kim bu insanlar? Takva sahipleri. Bir diğer açıdan amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse takva sahibi olamaz. Burada da o kişinin dünyada da ahirette de onların müjdeleri vardır ifadesinden, onların dünyada mutlu olduktan başka gidecekleri yerin cennet olduğu da kesinlik kazanıyor. Kim bu kişi? Amene olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve böylece takva sahibi olmuş. Takva sahibi olduğu an şeytanın hakimiyetinden kurtulmuş, Allah'ın kulu olmuş. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş. Hangi ayet-i kerime gereğince
Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduhâ enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Allah Teala diyor onlar tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler, kullarıma, onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe şeytana kul iken Allah'a kul olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Niyetin, Allah'a ulaşma niyetinin bir insanı Allah'a kul etmeye yeterli olduğunu, mutlak olarak o kişinin Allah'ın cennetine gireceği neticesini buluyoruz. Onlar, Allah'a kul olanlar takva sahipleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Takva sahibi olmanın birinci aşaması, ilk aşaması mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, Allah'ın cennetine de giremez. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibi olur. Takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin gördük Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Hem dünya müjdesi var, hem de daha sonra o kişi yaşarsa mutlaka cennet saadetinin de dünya saadetinin de sahibi olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah kendisine ulaştıracak. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir, birinci kat cennetin sahibidir. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Daha sonra hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Allah onun ruhunu kendine ulaştıracak. O kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha dilediği an niyeti sebebiyle birinci kat cennetin sahibidir. Hiçbir şey yapmadan, bir amel bile yapamadan ölse gördük ki bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Diğeri ise 65 yıllık ibadetine rağmen o ibadetleri karşılığında kazandığı dereceler Allah'a ulaşmayı dilemediği için heba olacağı cihetle, boşa gideceği cihetle o kişinin amelleri onu kurtaramıyor. Açık bir şekilde Allah Teala burada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka cennete gireceğini, yani bir dileğin cennete girmek için kesin olduğunu, mutlak bunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Diğer kişi içinse
Allah'a ulaşmayı dilemediği için onca ameli bir şey ifade etmiyor. Sahabenin hayatına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de biz hepinizi Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatına çağırırız. Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Farz mı? Gördük ki menibine ileyhi ve ettekuhu dediğine göre Allah Teala Allah'a yönel ve takva sahibi ol dediğine göre farz. Zümer Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'a milaki olmayı dileyin ve Allah'a ulaşın. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyökümün azabe sümmel antumsarın. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a milaki olmayı dileyin. Allah'a münib olun ve sonra da Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda, içinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Demek ki Allah-u Teala'ya münib olmamız, ona yönelmemiz Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabede Allah'ın bu farzlarının gereği olarak Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Burası İslam'ın 3. basamağıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 1. ve 2. basamakları geçmiştir, 3. basamağa ulaşmıştır. Sahabe bundan sonra mürşitlerine ulaştılar. O zaman başka bir sual. Mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala farz diyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu aminettekullâhe vebtegû ileyhine vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyin diyor. Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyin.

Sonra da Allah'a mülaki olun. Bu Allah'a geri dönüş, dünya hayatını yaşarken gerçekleştirilmesi lazım gelen bir vecibe. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabeye bakıyoruz. Allah Teala'nın mürşidine ulaşmayı farz kılması gördük ki bir vaka. Seni Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan iste diye Allah Teala emrediyor. Birinci takvanın sahiplerine, ikinci takvanın sahibi olmaları gerektiğini emrediyor. İşte bu ikinci takvada mürşide ulaşıp tabiyet yatıyor. Gördük ki üzerimize farz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince. Peki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar mı? Hepsi. İşte Allah-u Teala Mü'min suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde affedersiniz, diyor ki, Habibim orada sana biat ettikleri zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin biat ettiği kesin. Öyleyse, peki böyle bir olayda ne olur? Biatla birlikte ikinci kat cennetin sahibi olunur. Biat etmek farz olduğuna göre, farz olduğunu gördük. Ve bütün sahabenin de tabiyetini gerçekleştirdiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını gördük. Öyleyse ikinci kademe de farz. Mürşide tabiyet farz. Ve bütün sahabe gerçekleştirmiş. Maide 35'e göre farz. Fetih ona göre bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, cehennemden kurtulmak mutlak olarak bütün insanlar için mümkündür ve dünyada en kolay elde edilen bir şeydir, daha kolayı yoktur. Çünkü sadece bir dilek bizi mutlak olarak cennetin sahibi kılar. Öyleyse bu bapta bütün sahabenin Allah'ın üzerlerine farz kıldığı tabiyetini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Farz olduğunu da görüyoruz. Bu, İslam merdiveninin ikinci safhasıdır. Tabiyetten sonra ise ruh vücuttan ayrılacak, Allah'a doğru bir yolculuğa başlayacaktır. Bu yolculuk, o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O kişinin 6-7 aylık bir ömrü varsa, mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. İyi ama bu kişi namazı sevmiyor. Allah ona sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman karnı o kadar fazla acıkıyor ki oruç da tutamıyor. Allah ona mutlaka oruç tutmayı mümkün kılacaktır. Mutlak olarak o kişiyi oruca karşı dayanıklı yapacaktır. Hangi konuda kişinin eksikliği varsa mutlak olarak giderilecektir ve olay tamamlanacaktır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya bakıyoruz. Muhteva açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Dileyin ki birinci kat cennetimi size vereyim. Sonra diyor mürşidinize ulaşın, 14. basamakta ikinci kat cennetim de sizin olsun. Ben ulaştırırım sizi mürşidinize diyor. Sizin ulaşmanız gerekli değil. Ben sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Tabi olanların da mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları kesin ve Allah-u Teala ulaştırıyor onların ruhlarını kendisine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonuçta bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Felaha ermişler, hidayete ermişler. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe sözün en güzeline tabi olmuş ve hidayete ermiş. Ruhunu Allah'a teslim etmiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek bir zorunluluktur, bir mecburiyettir ve hepiniz Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Bu dileğin sahibi olduğunuz takdirde o zaman ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere bir farklı neticeye ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün bu güzellikleri yaşamak sizin bir talebinize bağlıdır. Bu talep sizin Allah'a ulaşmayı dileme talebinizdir. Öyleyse Allah için olun sevgili kardeşlerim. Allah için yaşayın. Allah için en güzele ulaşın. Ve Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'ın cennetine mutlaka giresiniz ve niyetin amelden üstün olduğunu anlayasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir güzelliği birlikte yaşadık. Her şeyin en güzeliyle hemhal olduk. Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah delalette olanları bırakır diyor. Kendi hallerine bırakır. Dilediği kişiyi dalalette bırakır. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır, hidayete erdirir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir ve hidayete ermekse Allah'ın ulaştırdığı sonuçtur. Bu
niyetin sahibi olan kim olursa olsun, hiç amel yapmadan ölse bile onun gideceği yer mutlaka Allah'ın birinci kat cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Niyet amelden üstündür diye bir defa daha tekrar ederek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu zikir sohbetinde sizlere ruhla nefsin ilişkisini anlatmak istiyoruz. İnşallah Allah Teala nasip kılarsa. Sevgili kardeşlerim, birçok zavallı insan zannederler ki ruhla nefs aynı şeydir. İki tane vücudumuz vardır. Birisi fizik vücudumuzdur, birisi de nefsimiz veya ruhumuz. Eğer kötü olursa nefsimiz oluyormuş o. İyi olunca ruhumuz oluyormuş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakan insanlar, onun muhtevasını anlatmak yerine hep kafalarından uydurdukları bir sürü yanlışı insanları doğrudur diye anlatmaktalar. Derler ki eğer iyi olursa onun adı ruhtur, eğer kötü olursa onun adı nefstir. Ama bunların ikisi de aynı şeydir. Aynı şey değildir. Evvela ilişkileri bu yönden inceleyelim. Ruh Allah'tan gelmiştir, tekrar Allah'a geri dönecektir. Nefse Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir, sevva edilmiştir ve bizimle beraberdir. Her gece vücudumuzu terk edip uyandığımız ana kadar, uyuduğumuz andan uyandığımız ana kadar aklımızın kumanda ettiği varlıktır. Aklımız ruhumuza kumanda edemez. Aklımız nefsimize kumanda eder. Aklımız fizik vücudumuza kumanda eder. Ruhumuz farklı bir yaratıktır. Ruh da yaratıktır, nefs de yaratıktır, fizik vücut da yaratıktır. Hepsi Allah'ın yaratığıdır. Ama Allah Teala ruh için ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs için kendisine ait olan bir şey olduğu konusunda Kur'an-ı Kerim'de hiçbir bilgi göremezsiniz. Ruh Allah Teala tarafından şöyle anlatılıyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Adem Aleyhisselam'ın içine Allah Teala ruhundan üfürmüş. Öyleyse Allah'ın bir üfürmesiyle insanın şeklini alan, onun şekline göre yoğunlaşan ve bizim vücudumuz hangi değişiklikleri gösterirse her zerresiyle onun aynı olan bir vücut ruh. Ve Allah'ın katından gelen, Allah'tan gelen, Allah'ın zatından gelen ruhumuzun gene Allah'ın zatına iadesi gerekmekte ve üzerimize 12 defa farz. Ruhumuz Allah'a geri dönecektir. Nefsimiz Allah'tan da gelmemiştir. Allah'a geri dönmesi de mümkün değildir. Allah ile bir yüz yüze olmak veya Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatında yok olmak gibi bir imkanın nefs asla sahibi olamaz. Nefs zemin kattan yukarıya çıkmak imkanının da sahibi değildir. Ruhsa 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacak olan bir varlıktır. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. İşte geri dönüş 12 defa üzerimize farz. 1. Zümer'i 4. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekimin azabe sümmelatun sarun. O üzerine azap geleceği günden evvel, azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani ruhunu Allah'a ulaştır ve teslim et. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Nefsini Allah'a teslim et. İradeni Allah'a teslim et. Allah'a teslim ol. İfade açık ve kesin. Ruhun teslimini kesinlikle alıyor içine. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ondan sonra takva sahibi ol. Yani o dilediğin hedefe ulaş, Allah'a ulaş, takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27-28 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Ruha hitap. Rabbine geri dön, rücu et. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a ulaş, sığın. Firarda kaçış ve başka bir yere sığınmak söz konusudur. Askerden kaçan kişi evine döner, evine sığınır. Bir yerden kaçan kişi bir yere sığınır. Firardan murat odur. Allah'ın zatı sığınaktır. Fizik vücuttan kaçış ve Allah'a sığınma. Dünyadan kaçış gene Allah'a sığınma. Beşinci ayet-i kerime Lokman'dan 5 ve tebi sebi'la men enave ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala nereye ulaştırıyor? Sırat-ı müstakime. Sırat-ı müstakim yoluyla zatına. Öyleyse onun yoluna tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Aynı yola tabi ol. Beşinci ayet-i kerime Yunus 25 diyor ki Allah Teala Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, teslim yurduna, selamet yurduna kendi zatına davet eder. Kime oraya ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde Allah'a ulaştıran yok. Altıncı ayet-i kerime buydu. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismin Rabbike ve tebettel ileyi teptiyle Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sekizinci ayet-i kerime Şura 47 diyor ki Allah Teala üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce, kıyamet günü gelmeden önce veya ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti ise kendi zatına Rabbine dön, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et diyor Allah Teala, Rabbine kaç diyor. Aynı davet. 9. ayet-i kerime. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a, ona ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerime ruhun Allah'a ulaştırmasının, Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu kesinleştiriyor. 9 oldu. 10. ayet-i kerime Maide 7. O günü hatırlayın ki Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz ve Allah da sizi Allah'a verdiğiniz misaki gerçekleştirmekle, Allah'a verdiğiniz misaki gerçekleştirmeyi, gerçekleştirmenizi üzerinize farz kıldı. Allah'a bir misakimiz olmuş o zaman. Ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz yemin, misak ve ahd vermişler. Ama bunların hepsinin toplamı olan bir söz vermişiz Allah-u Teala'ya. Daha da öteye geçen, ruhumuzu ve içimizi, fizik vücudumuzu ihata ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair bir misak, bir kesin söz. 10. ayet-i kerime, 11. ayet-i kerime, Enam 153 ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin ve Allah'ın vasiyetini ifa edin diyor Allah Teala aynı zamanda. Bu Allah'ın ahdinin Allah'ın vasiyeti olduğu da ifade ediliyor. 11. ayet-i kerime oldu. Ve Nisa 58, 12. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 58'de, İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah'a emanetleri Allah'a teslim etmenizi, onların sahibine, sahibini tek olarak göstermiş, tekil kullanıyor, onların ehline teslim etmenizi emreder diyor. 12 defa ruhumuzun Allah'a ulaşması farz. Allah'tan gelen ruhumuzun Allah'a geri dönmesi. Öyleyse ruhumuz bir defa hayattayken Allah'a ulaşacak. Allah'ın farzı bu, 12 defa üzerimize farz. Ölümden sonra zaten ruhumuz tekrar Allah'a dönmek mecburiyetinde. Alternatifi yok. Çünkü ölüm melekleri onu 7. katın 7. aleminin sonuna kadar çıkaracaklardır. Oradan da Allah'a ulaşacaktır ruhumuz. Peki ruh Allah'a 2 defa mı döner? Evet, 2 defa döner. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala vestaînu bis sabr ve salatı innehâ lekebîratun illâ alel hâşiîn. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu öğrenmek isteyin Allah-u Teala'dan. Allah'tan sorun, isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Büyük bir iş, zor bir iş değildir diyor. Sonra da huşu sahiplerinin tarifini veriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek, muhakkak şekilde, kesin şekilde

oluşturuyor. İki, başka bir hüviyette tekrar Allah'a dönüyor. Ölümümüzden sonra vücudumuzun sağ tarafında, ölünün sağ tarafında yukarıda ruhu hazır vaziyette bekler. Sol tarafında nefsi hazır vaziyette bekler. Nefs 40 gün süreyle hesap için bekler. Ruhsa ölüm meleklerinin kendisini alması için bekler. Ya Allah'ın evliyası olmayan birisi söz konusudur. Kişinin vücudundan çıkar ya da Allah'ın evliyası söz konusudur. Allah'ın zatından geri gelip fizik vücudun üzerinde yerini alır. Ölüm melekleri görevlerini yerine getirsinler. Kendisini tekrar Allah'a iade etsinler diye. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir duralım. İki defa Allah'a dönüşe dikkatle bakalım. Biz nasıl ölüyoruz? Secde suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu anlatıyor. 9. ayet-i kerimesinde bize ruhumuzu düşürdüğünü söylüyor Allah Teala. 11. ayet-i kerimesinde ise diyor ki ölüm melekleri size gelecekler, sizi müteveffa kılacaklar, öldürecekler. Sonra Allah'a döndürüleceksiniz diyor Allah Teala. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada ölüm melekleri bize geliyorlar. Ne yapıyorlar? Kontağı kapatıyorlar. Vücudumuzda 70 trilyon hücre var. Bu 70 trilyon hücrenin hepsi mitokondrilerle dolu. Yani elektrik üretişleriyle dolu. Onlar elektrik üretiyorlar vücudumuzda ve üretilen bu elektrikle vücudumuzdaki bütün görevler görülüyor, gerçekleştiriliyor. Olmasa, elektrik üretimi olmasa vücudun manyetik alanında olmaz. Vücudun elektrik yükü de olmaz. Vücut hiçbir işlev yapamaz. Kımıldayamaz, konuşamaz, düşünemez. Hiçbir işlevi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Hayat mitokondrilerin elektrik üretimine bağlıdır. Ölüm melekleri kontağı kapatıyorlar. Mitokondriler elektrik enerjisi üretemiyor. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılıyor. Ve vücut ne nefsi ne de ruhu bünyesine kabul edebilecek olan çekici özelliğini yitirmiş oluyor. Elektrik enerjisi devamlı manyetik alana çevriliyor vücudumuzda. Bir kutbu nefsimizi çekiyor kendisine. Eksi kutbu. Bir kutbu, artı kutbu ruhu çekiyor kendisine. Kutupların ayrılığından da belli olacağı cihetle ruh bir güzellikler demetidir. Nefsi bir çirkinlikler demetidir. Öyleyse ruhumuz ve nefsimiz artık vücut tarafından çekilmiyor. Elektrik enerjisi kesildiği için elektromanyetik alanlar da sona ermiştir. Ne nefs ne de ruh vücudumuzun içine girmek imkanını artık yitirmişlerdir. Vücudumuz ikisini de kabul edebilecek durumda değildir. Manyetik alan yoktur, çekim alanı sona ermiştir. Ne oluyor? Her ikisi de vücudumuzdan ayrılıyor.
bir kordonla bize bağlı olan

başımızdan iki başın birbirine bağlandığı bir kordonla bize bağlı olan nefsimiz fizik vücudumuzun üzerinde sol tarafta yerini alır. Eğer bizim içimizdeyse ruhumuz vücudumuzdan ayrılmışsa ayrıldıktan sonra sağ tarafta o yerden bir metre yükseklikte bizden o da yaklaşık olarak bir metre yerini alır. Ruh ve nefs ikisi de üzerimizdedir. Ama biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmışız. O zaman Allah'ın katından ruhumuz tekrar geri gelir. Ve Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi Allah'a geri döner. O ruhtur. Allah'tan gelmiştir. Bizde bir emanettir. Allah'a geri dönecektir. Ne diyor Allah Teala? Araf 172'de. Diyor ki biz emaneti yere, göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmekten, yüklenmekten kaçındılar. Sonunda onu insan yüklendi diyor. Çünkü insan zalimdir ve cahildir diyor Allah Teala. Ruhumuz bize bir emanettir. Nefsimiz bir emanet değildir. Nefsimizin bir rehine olduğunu söylüyor Allah Teala. Ruhun emanet olduğunu, nefsin ise rehine olduğunu söylüyor. Müddessir 38-39-40 Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin fi cennat. Ama kim yeminini yerine getirmişse, yemin sahibi olmuşsa böylece, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse ruh ve nefsi ayıran bir ayıraç da ruh emanettir, nefs rehinedir. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Nefs fizik vücudumuzla beraber var edilmiştir Allah Teala tarafından. Fizik vücudumuzla beraber bu dünyada yaşayacaktır. Ölünce berzah alemine gidecektir. Kıyamete kadar berzah aleminde kalacaktır. Fizik vücudumuz da mezarda. Ve kıyamet günü fizik vücudumuz dirilecektir. Ölmüştür ve dirilecektir. Nefsimiz ise ölmemiştir. Kıyamete kadar yaşamaya devam edecektir berzah aleminde. O da oradan indi ilahiye ulaşacaktır. Orada fizik vücudumuzda gene nefsimiz birleşecektir. Ama ruhumuz ölümümüzle beraber Allah'a geri dönmüştür. Kıyamet günü bizimle beraber olmayacaktır. Nefsimiz ve fizik vücudumuz hesaba çekilecektir. Ama ruhumuz hesaba çekilmeyecektir. Mahkeme-i Kübra nefsimiz ve ruhumuzun muhtevasını içerir. İkisini orada müşahede ederiz. Hem düşüncemizi hem davranış biçimlerimizi gösteren iki hayat filmini aynı anda seyrederiz. Ve üç boyutlu olarak seyrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ruhla nefsin aynı şey olduğunu kim söyleyebilir ki? Nefsimiz 19 tane afetten müteşekkildir. Ruhumuz da 19 tane hasletten. 19 grup afet nefsimizin muhtevasını, 19 grup haslet ruhumuzun muhtevasını, kalbini teşkil eder. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, cimrilik, cehalet nefsimizin afetleridir. Ruhumuzda ise bunların zıttı olan hasletler yer alır. Cimriliğin karşılığı cömertlik yer alır. Düşmanlığın karşılığı dostluk yer alır. Nefretin karşılığı sevgi yer alır. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Ruhumuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır.
Allah'ın bütün emirlerine ruhumuzun hasletleri itaat eder, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Nefsimizin afetleri ise Allah'ın bütün emirlerine karşı gelir, emrettiği hiçbir şeyi işlemez. Öyleyse ruhumuz ve nefsimiz birbirine zıt iki tane yaratıktır. Her ikisi de yaratıktır. Şunu bileceğiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın kendisinden başka her şey yaratıktır. Allah'ın zatı ezeli var olandır. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Çocuğu filan da olmaz. Öyle bir şey geçerli değildir. Ruhumuz 19 grup hasletle, nefsimiz 19 grup afetle mücehizdir. Ama mutlaka ikisinin toplamı aynı rakamı verir. Diyelim ki Allah Teala 19 tane afetimize onar puan verdi. 190 puanlık afet var içimizde, nefsimizin kalbinde. Ruhumuzun kalbinde de gene 190 puanlık haslet var. Onar puansa, her ikisi de onar puan. Ama iki zıtlardan oluşan nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasletleri bir bütün teşkil ederler. Belki bu açıdan birbirine yakın hissetmiştir bu yanlış teşhislerde bulunanlar. Yani nefsimizin isyan afetiyle ruhumuzun itaat hasletinin toplamı 20 puandır. Onar puan verdiğini kabul ederek bir hesaplamayı yapıyoruz. 190 puan nefsimizin kalbinde var, 190 puan ruhumuzun kalbinde var. İkisi 380 puan ediyor. Ama ikisinin de kalbinde boşluk yok. Yani birindeki eksiği diğerindeki fazla telafi ediyor. Toplam ikisinde de 190 puan. Öyleyse 190 litrelik bir yer düşünün. Nefsimizin kalbi olsun. 190 litrelik bir başka yer düşünün. O da ruhumuzun kalbi olsun. Ama her bir litre ayrı bir küp olarak, yani 8 köşesi de kare olan, 8 kenarı da kare olan, affedersin 6 kenarı da kare olan küplerden oluşsun. ...190 tane... küp nefsimizin afetinde, 190 tane küp de ruhumuzun kalbinde. Şimdi puanları topluyoruz. Afetlerle hasletler toplamı her grupta birbirine, her grupta 20'yi tamamlar. Onar puandan oluşuyorsa ortalama 20'yi puanlar. Yani 8 puan nefsimizde afet var. Öyleyse ruhumuzdaki, nefsimizdeki isyan afetinin, 8 puanlık isyan afetinin karşılığında ruhumuzun kalbinde 12 puanlık itaat hasreti var. İkisinin toplamı ne etti? 20. Buna karşılık ruhumuzun sevki hasreti 5 puan, 5 tane küpten oluşuyor. Buna karşılık nefsimizin öfke afeti, nefsimizin nefret afeti 15 puan. Toplam gene 20 puan oldu. Ne nefsimizde boş yer var, ne ruhumuzda boş yer var. İkisinin toplamı da 190 tane küpten oluşuyor. 190 puandan oluşuyor, 190 tane puandan oluşuyor. Ama her afetle haslet karşılıklı toplam 20'yi dolduruyor. Biri 5 ise biri 15, biri 8 ise biri 12, biri 7 ise diğeri 13, biri 6 ise diğeri 14.
Biri onsa diğeri de mutlaka on. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda ruhumuzun kalbinde de nefsimizin kalbinde de değişiklikler olacaktır. Nasıl olacaktır? Nefsimizin kalbindeki afetler değişmek üzere nefsimize verilmiştir. Ruhumuzun kalbindeki hasetler hiç değişmez. Hep aynı hasetler olarak kalır. Nefsimizin kalbi 190 puanını devamlı değiştirerek faziletlere dönüştürmek mecburiyetindedir. Ruhumuzun kalbinde ise 190 puan aynı standartlarda kalacaktır. Öyleyse isyanın itaate dönüşmesi, nefretin sevgiye dönüşmesi, düşmanlığın dostluğa dönüşmesi, cehaletin alimliğe dönüşmesi, hepsi ayrı ayrı faktörler oluşturur. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun fazıllarına bırakmışlardır. Nefsinizin kalbi fazılların toplamı olan faziletle tamamen dolmuştur. Böylece bir güzelliği görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri ruhumuzdadır. Allah-u Teala nefsi için diyor ki, biz nefsi, insanı kelimesini kullanmış, nefsi kastediyor. Bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor. Yani bir takvim içerisinde, bir zaman parçası içerisinde afetlerini faziletlere, ahsene döndürebilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Ama bunu gerçekleştiremezse biz onu esfeli safiline, cehennemin en alt katına da indiririz diyor Allah-u Teala. Nefsin esfeli safiline de gitmesi söz konusudur. Cennete de girmesi söz konusudur. Fizik vücudun içinde bir beraberliği yaşayacak. Cennette de cehennemde de nefsimiz. Öyleyse nefsimizin hayatı hiç bitmez. Bu dünyada fizik vücudumuzda yaşar. Her gece de berzah alemine veya başka bir yere gider, vücudumuzdan ayrılır. Fizik vücudumuz ölünce berzah hayatında, berzah aleminde kıyamete kadar hayatını devam ettirir. Kıyamet günü tekrar fizik vücudumuzla birleşecektir. Ama ruhumuz bizden ayrıldıktan sonra, biz öldüğümüz zaman, Allah'a ulaştığımız zaman veya ölmeden evvel Allah'a ulaştığında fizik vücudumuzu terk edip ayrılır, gider. Bir daha da fizik vücudumuzla birleşmez. Ölüm günü geldiği zaman da fizik vücudumuzun içine giremez. Öyleyse ikisi birbirinden tamamen ayrı fonksiyonlar eda edecektir. Hüviyetleri ayrıdır. Geldikleri yer ayrıdır. Gidecekleri yer ayrıdır. Her şeyleri ayrıdır. Ne olur? Biz nefsimizi tezkiye ettikçe, nefsimizin kalbine Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları nefsimizin kalbine girip de fazıllar, iman kelimesinin çekim alanı, manyetik alanı, fazlın manyetik alanıyla birbirine ters olduğu için birbirlerini çekerler. Allah'ın katından gelen fazıllar nefsimizin kalbine girdikten sonra
iman kelimesinin etrafında, iman kelimesine yapışarak yerleşmeye başlarlar. Yerleştikleri sahayı işgal etmişlerdir. Bir daha o sahanın nefsin afetleri tarafından geri alınması normal şartlar altında mümkün değildir. Peki hiç mi mümkün değildir? Mümkündür. O kişi hidayete erdikten sonra hidayetten düşerse, fıska düşerse nefsin kalbi tekrar afetlerle donar. Çünkü faziletleri, fazılları nefsin kalbinde tutan iman kelimesini Allah Teala geri alacaktır. Öyleyse nefsle ruh arasındaki ilişkiye baktığımız zaman ruhun hedefi, Allah'tan gelen ruhun hedefi Allah'a geri dönmektir. Nefsin hedefi ise tezkiye ve tasfiye olmaktır. Nefsimiz tezkiye olduğu zaman, yani nefsin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman ruhumuz hedefine ulaşır, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Böylece ruhumuz Allah'a teslim olur. Ama ruhumuzun Allah'a teslim olabilmesi nefsimizin tezkiye olmasına %100 bağlıdır. Nefsimiz tezkiye olmadıkça ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple ruhumuzun da mutlaka Allah'a ulaşması gerektiği cihetle, Allah Teala bunu bize farz kıldığı cihetle, nefsimizi tezkiye etmeyi de farz kıldığı cihetle, ruhumuzun Allah'a dönmesinin nefsin tezkiyesinden başka bir yolu olmadığına göre Allah-u Teala ruhumuza, nefsimize huzursuzluk vermek, onu zorlamak imkanını vermiştir. Her yaptığımız yanlış davranışta Allah bize azap eder, ruhumuz da nefsimize azap eder. Ruhumuza bu yetki neden veriliyor? Tekamülün son safhasına ulaşmış olan bir varlık hiç kimseye kötü davranmak istemez. Ama Allah'a geri dönmesinin de vazifesi olduğunu bilir. Buna nefs mani olduğu için nefsi o da zorlar. Çünkü dönüşü nefsin tezkiyesine bağlıdır. Bu sebeple Allah-u Teala ruha nefsi zorlamak imkanını vermiştir. Bunu da ona huzursuzluk vererek yaşatır. Ruh nefse huzursuzluk verir her yaptığı yanlış davranıştan sonra. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'tan 10 tane ihsan alır ard arda ve mürşidine ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşma süreci bundan sonra başlayacaktır. Nefsin tezkiyesi de bundan sonra başlayacaktır. Kalbimizde Allah'ın yaptığı değişikliğe bakalım. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açmıştır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Allah Teala bizi huşu sahibi kılmıştır. Ve mürşidimize ulaşıp da tabi olduğumuz zaman kalbimizin mührünü açmıştır Allah Teala. Kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı almıştır. Kalbimizin içine imanı yazmıştır. Neden yapmıştır bunu? Nefsimizi tezkiye edebilelim de ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim edebilelim diye, arkasından da fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebilelim diye, daha sonra da nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edebilelim diye. Ama biz şu anda ruhla nefs arasındaki ilişkiyi inceliyoruz. Nefs tezkiye olmadan ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı isterse ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen birisidir o. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu işlem tezahür eder, teşekkür eder. Allah-u Teala'nın nefse verdiği hedef orada tamamlanır. Ne diyordu?
Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Yani bir takvim, zaman devresi içerisinde ahsene dönüşebilecek özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Nefsimizin kalbindeki bu değişiklikleri yaptıktan sonra Allah-u Teala kalbimize iman kelimesini yazdıktan sonra zikir yapmaya başlarız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. O zaman ne olur? Bu aşamadan evvel Allah-u Teala kalbimizin nur kapısını açmıştı. O zaman zikir yapmaya başladığımızda Allah'ın katından rahmetle fazl gelmişti göğsümüze. Allah'ın göğsümüzü yararak kalbimizi açtığı yolu takip edip kalbimize ulaşmıştı. Ama kalbimiz mühürlüydü. Biz zikir yaptığımız zaman kalbimize kadar ulaşan rahmet ve fazl nurları içeriye giremezler çünkü kalbimiz mühürlü. Sızmaya çalışırlar, fazıllar hiç sızamaz. Ama rahmet sızabilir. Rahmetin sızıntısı %2 civarında oluşur. Zikir yaptığımız zaman nefsimizin kalbine giren nurlar orada kalbimizde, nefsimizin kalbinde bulunan küfür kelimesine rağmen ki küfür kelimesi devamlı olarak rahmeti kalbin dışına iter, ona rağmen %2 nefsin cidarına, nefsin kalbinin cidarına yapışıp orada kalırlar. Devamlı bir mücadele halindedirler küfür kelimesinin itiş kuvvetiyle. Aynı çekim alanına sahip oldukları için, aynı manyetik alana sahip oldukları için iki kutup birbirini iter. Bu yüzden küfür kelimesi kalbimize Allah-u Teala'nın ulaştırdığı rahmet nurlarını kalbimizden atmaya çalışır. Ama %2 rahmet nuru her şeye rağmen kalbimize, nefsin kalbine girer ve yerleşir. Bunlar rahim esmasının tecellisinin remzidir, işaretidir. Rahim esması tecelliye başlamıştır. %2 nur birikimiyle mürşidimize ulaşırız, rahmet birikimiyle. Ve ondan sonra mürşidimize ulaştığımız zaman, tatbikata baktığımız zaman nefsimizin kalbinin mührü açılıyor. Kalbimizdeki küfür kelimesi dışarı alınıyor, artık rahmetin dışarı atılma ihtimali sıfırlanıyor. Kalbimize iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala. Niçin yazıyor? Bundan sonra zikir yaptığımızda kalbimize ulaşacak olan fazılları nefsimizin kalbi tutabilsin diye. Nefsimizin kalbinin manyetik alanı fazılların manyetik alanıyla ters manyetik alandır. Zıt kutuplardır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından rahmetle faz iner, rahmetle salavat iner göğsümüze. Göğsümüzden, göğsümüzü yararak Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimizin hareketli hale gelmiş olan mührünü üzerine rahmetle faz, rahmetle salavat baskı yaparak nefsin kalbinin alt boyutuna indirir. Zülmani kapıyı bu mühür kapar, kitler, artık mühürlüdür. Şeytani kapı, zülmani kapı. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları kalbimize giremez. Ama zikir boyunca nefsimizin kalbi baştan aşağı fazıllarla ve rahmetle ve salavatla dolar. Ve bunlardan fazıllar nefsimizin kalbinin karşıt kutbuna yapışıp nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. İşte bu birikimin adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine %1 fazıllar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikiminde ruhumuzla nefsimiz arasındaki bir işlev tahakkuk eder. Biliyorsunuz ki ruhumuz içimizde bir rehineydi. Rehineye Allah-u Teala bir yetki vermiş. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşirse rehine birinci gök katındaki kapıyı açabilmek imkanının sahibi remote kontrolla.
ve %7 nur birikimini, fazilet, fazıl birikimini sağlıyoruz. Nefsimizin kalbinde nurlar %7 birikiyor, fazıllar. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. Nefse emmare değiliz. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katına ulaşıyor ruhumuz. Remote kontrolla ikinci gök katının kapısı açıldığı için. Nefsi levame değiliz, nefsimizi levme diyoruz, kınıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhimedeyiz. Allah'tan ilham almaya başlamışız. Ruhumuz üçüncü gök katında. Birincisi, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine dayalı. Ve ma ubarru nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emarede birinci gök katına ulaşıyor ruhumuz. Nefsi levamede ikinci defa %7 fazilet birikimi ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsimizi lehim ediyoruz. Ela diyor ki Allah Teala, Mümtehine suresinin Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi, o levvame nefse hayır, o levvame nefse kasem olsun diyor Allah Teala. Lehm edilen, kınanan nefs. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhumuz üçüncü katta, nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikmiş. Nefsi mülhime, fe'lehamaha fücuraha ve tekvaha. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir ilham müessesesi söz konusu. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruhumuz dördüncü katta, nefsi mutmainne, nefsimiz doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin şekilde idrak ediyor. Ruhumuz da dördüncü gök katına ulaşıyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye, ruhumuz altıncı kattan sonra yedinci kata da ulaşıyor. Ve beşinci ve altıncı katlar için radiyeten vardiye deyimini kullanıyor Allah-u Teala, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Dördüncü kademe içinde Ela bi zikrullahi tatmainul kulübü diyor. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikrederek mutmain olur. Mutmaine kademesi için bunu söylüyor. Radiye kademesi için radiyeten diyor. Mardiye kademesi için mardiyeten diyor. Ve nefsimiz yedinci defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle Allah'ın zatına ulaşıyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Diyor ki Allah Teala, kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Nefsi için tezkiye eder. Çünkü nefsi Allah'a yemin vermiştir. Nefsini tezkiye ve tasfiye edecek diye. Ve ruhu Allah'a döner diyor. Ruh Allah'a dönüyor ve ulaşıyor. Ruhumuzun hidayeti şöyle anlatılıyor. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 71. Muhakkak ki hidayet, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki
Hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, o hidayettir. İşte ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere, Allah'a tekrar geri döndürülmek üzere bize bir emanet olarak verilmiştir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi hidayete erer. O kişi Allah'ın bir evliyası olur. Allah'ın dostu olmak şerefini kazanır. Ve böyle insanlara, Allah'ın evliyasına Türkçemizde ermiş deriz. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte ruhla nefsin ayrıldıkları en kesin nokta, ruh Allah'a geri dönecek olan varlığımızdır. Biz istesek de dönecektir, istemesek de dönecektir. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmamızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir macera bize mutlak saadete doğru adım adım cennet saadetini kazandırıyor. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Ruhumuz Allah'a ulaştı. İşte ruhtan Allah'ın beklediği şey budur. Ruhumuzun biz ölmeden nefsimizin kalbinde %49, 7 defa %7 fazilet, fazıl birikimi bizi fazilet sahibi kılar. %2 de rahmet birikimi nefsimizin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Unutmayın ki şeytan nefsimizin kalbinde sadece afetlere tesir edebilir. Sadece afetleri kandırabilir. Kandırması gerekmez. Zaten afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir hüviyettedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ruhumuz Allah'a ulaştı. Nefsimiz de tezkiye oldu. Nefsimiz de ruhumuz arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ruhumuzun görevi, Allah'tan gelen ruhumuzun görevi Allah'a dönüp Allah'a teslim olmaktır. Nefsimizin birinci görevi %51 nur birikimiyle ruhumuzu Allah'a teslim etmektir. %81 nur birikimiyle fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. %100 nur birikimiyle kendisinin Allah'a teslim olmasıdır. Nefsimizin Allah'a teslim olmasıdır. 12 defa müzeyyen olmasıyla nefsimizin kalbinin 12 mertebe müzeyyen olmasıyla irademizin de Allah'a teslim edilmesidir. Nefsin görevi ruhu Allah'a teslim etmekle bitmiyor. Daha çok zikrediyoruz. %81 nur birikiminde fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Fizik vücudumuzda 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyoruz. 27. basamakta ulleribap oluyoruz. 28. basamakta nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. 27. basamakta da daimi zikrin sahibiyiz. 28. basamakta da daimi zikrin sahibiyiz. Ama nefsimiz 28. basamakta Allah'a teslim oluyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün teslimlerde kullandığı bir tabir var. Kur'an-ı Kerim'in şifresi. Bu tabir Hanif kelimesi. Hanif olarak ruhumuzu, Hanif olarak fizik vücudumuzu, Hanif olarak nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz ve Hanif olarak irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın
hepimiz için vücuda getirdiği muhteva dört emanetinde Allah'a teslimidir. Bu dört emanetin birisi ruhtur, ilk teslim olan. İkincisi fizik vücudumuzdur. Üçüncüsü nefsimizdir. Ve bu sohbetimizde nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişkileri inceledik. Eğer nefsimiz tezkiye olmasaydı, nefsimizin kalbine fazıllar gelip yerleşemeseydi, ruhumuz asla Allah'a ulaşamazdı. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlı. Fizik vücudumuzun da Allah'a teslimi nefsimizin daha çok kalbinde faziletlerin birikimine bağlı. Nefsimizin teslimi ise nefsimizin kalbinin tamamen %98 faziletlerle, fazıllarla ve %2 rahmetle dolması hali. İrademizin teslimi içinse bunlar da yetmez. 12 mertebe nefsimizin kalbinin müzeyyen olması da gerekiyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz ve ruhunuz. İki ayrı varlık, iki ayrı hususiyet taşıyor ve birbiriyle kesin bir yakın ilişki içindeler. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece ruhunuzu değil, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edenlerden kılmasını, sonsuz mutlulukların sizlerin olmasını, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin Yüce Rabbimiz tarafından sizlere nimet buyurulmasını, enam buyurulmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber olmak muhteşem bir zevk. Bu zevki bize bir defa daha yaşattığınız için Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Kim mutlu olmayı istemez ki? Var mı öyle birisi acaba? Ben mutlu olmak istemiyorum diyen bir hasta, hasta kafa. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece bir tek hedefe makrun olarak yaratır. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an ve kendisine evvel indirilmiş olan bütün mukaddes kitaplar insanların mutluluğu için bir davetiyedir. Bir garantidir ve bir reçetedir. Bir yönetmeliktir. Bir hedef gösterme belgesidir. Bir hidayet rehberidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kesin olarak şunu söylüyoruz ki hepiniz, hiçbir istisnanız yok. Hepiniz şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak için yaratıldınız. Allah bütün kainatların yegane yaratıcısıdır. Bizim dünyamız da zahiri alemin bir parçası. Zahiri alem şu fizik vücudumuzun alemi. Nefsimiz bu alemin berzah alemine ait olan varlık. Ölümümüzden sonra oraya gidecek. Kıyamette oradan gelip tekrar vücudumuz içine girecek. Ruhumuz Allah'a ait. Allah'tan geliyor emr aleminin varlığı ve tekrar Allah'a geri dönecek. Aslında Allah'a ruhunu ulaştırmak isteyenlerin bütün kardeşlerimizin ruhları Allah'a ulaşmış durumda. Bizimki de öyle. Öyleyse ruhsuz biri var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin hedefi ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak olmalı. Mutluluğun başka bir yöntemi de mevcut değil. Allah Teala hepinizin ruhsuz kalmanızı istiyor. Ruhunuzu, ruhunuzun gerçek sahibi olan Allah'a geri göndermenizi istiyor Allah Teala. Ruhunuzun Allah'a geri dönüşü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o her şeyin en güzelini vücuda getirir. Ve hedefine dikkatle bakın. Hedefi sadece sizin mutlu olmanızdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, saadet rehberi ve saadet garantisi olarak indirmiş. Hepinizin mutluluğu Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Siz şuna karar vereceksiniz sadece ne kadar mutluluk istiyorsunuz. Eğer bana dünya mutluluğunun yarısı yeter diyorsanız tamam. Allah'a ulaşmayı dileyin ve 6 ay içinde dünya saadetinin yarısını elde edin. Bu sizi 3. kat cennetine kadar çıkarır. Buna evet diyorsanız hemen yola çıkın. Garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala size garanti veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırması demek nefsinizin kalbinin %50'den fazlasının afetlerden temizlenmiş olması demektir. Yani bir günlük hayatınızın yarıdan fazlası, en azından yarısı
mutlulukla, yarısı da mutsuzlukla geçecek demektir. Dünya saadetinin yarısı. Ama cennet saadetinin üçüncü katı. Allah'laşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mı? Sonra eğer mürşidinize Allah Teala size ulaştırırsa ve tabi olursanız, ki mürşid sevgisini o verecektir size, mutlaka o mürşidi seveceksiniz, o zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah size emanet olarak verdiği ruhunuzu kendisine ulaştırmak üzere sizden geri alacak. Ve Allah'a ulaştırdığı zaman, kendisine ulaştırdığı zaman siz üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyince birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirince ikinci kat cennet ve ruhunuzu Allah'a teslim edince üçüncü kat cennet garanti. Öyleyse gerçekten böyle mi olay? Yani Allah Teala sizler için indirdiği Kur'an-ı Kerim ile size bu garantiyi veriyor mu? Veriyor sevgili kardeşlerim. Her şey, yani geminin limandan demir alması bir taleple başlar. Allah'a ulaşma talebi. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebinin sahibiyseniz mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bunu Allah'tan istemeniz lazım. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaya, ölmeden evvel ulaştırmaya niyet etmeniz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd ve şükretsek azdır ki, o Kur'an'ı indirmiş, daha evvel indirdiği İncil'in, ondan daha evvel indirdiği Tevrat'ın, ondan daha evvel Hazreti İbrahim'e verdiği kitabın, hepsi birbirinin aynı. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. 7 safha, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 7 safha mı? Allah'laşmayı dilemek birinci safha. Mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci safha. Ruhunuzu Allah'laştırıp teslim etmek üçüncü safha. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudunuz Allah'a hiçbir zaman ulaşmaz. Ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiklerini işlemeyerek teslim olur. Fizik vücudunuzun teslimi üçüncü safha. Affedersiniz, ruhunuzun teslimi üçüncü safhaydı. Fizik vücudunuzun teslimi dördüncü safha. Tekrar başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek bir. Mürşidinize ulaşıp tabi olmak iki. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek. 3. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. 4. Nefsinizi Allah'a teslim etmek. 5. İrşada ulaşmak. 6. İradenizi Allah'a teslim etmek. 7. 7 safa ve gördük ki ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimleri. İşte kainattaki tek din bu dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. Ve bütün devrelerde insanlar bu teslimleri gerçekleştirmişlerdir sadece. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bütün sahabenin bu teslimlerin hepsini gerçekleştirdiklerini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse konumuz mutluluk. Bu teslimlerden hangisini gerçekleştirebilirsiniz? Seniz o ölçüde mutlu olursunuz. Cennetleriniz de her teslimde, her safhada bir üst cennete zemin hazırlar. Öyleyse gayretleriniz, mükafatlarınızın başlangıcını teşkil eder. Her ulaştığınız menzilde
bir üst kat cennete ehil olursunuz. Vüsatı diyor Allah Teala, büyüklüğü yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Her cennet için ayrı bir kat Allah Teala vücuda getirmiş. Gök katlarının her birinde bir ayrı cennet, yer katlarının her birinde de bir ayrı cehennem. 7 kat yerler, 7 kat gökler, yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. 3. kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. İsterseniz oradan başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir. Ve takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Diyor ki Allah Teala menibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönelmek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. 32. ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani doğruyu yaptığını sanır. Ama onlar müşriklerdir. Sadece bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar takva sahipleri, onlar müşrik değiller. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o tağutun kulu. Allah Teala Zümer 17'de buyuruyor ki sahabe için diyor ki onlar şöyle söylüyor Arapçasında وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele. Görülüyor ki sahabe tağutun kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Öyleyse sahabenin dizaynına baktığımız zaman sahabenin Allah'ın kulu olduğunu görüyoruz. Neymiş evvelce? Tağutun kuluymuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse sadece bir dileğinizle şeytana kuluken, insan ve cin şeytanlara kuluken Allah'a kul oluyorsunuz. Tağutun dostu iken Allah'a dost oluyorsunuz. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Bakara 157. Allah amin olanların,
Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Vellezine keferu evliya ümit tagut ediyor Allah Teala. Onlar ki kafirlerdir ve tagutun dostlarıdırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafir hüviyetinde ve tagutun dostu. Gördük ki deminki ayet-i kerimede Allah'ın kulu olmak, tagutun kulu olmaktan kurtulmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları, Allah'a ulaşmayı dilemeyip küfürde kalanlar, tagutun dostları. Öyleyse bunlar müminler, Allah'ın dostları, müminler öyleyse küfürden kurtulmak, kafir olmaktan kurtulmak, mümin olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün.

İki ayet-i kerimeden de aynı şey çıkıyor. Allah'a dileyenler, müminler, Allah'a dilemeyenler, kafirler, Allah'a dileyenler, Allah'ın dostları, Allah'ın kulları, Allah'a dilemeyenler, tağutun dostları, tağutun kulları ve Allah'a dileyenler, mümin, dilemeyenler, kafir. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'a dilemeyecek misiniz? Hadi, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek, ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Geçenlerde bir konferansta birisi diyor ki, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum diye, Allah beni cehennemine atacakmış diyor. Bu haksızlık değil mi diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün, 80 yaşında ölen bir adamı veriyoruz misal olarak. 65 yıl, 15 yaşında adam ibadetlerine başlamış. 65 yıl ibadet yapmış, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Bu insanın gideceği yer cennet değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem. Hem de bu adam küfürde, hem de bu adam dalalette, hem de bu adam hüsranda, hem de bu adam şirkte. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz sizlere. Hayatınızı kurtaracak olan, sizi mutluluğa ulaştıracak olan Kur'an'ın temel hakikatlerini söylüyoruz. Şimdi bu zatı demez miyiz? Hey benim aziz kardeşim. Sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Diyelim ki 80 yıl yaşayacaksın. Hayatının 65 yılını İslam'ın 5 şartını yerine getirerek yaşa. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem. Yoksa Allah'ın söylediklerine karşı bir itirazın mı var? Sevgili kardeşlerim, şimdi bu zata bu ikisinin karşılaştırılmasını söylediğimiz zaman hala acaba Allah'ın adaletsiz olduğuna dair bir iddianın sahibi kalabilir mi bu kişi? Düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememişse, 80 yıl yaşasa, 65 yılını İslam'ın 5 şartını yaparak geçirse, cennete girmesi mümkün olmadığı gibi, hem küfürde, hem delalette, hem hüsranda, hem müşriklerden, şirkte, hem de tağutun kulu, tağutun dostu ve hem de mümin değil. Hidayette de değil, dalalette. Takva sahibi değil. Ey sevgili kardeşlerim, o zaman bu kadar cahil insanlara nasıl dert anlatırsınız? İçinizden biriniz bana bir akıl verir misiniz bu konuda? Allah Teala diyor ki, benim Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan yaratığım olan insan diyor. Senin bir talebin üzerine, sadece bana ulaşmayı dilemen üzerine, ben seni üçüncü kat cennete mutlaka çıkaracağıma, dünya saadetinin yarısında sana sadece bu talebin sebebiyle, bir tek dileğin sebebiyle vereceğime dair sana garanti veriyorum. Ben Allah'ım, seni ben yarattım. Bunu yapıp yapmadığını en iyi ben bilirim. Bana ulaşmayı dileyip dilemediğini ve dilediğin takdirde sana bu garantiyi veriyorum diyor. Yani bir tek dilek, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Hop, üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, dünya saadetinin yarısı. Bu kişiye veriliyor Allah Teala tarafından. Ben diyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama Allah Teala beni Allah'a ulaşmayı dilemediğim için cehennemine atarsa bu haksızlık. Ey gafil, sen Allah'a ulaşmayı dilememekle şeytanın senin kalbine koyduğu o inat hastasının gereğini yerine getirmiş olmuyor musun? Bu kafa yapısıyla sen 80 sene yaşasan, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında her ibadeti yapsan,

Gideceğin yer Allah'ın kanunlarına göre cehennem olduğuna göre bu senin düşünce tarzın bir kafasızlık değil mi? Kendi kendini cehenneme mahkum eden sen değil misin? Neden Allah haksızlık etsin sana? Bu kadar kolay bir sebeple sadece Allah'la açmayı dilediğin için seni Allah Teala üçüncü cennete kadar alacaksa, dünya saadetini garanti ediyorsa, nefsinin afet %50 nispetinde, nefsinin afetlerinin %50'sini temizlemeyi garanti ediyorsa, bütün bunları sadece o dileği yaptığın takdirde sana verecekse, sen isyan ederek Allah-u Teala, hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum, beni illa cennetine sok diyebilir misin? Allah'ın kanunları var. Orada bir uçak var diyelim. Üzerinde yazıyor, bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir sadece. Onun dışında hiç kimse binemez. Bu uçak insanları üçüncü kat cennete götürür. İkinci uçak, bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hangi durumda olursa olsun bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Ve de onların gideceği yer cehennemdir yazıyor. Bu iki uçaktan başka uçakta yok. Şimdi ey gafil, sen Allah'ın o uçağını seçmiyorsun. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. Bunların hepsini Allah cennetine götürür. Bu uçak cennete gider diyor. Sen o uçağa binmiyorsun. İlla öteki uçağa bineceksin. Buna karar vermişim ben diyorsun. Bu ikinci uçağa bineceğim. Ama bu uçak beni cennete götürsün. Allah'ın kanunlarını bu kadar keyfi mi zannediyorsun? İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah-u Teala'nın cehenneme atmasına fena de içerlemiş bu kardeşimiz. Doğruyu idrak edip öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah'ın cennetine gideceğime göre hemen Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeyim, bu işi bitireyim demiyor. Allah diyor bunu yapmakla diyor büyük haksızlık etmiş durumda diyor. Sevgili kardeşlerim, siz olsanız ne yaparsınız? Güler misiniz? Ağlar mısınız? Bu kadar cahil insanlar kalkıp söz sahibiymiş gibi bir şeyler söylemek gereğini duyuyorlar. Özürleri kabahatlerinden büyük. İşte bunlarla uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sizlerle uğraşmak istiyoruz. Sizleri Allah'ın cennetine taşımak istiyoruz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler varsınız. Etrafımızda bu kainattaki en sağlam insanları oluşturuyorsunuz. Hepiniz başkalarına hidayet verme konusunda imkanların sahibisiniz. Hepiniz başka insanlara hidayete ulaşmaları konusunda yardımcı olun. Onlar sizler sayesinde Allah'ın hakikatlerini öğrenecekler. Bu sözler bizim kardeşlerimizeydi. Ama ben umuma hitap etmek istiyorum. Bizi izleyen, dinleyen, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Sadece sizin mutluluğunuz için varız. Sizi mutlu kılmak Allah'ın temel hedefi. Biz ise sadece bir vasıtayız. Onun emirlerini sizlere iletmekle vazifeliyiz. Hepinizin Allah yolunda Allah'ın sizin için hedef gösterdiği bütün güzellikleri yaşamanızı sağlamak üzere vazifeliyiz. Öyleyse her şeyin en güzel olacağı bir ortamda birlikte olmalıyız. Henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen
ve bizi dinleyen sevgili izleyenler, dinleyenler. İşte görüyorsunuz ki aynı odadayız, aynı salondayız. Sizlerle birlikteyiz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şeyi o kadar güzel yapan şey esas husus konunun son derece kolay bir çözüme bağlanmış olması. Biz insanlar ya cennete gideceğiz ya da cehenneme. Ve insanların cehenneme gitmesini önleyecek olan şey sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlarla konuştuğunuz zaman anlatın bunu. Daha kolay ne var ki deyin. Bunu yapmanız size mutlaka Allah'ın cennetini sağlar deyin. Sevgili kardeşlerim, insanlar aslında Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bir bilseler, Allah'ın onların mutlaka cennete girmesini istediğini bir bilseler, onlar da Allah'ı severler diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz, sevmezler mi? Allah Teala'ya onun söylediklerini değerlendirerek bir değerlemeyle yaklaşın. Ne karşılığı ne veriyor? Terazinin bir tarafında ne var? Terazinin bir tarafında bir talep var. Bizler Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Terazinin bu tarafı, sol tarafı onunla alakalı. Sağ tarafa bakıyoruz şimdi. Sağ taraf aşağı doğru çöküyor. Çünkü bizim bir dileğimize karşılık Allah-u Teala diyor ki ben sizi cennete ulaştıracağım. Ben sizi mürşidinize ulaştıracağım. Ben sizi ruhunuzu kendime ulaştırarak üçüncü kademe mutluluğa sahip kılacağım. Ruhunuzu teslim alacağım. Ve bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz an cehenneme asla girmeyeceksiniz. Cennetten çıkıp cehenneme girmek diye bir şey söz konusu değil. Ebediyen cennette kalacaksınız. Bir tek dilekle. Şimdi insanları düşünün sevgili kardeşlerim. Diyorlar ki ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin nereye gidecekleri belli değil. Böyle söyleyenlerle karşılaştığınız zaman onlara deyin ki bu sadece bir kurt masalı. Bunlar yalan. Kur'an-ı Kerim'e hiç uygun olmayan şeyler. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennetlik olmuş. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim sahabe? Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olanlar. Tabi olanların hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Yedinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Ortalığı hurafeler, insanların asırlar boyu uydurduğu yalanlar kaplamış ve herkes bir ümitsizlik çukuruna düşmüş ve Allah Teala hayatta beni cennete almaz diyor. Beni mutlaka cehenneme alacak. Ondan sonra yalanların sonuçları geliyor. Ama diyor ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inandığıma göre ben müminim. Müminleri de diyor Allah Teala cennetini alacak. Söz mü söz? Evet, Mümin suresi 40 numaralı sure. Onun 40 numaralı ayeti. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetini alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır.
Şimdi muhteva çıkıyor karşımıza. Mümin kimdir? Onlara sorarsanız eğer, Allah'a inanan mümindir. Efendi diyor, mümin kelimesinin lügat manasına gel beraber bakalım. İman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten gelir. Gerçekten de öyle. Mümin inanan demek değil mi? Evet, inanan demek. Öyleyse tamam işte diyor, ben müminim, ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse benim gideceğim yer cennet diyor, işte Mümin Suresinin 40 numaralı ayet-i kerimesi. Şimdi bir, deminki insanlara bakacaksınız, sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olacak, ötekilerin ne olacağı belli değil diyen bu pesimist insanlar, yani ümitsiz insanlar, negatif gören her şeyi insanlar. Bir de ben Allah'a inandığıma göre müminim, Allah da müminleri cennetine alacak. Öyleyse ben ne gerek var benim namaz kılmama, oruç tutmama, zekat vermeme, cart curt. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, özellikle zikir yapmakta, hepsi doyulmaz zevklerdir. Allah Teala bunların hepsini o zevkleri yaşayalım diye vermiş. Ah sevgili kardeşlerim, bir zevkine varabilseniz, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, ne zaman zevkine varacaksınız? Bir gün kalp gözünüz açılacak. Bu gözleriniz kapalıyken de kalbiniz görmeye başlayacak. Bu gözleriniz açıkken de gene kalbiniz görecek. Cenneti gösterecek Allah Teala sizlere. Cehennemi gösterecek. Cennet katlarını, cehennem katlarını, gök katlarını gösterecek. O zaman namaz kıldığınız zaman karşınızdaki duvar yok olacak. Allah Teala'nın, isterseniz gözlerinizi kapatıp kalın, aynı şey. Gözünüzün önünde hep Allah'ın gösterdikleri şeyler var. Gözünüzde görmüyorsunuz, kalbinizdeki gözde görüyorsunuz. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Allah Teala kalbindeki gözle, nefsinin kalp gözüyle yüzlerce defa Allah Teala'yı görmüş ve Miraç gecesi Allah'ın katına ulaşıyor. Allah Teala'dan emirleri alıyor, 5 vakit namaz emrini ve diğer emirleri alıyor ve aynı gece iniyor. Üstelik de ayrılığı birkaç dakika. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda Allah Teala'nın huzuruna çıkan ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gören Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sallam için Allah Teala diyor ki, kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Kalbiyle yüzlerce defa Allah'ı görmüş ve ruhunun baş gözüyle gördüğü Allah aynı Allah. Kalbi gördüğünü tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. İşte namaz kılmak bu sebeple bir zevktir. Oruç tutmak, oruç boyunca açlık duymayacağınız bir noktaya Allah Teala sizi ulaştıracağı için o da zevk oluyor. Hem de iftar zamanında sizin iştahınızı açacak bir açlık duyacaksınız. Yemekler önünüze geldiği zaman acıktığınızı, şiddetle acıktığınızı hissedeceksiniz. Ama ondan evvel hassi hissettirmiyor Allah Teala. Yemekte de iştahlı kılıyor sizi. Ama siz olun, fazla yemek yemeyin sevgili kardeşlerim. Vücudunuzu yağlar kaplarsa ne demek istediğimi anlarsınız. Kendinize yazık edersiniz. Yağlanmak olayı bir zehir birikimidir vücudunuza, toksin birikimidir. Onun için şişmanlamayın sakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Çok mu zor istediği şey? Bana ulaşmayı dileyin diyor, gerisini bana bırakın diyor. Size diyor sözüm var. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben size mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştıracağım.
Eğer diyor 5-6 ay içinde bana olan inancınızı yitirmezseniz bana gerçekten ulaşmayı dilersiniz. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileyen insanların gelin vasıflarına beraberce bakalım. Siz de Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediyseniz onlardan biri olacaksınız. Öyleyse bu konunun muhtevası ne? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hangi inanç standartlarının içindedir? Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. Siz Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyorsanız bu vasfın sahibisiniz. İki, Allah'a dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşmasına inanıyor. Burada durun. Birçok Kur'an meali veren profesör, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye televizyonları parsellemişler, insanlara ahkam kesiyorlar. Yalan sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize farzdır. Ama onlar bunu söyleyebiliyorlar. Bir ayet gösterin diyoruz, hiçbirisinin bir şey gösterebilmesi mümkün değil. Ama şeytan onları bir vasıta olarak kullanıyor. Ve de bu insanlar diyorlar ki, ruh insana hayat verir ve ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür. Sadece ölümle ruh vücuttan ayrılır. Yalan sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz olduğu gibi Allah Teala da bize garanti veriyor. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. İşte Şura 13. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır, birinci özellik. Sadece onları ulaştırır, ikinci özellik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri ulaştırır, ama ulaştırırım demesi mutlaktır. Kim Allah'a yönelirse, yönelen mutlaka Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı gene dilemezler. Onun için Allah Teala çok geniş bir marj içerisinde düşünüyor olayı. Biliyor ki o seçtiklerin içinden küçük bir grup kendisine ulaşmayı dileyeceklerdir. Ama mutlaka seçilenlerden olacaklardır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani Allah Teala o kişiyi dalalette bırakmak için dalalette bırakmak istiyor, öyle dilemiş. Onun için o kişi dalalette kalır diye düşünüyorsanız bu çok yanlış bir düşüncedir. Allah Teala kimsenin dalalette kalmasını istemez. Ama insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Şimdi Allah Teala'nın buradaki ifadesine bakalım. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse dalalette bıraktıkları bu dileğin sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalanlardır. Onlar, bütün insanlar dalalettedirler. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala dalaletten kurtarır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır ifadesi. Allah'a ulaşmayı dileyeni
Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kesin bir kanun bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ebediyen dalalette kalır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vasıflarına bakıyordu kişinin. Bir, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İki, bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konunun mevcut olduğunu kesinlikle biliyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması muhtevasına inanıyor. Bir. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, bunun, bu muhtevanın Allah'a ulaşmayı dilemek keyfiyetinin Allah-u Teala'nın verilmiş sözü sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka gerçekleşeceğine de inanıyor. Aslında burada dört faktör saymamız lazım. Allah'a da inanıyor bu kişi. Oradan başlar her şey. Bu kişi evvela her şeyden evvel Allah'a inanmış olması lazım. Allah'a inanıyor. Bir. İkincisi, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Ulaşması muhtevasına inanıyor. İki. Üçüncüsü, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dördüncüsü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi gereğince eğer Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka kendi ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. Bu inancın sahibi olan kişi kurtulmuştur. Böyle bir inanç kişiyi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye götürür. Ve dileyen kişi Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Bu keyfiyetin farz olup olmadığı konusuna gelelim. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Farz mı? Açık bir şekilde farz, emir. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala buyuruyor: Lokman 15'te vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de Allah'a ulaşmayı dile. Ve Zümer 'sinde Allah Teala buyuruyor ki: Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetikumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı deyin, cehennem azabı deyin, her ikisinden de evvelki yaşantınızda, yani bu dünya yaşantısında emrediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da bir, beçinizi de yani fizik vücudunuzu da iki, nefsinizi de üç,
İradenizi de 4 Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a yönelmek, görüyorsunuz ki üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Peki ruhumuzu Allah'laştırmak, o da farz. İşte bunun bir emir olduğu, emir olması dolayısıyla da farz olduğu Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Neyi ulaştırıyorlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyorlar diyor Allah Teala. Öyleyse bir farzdan bahsediyoruz. Allah emretmiş. Ruhun Allah'a ulaşması üzerimize bu emir sebebiyle farz. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Zariyatil'de fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah'a kaç ve sığın. Ve Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Açık ve kesin. Nefs tezkisiyle ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Allah'ın, Rabbinin adıyla, ismiyle Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde fefirru ilallahi, Allah'a affedersiniz irci'i ila rabbike. Fecr 28'de Allah Teala buyuruyor irci'i ila rabbike, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Üç vücudumuza da Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde üç vücudumuza ayrı ayrı emirler çıkarmış Allah Teala. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü diyor. İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Nefsimize sesleniyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuduna sesleniyor. Fethuli fi ibadi, o zaman kulların arasına gir ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala kendi zatına da çağrı yapmış, Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş emri var. Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde diyor ki Allah selam yurduna davet eder ve onlardan kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimse Nisa 175'e göre Allah'a ulaştıran yol. Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Allah'a ulaştıran yolu da Allah'a ulaştırır. 26. ayet-i kerime daha garanti ediyor konuyu. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala onlara. Ahsenül hüsna var. Allah'ın zatı var. Güzellerin en güzeli olan Allah'ın zatına ulaşma var ve ziyadesi var. Daha ötede de irade-i teslimde Allah'ın zatını görmek var diyor Allah Teala. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırmak bu üzerinize farz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu da Allah'a ulaşmak da Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir, bir fenomendir.
hepinizin böyle bir müesseseyi yaşayabilmeniz mutlak bir dilekle başlar. O dilek dünyadaki mutluluğunda, ahiretteki mutluluğunda mutlak başlangıç noktasıdır. Ve en açık ifadesiyle, en sağlam ifadesiyle mutluluğun, dünya ve cennet mutluluğunun olmazsa olmaz şartıdır. Allah'laşmayı dilemezseniz ondan sonraki merhalelerin hiçbirisine ulaşamazsınız. Ama Allah'laşmayı dilerseniz o zaman bileceksiniz ki Allah sizi bütün ibadetleri yapmak konusunda mutlu kılacak. Yani size namazı Allah sevdirecek. Size orucu Allah sevdirecek. Size zekatı Allah sevdirecek. Bütün güzellikleri hacca gitmeyi Allah sevdirecek. Kelime-i şehadet getirmeyi Allah sevdirecek. Ve bütün bunların ötesinde zikri Allah sevdirecek. Ve sizleri kendisine Allah ulaştıracak. Öyleyse o benim can kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden kainatın en kolay şeyi size bu kadar düşman görünüyor? Hatta Allah-u Teala'ya haksızlıkla suçlayabiliyorsunuz. Siz kurtuluşa ulaşacaksınız. Allah-u Teala bizim vasıtamızla size bu mesajları gönderiyor. Gelin dünyanın en kolay şeyini gerçekleştirin. Bir tek dileğinizle ben sizi kendime ulaştırayım diyor Allah-u Teala. İşte diyor bunu da vekil tayin ettim bunları anlatsın diye size. Biz onun sadece kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Onun azatsız kölesi. Biz sadece bir köleyiz. Yetkilerin hepsi Allah'ındır. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim aldı bizden. Kendi irademizde bir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. O bize ne yaptırırsa onu yaparız. Ne söyletirse onu söyleriz. Biz sadece ve sadece ve de sadece bir vasıtayız. Allah'la kul arasına kimse giremez diyenlere de siz deyin ki Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor deyin. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse insanları hidayete erdirsinler diye Allah vasıta kılıyor. İşte o kıldığı vasıta. Bugünkü bu devirde o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok ama çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Bu görevimizin ancak sizler tarafından benimsenmesi ile siz mutluluğu yakalayabilirsiniz. Bir defa daha söylüyorum, mutluluğun başka bir yolu mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, bütün ömrünüzü verseniz aramaya ikinci bir yol bulamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluklar dizisi sizi bekliyor. Buyurun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد

0: Kağıt ürün.
1: El Fatiha mi? As salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillah. Man rahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malike yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâyril magdûbi aleyhim ve lezzâlimîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman bir defa daha altını çizerek vurgulayalım ki Kur'an-ı Kerim tefsiri ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilen bir olgudur. İnsanlar kendi akıllarıyla Kur'an'ın ruhuna ulaşamazlar. Bütün içindeki parçaları bir araya Allah'ın işaret etmek istediği anlamda getiremezler. Bu mümkün değildir. Kur'an'daki parçaların lafzının Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'ın mozaiğini oluşturması insanların akılları sebebiyle mümkün değildir. Mutlaka Allah'tan yardım almak gerekir. Kur'an'ın lafzı da bir bütündür, ruhu da bir bütündür. Kur'an'ın ruhu 7 safhadan oluşur. Öyleyse ilmel yekin lafzı, aynel yekin ruhu, hakkül yekin ruhun ötesini içerir. Bu dizaynda Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapmak sadece Allah'tan bu ilmi alabilenler için geçerlidir. Ve Kur'an-ı Kerim tefsiri dersindeyiz. Ayet Saffat Suresi ayet 145. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nebez nahü bil ra'i ve huve sakim fe artık sonunda nebeznahu onu attık bi el ra'i boş alan ve huve ve o sakim hasta bitkin. Bunun üzerine onu bitkin hasta bir halde boş bir alana sahile attık. Balığın karnından Hazreti Yunus sahile hasta, perişan bir halde çıkıyor. Gemiden atlıyor, balık derhal onu yutuyor. Balığın karnında yaşamaya devam ediyor ve sahile kadar balık onu götürüyor, sahile atıyor. 146. ayet-i kerime ve embetna aleyhi şecereten min yaktin. Yaktinin. Ve embetna bitirdik, yetiştirdik. Aleyhi onun üzerine şecereten bir ağaç. Min yaktin. Kabak cinsinden geniş yapraklı. Onun üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. Onun üzerine niçin? Gölgelik olarak kabak cinsinden yani geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik ki yapraklarıyla onu güneşin sıcaklığından korusun diye. Hemen bu ağacı Allah Teala bitiriyor ki Hazreti Yunus'u korusun diye. Güneşin yakıcı sıcaklıktan korusun diye. 147. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve erselnahu ila mi'eti elfin ev yezidun. Yezidune. Ve erselnahu, onu ve onu gönderdik. İla ea mi'eti yüz, elfin bin, ev veya yezidune daha fazla. Ve onu 100.000 veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Ve onu 100.000 veya daha fazla ya gönderdik. 100.000 veya daha fazla bir savaş, bir nüfuslu bir yere gönderdik diyor Allah Teala. Gönderilen Resul'dür. O bir Nebi Resul'dü, Peygamber Resul'dü. Resul olarak gönderdik. Bir Peygamber Resul olarak. Ayet 148 vazifeli olarak gidiyor şimdi. Hazreti Yunus gidiyor. Ve aminu ve metta nahum ila hînin. Hîn. Yani hînin hîn. Sonda olmasaydı hînin okuyacaktık. Fe böylece bunun üzerine aminu, amin oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler. Fe böylece bunun üzerine metta'anehum, onları yararlandırdık. İlâ hînin, bir süre kadar. Böylece amin oldular, yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Burada insanların amin olduklarından bahsediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an'daki genel ismi amin olmaktır. İnsanların küfürden, dalaletten, hüsrandan, şeytana kul olmaktan ve cehennemden kurtuldukları yer. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmeye başladıkları yer. Amen oldular. Bu amen olmayı ona iman ettiler diye değerlendirmiş birçok müfessir, birçok meal veren kardeşimiz. Ama Allah Teala kime amen oldukları konusunda bir şey söylemiyor ve böylece bunun üzerine sonunda amen diyor. Amen oldular. Ne Allah'a amen olmak, ne Hazreti Yunus'a iman ettiler işareti yok. Amenü tek başına Allah'a ulaşmayı dilemenin sembolüdür Kur'an-ı Kerim'de. Ve böylece takva sahibi olmanın sembolüdür. Allah'ın dostu olmanın sembolüdür. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimeleri. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahireti. Diyor ki Allah Teala onlara, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenu olmuşlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve kanu yettekun, ve böylece takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte Yunus'un da gönderildiği yerde insanlar aminu olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Oradaki aminu kelimesi Hazreti Yunus'a iman ettiklerini değil, amini olduklarını, Allah'a ulaşmayı dilediklerini gösterir. ki Hazreti Yunus'a iman etmeselerdi zaten aminu olamazlardı. Amin olmak bir, Allah'a inanmanın garantisidir. Amin olma mefhumu Allah'a inanmayı muhtevasına alır. Bir, yetmez. Allah'a ölmeden evvel ulaşmaya inanmayı da alır. İki, gene yetmez. Ve ruhu Allah'a ulaştırmanın farziyetine de kişinin inanması lazımdır. Bundan sonra kişi bu vasıfların sahibi olarak Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman bu da dördüncü vasıf olacaktır. Dördüncü vasıf Allah'a ulaşmayı dilemek, ama bu Allah'a ulaşmayı dileme vasfı da başka bir faktöre daha ihtiyaç gösterir. Allah'a ruhunu mülaki kılacağına kesin şekilde inanma. Başlangıçtaki üç vasıf kişiyi amini kılar, Allah'a ulaşmayı dileme safhasının anahtarıdır bu. Köklü bir inanç ve kişinin huşu sahibi oluşu bir başka hedefe yönelmek için hüküm fermadır. Bu da Allah'a ulaşmayı dileme davetine değil, Allah'a ulaşma davetine icabeti ifade eder. Ve Saffat Suresi 149. ayet-i kerime. Festeftihim e li rabbike rabbikel benatü ve lehü mül benun benune festeftihim ve isteftihim ve böylece haydi isteftihim onlardan fetva iste e mı Rabbike senin Rabbinin el benati kız çocuklar kızlar ve lehüm ve onların el benune erkek çocuklar olanlar haydi onlardan fetva açıklama iste kızlar Rabbinin de olanlar onların mı Allah Teala Hazreti Yunus'a söylüyor. Amini olmayan kesime sor diyor. Kızlar Rabbinin de olanlar onların mı? Öyle bir inancın sahibiymiş kabile. Kızlar Allah'ın olanlar onların. Ayet yanlış birini inşallah Teala ifade ediyor. Yanlışlar devam ediyor 150. ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Em halaknel melaikete inasen ve hum şahidun. Em veya yoksa halakna biz halk ettik yarattık. El melaikete melekler inasen dişiler dişi olarak ve hüm ve onlar şahidun şahit oldular. Yoksa melekleri

Yoksa melekleri biz dişi olarak mı yarattık da onlar şahit mi oldular? Yoksa melekleri biz dişi olarak mı yarattık da onlar şahit mi oldular?

meleklerin dişi olduğu hep ifade ediliyor. Aslında meleklerin cinsiyeti yoktur. Ve 151. ayet-i kerime Ela innehum min ifkihim le yekulun. Ela değil mi? İnnekum muhakkak mutlaka onlar min ifkihim yalanlarından dolayı le gerçekten kesinlikle yekulune derler. Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi?

Nasıl dediklerini bir sonraki ayet-i kerimede söylüyor. Yalanlarından dolayı bir sonraki ayette gelecek olan şeyi söyleyecek olanlar, söyleyenler onlar değil mi? Ve bu kesin değil mi diyor Allah-u Teala. 152. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Rahat Suresinin. وَلَدَ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ كَازِبُونَ وَلَدَ اللّٰهُ velede doğurdu. Allah'u Allah. Allah doğurdu. Ve innehum muhakkak onlar ve elbette kesinlikle kazibun yalan söyleyenler. Yani nasıl da bir evvelki ayet-i kerime? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu diyenler. Muhakkak onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Muhakkak onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah doğurdu diyorlar. Allah'a bir dişilik izafesi, Allah'ı anne olarak düşünüyorlar. Allah doğurdu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış inançların insanları nasıl kemirdiğine dikkatle ve ibretle bakın. Allah Teala Kur'an'da Allah doğmamıştır, doğurmamıştır buyuruyor. Ve zaman yokken Allah vardı, zamandan evvel de vardı, hep vardı. Allah varken Allah'tan başka hiçbir şey olmadığı için Allah'ın varlığı bir noktaya, Allah'ın evvelce yok olduğu, sonradan var olduğu bir noktaya

olacaktır. Herkes fani olacaktır. Sadece senin Rabbin olan, Zülcelal-i Velikram olan senin Rabbin baki kalacaktır diyor Allah-u Teala. Hiçbir şey yok iken Allah vardı. Allah yaratmayı diledi, enerjiyi yarattı. Enerjiden maddeyi yarattı. Bu enerji çeşitli alemleri vücuda getirdi. 4 ve 6 küreden oluşan, 4 küreden oluşan, 4 enerji küresinden oluşan elektronlardan 4 alem, 6 enerji küresinden oluşan elektronlardan 2 alem, 6 alem yarattı Allah-u Teala. Ve yarattığı bütün alemler aynı yeri kapsadılar. Hepsi cinsiyetsiz bir insan vücudu oluşturdu. Aynı büyüklükte ve hepsi birbirinin içindeydiler. Aynı vücutların içinde bir insan vücudu şeklinde Allah Teala 3 asıl 3'te karşıt olmak üzere her bir yevimde bir alem yarattı. 3 asıl 3'te karşıt 6 alem. Bu 6 alemi vücuda getirdikten sonra Allah Teala'nın ilmi ve rahmeti o yarattığı bütün bu alemleri kuşattı. Bu sebeple Allah Teala hepimize şah damarımızdan daha yakındır. Bu sebeple Allah Teala yaptığımız her şeyi anında bilir. Biz onu yapmadan evvel de düşüncemizin bizi nereye sürüklemek istediğimizi daha önceden de bilir. Öyleyse Allah doğurdu diyor insanlar. Allah da diyor ki bunlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Ve 153. ayet-i kerime. Astafel benati alel benine. Benin. Astafe seçti, tercih etti. El benati kız çocukları, kızlar. Ala el benine erkek çocuklarına, olanlara. Allah kızları olanlara tercih mi etti? Böyle bir şeyin varlığı iddia ediliyor o insanlar tarafından. Ayet 154. Ma lekum. Keyfe tahfikum. Tahkumun. Ma lekum keyfe tahkumun. Tahkumune. Ma ne lekum size keyfe nasıl tahkümün hüküm veriyorsunuz? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Diyor Allah Teala. Hakikatte hiç ilgisi olmayan bir şeyi insanlar bir hüküm olarak söylüyorlar. Allah kızları erkeklere tercih eder diyorlar. Allah'ı erkek olarak, melekleri de dişi olarak vasıflandırıyorlar. Allah'ın da melekleri dişi olarak kendileri kabul ettikleri için, dişiyi erkek olduğu için dişileri tercih ettiğini ima etmek istiyorlar. Baştan aşağı bir hurafe, yalana dayalı, zanna dayalı bir yanlış hükümler dizisi. Efela tezekkerun e mı fe ala la tezekkürün. Tezekkür etmezsiniz, tezekkür etmeyeceksiniz. Hala tezekkür etmeyecek misiniz? Diyor Allah Teala. Bütün bunlar baştan aşağı sadece yanlışları içerir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve 156. ayet-i kerime em lekum

sultanun mübin. Yoksa veya lekum sizin var. Sultanın sultan delil, mübinun apaçık. Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, deliliniz mi var? Deliliniz mi var da böyle konuşuyorsunuz diyor Allah Teala. Saffat suresi 157. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe tu bi kitabikum in kuntum sadıkîn. Fetu, o takdirde getirin bir kitabikum, sizin kitabınızı, in kuntum, eğer siz iseniz, sadıkîn, sadıklar, doğru söyleyenler iseniz. Eğer siz sadıklardansanız, o takdirde kitabınızı getirin. Sadıklardansanız kitabınızı getirin diyor Allah Teala. Öyleyse bunun manası hangi delile dayanıyorsunuz demek. Bunun manası elinizde bunları doğrulayıcı bir kitap mı var demek. Ve 158. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealü beynehu ve beynel cinneti neseba neseben ve lekat ali metil cinnet tu innehum le muhtarun ve cealü ve kıldılar beynehu onun arasında ve beyne ve arasında el cinneti cinler neseben nesep soybağı ve lekat ve andolsun alimet bildi el cinneti cinler innehu muhakkak onlar le elbette mutlaka muhtarun hazır bulunacak bulundurulacak olanlardır. Allah ile cinler arasında mezhep soybağı kıldılar yani uydurdular ve andolsun ki cinler cehennemde mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı.

Yani Allah'la dinler arasında bir soy bağı kuruyorlar. Allah cinlerden birisiymiş gibi. Akla gelmez büyük yanlışlıkları insanlık tarihi boyunca hep yapmış insanlar sevgili kardeşlerim. Saffat suresi 159. ayet. Sübhanallahi amma yasifun. Amma yasifun. Sübhanallahi. Sübhan münezzeh. Allah amma anma şeyden şeylerden yasifun vasıflandırıyorlar. Allah onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir, yücedir. Onların vasıflandırıklarının dışındadır. Yani onlar zanlarıyla ne söylerlerse söylensinler, bu Allah'ı gerçek anlamda bir vasıflandırma değildir. İlla ibadallahi hil muhlesin. Hariç illa ibadallahi Allah'ın kulları el muhlesin. Muhlis olanlar. Allah'ın muhlis kulları hariç. Allah'ın muhlis kullarının vasıflandırması başka, o hariç Allah bütün insanların, geriye kalan bütün insanların zanlarından, vasıflandırmalarından münezzehtir. 161. ayet-i kerime fe inneküm ve ma ta'budun. Ve o zaman bundan sonra innekum muhakkak ki siz ve ma ve şeyler tabudun, siz tapıyorsunuz. Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Bundan sonra siz ve sizin taptıklarınız, gelecek ayet-i kerimeye atıf yapıyor. İster siz olsun, ister sizin taptığınız putlar olsun, bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. 162. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Ma entüm aleyhi bi fatinin. Ma entüm, siz değilsiniz, aleyhi ona bi fatihin, fatinin, fitneye düşürenler. Onun, Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz, düşüremezsiniz. Fitneye düşürecek değilsiniz, fitneye düşüremezsiniz. Yani insanları yanlış sanına sürükleyemezsiniz diyor Allah Teala. Ben bu bilgileri Kur'an-ı Kerim'de vererek buna diyor müsaade etmiyorum. Etmez. Mutlaka Yunus Aleyhisselam'a da bu konuda gerekli olanları söylemiş durumda. Öyleyse Saffat suresi 163. ayet-i kerime illa men huve salil cehim. İlla hariç men, kimse kişi, huve o, salih yaslanan, giren, el cehimi, cehennem. Ama cehenneme girecek olanlar hariç diyor Allah-u Teala.

siz kimseyi fitneye düşüremezsiniz. Ama cehenneme girecek olanlar hariç, onlar zaten fitnedeler. Yani Allah'ın bütün söylediklerinin dışında bir dünya yaratmışlar zavallı insanlar kendilerine ve bu saçmalıklarla meşguller. Allah meleklerle evleniyor. Allah erkek, melekler dişi. Allah kızları tercih eder, melekler kızdır. Allah'la cinler arasında akrabalık bağı vardır. Daha ne saçmalıklar. ...164. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma minna illa lehu makamun ma'lum. Ma'lum. Ve ma yoktur minha bizden illa hariç olmayan lehu onun makamun makam mekan malumun bilinen. Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın.

cehenneme girmeyen kesim için bu söz. Burada bizden hiç kimse yoktur ki onun bir bilinen bir makamı olmasın sözü, Allah'ın huzur namazında namaz kılan salihler için geçerlidir. Bu ayet 164, Affat suresi 164. ayet-i kerime, bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Allah'ın katında namaz kılarsa, huzur namazının başında devrin imamı vardır. Makamı huzur namazının imamlığıdır. Ondan sonra arkasında onunla beraber kılan ama hayatta olmayan iki kişi vardır. İki nebi. Ondan sonra bir yeni statü içerisinde bundan sonraki makam Kafs'a aittir. Ondan sonra da 7 tane kutup gelir. Sonra

Buradaki dizayna bakın, onarlık sıralar halinde. Saflar başlar, 7 ikili saf, 70'leri. İlk 4 saf, 40'ları. Sonraki 7 saf, 70'leri vücuda getirir ve saflar böylece devam eder. Her biri bir makam sahibidir. Her bir saftakiler ayrı bir makamın sahibidir. Ve inna lenahnus saffin. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Biz mutlaka saf saf duranlarız. Nerede? Allah'ın huzurunda. İşte kusur namazında insanların saf haline durdukları Saffat suresinin demek ki 164 ve 165. ayetlerinde geçerli. Hepsi bir makam sahibidir. Kırklarda, yetmişlerde, daha sonraki birkaç grup daha, hepsi Divan-ı Salih'in üyesidir. Huzur namazının da devamlı müdavimleridir. Oradaki tahtlar da onlara aittir. İndirilayideki tahtlar. Orada yerden yüksekte duran ve boşlukta duran tahtlar vardır. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıdan başlar tahtlar. Bu tahtlar altındandır. Yükseldikçe üzerleri mücevherlerle süslüdür. Burada Allah-u Teala'nın huzurunda arkadan huzur namazının imamına bakıyorsanız huzur namazının imamının sol tarafında tahtları göreceksiniz. Ve 166. ayet-i kerime gene aynı kişilere Allah'ın huzurunda namaz kılan huzur namazının müntesiplerine ait ve muhakkak ki şöyle diyor Allah Teala ve inna le nahnul musebbihun ve inna ve muhakkak ki biz le elbette mutlaka nahnu biz el musebbihun tesbih edenleriz ve muhakkak ki biz mutlaka tesbih edenleriz. Kimi? Allah'ı tesbih edenleriz. Allah ismiyle Allah, Allah, Allah diye irademizin dışında ilahi iradeyle, irademizin dışında külli iradeyle, sünnetullah'la Allah'ı tesbih edenleriz. İrademizle yaptığımız zikri aşanlarız. Bunların hepsi oradaki kırklar, üçler, yediler, kırklar, hepsi Allah'ı tesbih edenler, hepsi irade bağlanmalarını tamamlamış olanlar. Bismillahirrahmanirrahim. 167. ayet-i kerime ve in kânu le yekûlûn yekûlûne ve in ve sadece ancak kânu oldular le elbette mutlaka yekûlûne derler diyorlar ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı. Ne dedikleri bir sonraki ayet-i kerimede. Lev enne inde na zikren minel evvelin. Lev enne eğer keşke olsaydı inde na bizim yanımızda zikren zikir minel evveline evvelkilerden. Keşke bizim yanımızda elimizde evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı.

evvelkilerden, yani evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap bulunmuş olsaydı, var olsaydı, bir kitap olsaydı.

le künna ibadallahil muhlesin. Le elbette mutlaka künna biz olduk, olurduk. İbadallahi Allah'ın kulları, el muhlesin, muhlis olanlar, muhlisler. O zaman, yani öyle olsaydı, o kitap olsaydı, mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Böyle derler. Ama kitap varken de kitapla ilgilenmezler. İşte 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim inmiş. Kainatın son şeriat kitabı, Allah'ın yegane dininin, tek dininin son devredekilere hitabı Kur'an-ı Kerim. Ama onu dikkate almıyorlar bugünün insanları. İşte tıpkı bunun gibi. Kitapları olmayanlar kendilerine kitap verilmediğini zannederler. Oysa ki Kur'an sadece bir kavme verilmiş bir kitap değildir. Kainata verilmiş bir kitaptır. Ve Allah'ın evvelki kitaplarının, şeriat kitaplarının aynıdır. ...170. ayet-i kerime ve keferu bihi fesevfe ya'lemune ya'lemun ve o zaman buna rağmen keferu inkar ettiler bihi onu fe fakat sevfe yakında ya'lemun buna rağmen zikri Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler fakat yakında onu bilecekler. Yakında bilecekler.

171. ayet-i kerime Saffat suresinin 170. ayet-i kerimede bir inkar söz konusu. Kitap var. Kitap olmasaydı, ah keşke bir kitabımız olsaydı da ona iman etseydik, Allah'ın salih kulları olsaydık derler. Ama kitap olduğu zaman da kitap var ama onu inkar ederler. Yani kitabın oradaki mevcudiyeti onlar için bir hüküm ifade etmez. Var olan kitabı inkar ederler. Yoksa ah bir kitap olsaydı keşke derler. Ve 171. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve lekat sebe kat kelime tuna li ibadina ibadinel mürselin ve lekat ve andolsun sebekat geçti kelime tuna bizim sözümüz li için ibadina kullarımız el mürselin gönderilenler resuller ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti. Onlara söz vermiştik diyor. Gönderilen Resullere Allah'ın bir sözü var. Neymiş sözü? 172. ayet-i kerime ifade edecek onu. Bütün Resullere gönderilen Resullere ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, hepsine Allah'ın bir sözü var. İnne hum le humul mensurun. Muhakkak ki onlar mutlaka yardım edilecek olanlardır. Kelimelere bakalım. İnne hum, muhakkak ki onlar le elbette mutlaka hum onlar en mensurun, yardım edilenler. Muhakkak ki onlar mutlaka yardım edilecek olanlardır. Yardım edilenlerdir, yardım edilecek olanlardır. Öyleyse onlar mutlaka yardım edilecek olanlardır diyor Allah-u Teala.

Böylece Allah-u Teala'nın bütün Resullere verilmiş olan bir sözü vardır. Bütün Resuller mutlaka kendilerine yardım edilecek olanlardır. Bütün devirlerde de bu devirde de Allah'ın Resullerine Allah'ın yardımı devamlı olarak gelmektedir. İnsanlar onlara düşman olsa bile Allah'ın yardımıyla onlar hep ayakta olacaklardır. Ve 173. ayet-i kerime ve inne cundena le humul galibun ve inne ve muhakkak cundena ordularımız ve elbette mutlaka hum onlar el galibun galip olanlar ve muhakkak ki galip olacak olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Muhakkak ki galip olacak olanlar

Muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır diyor Allah-u Teala. Ne diyor? Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır ve üstün gelecek olanlar da mutlaka Allah'ın ordularıdır. Ayet 174 ve tevelle anhum hatta hıynin hıyn ve öyleyse o zaman artık tevelle yüz çevir anhum onlardan hatta oluncaya kadar hıyn bir süre, belirli bir süre artık bir süre kadar onlardan yüz çevir. Allah-u Teala onlardan yüz çevir diyor. Burada hitap Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve 175. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ebsirhum ve sevfe yufsirun. Onlara bak, gözle ve bundan sonra artık sevhe yakında yufsirun görecekler. Onları gözle, yakında onlar da görecekler diyor Allah-u Teala. Görecekleri şey de Allah'ın azabı elbette. Saffat suresi 176. ayet-i kerime. Bu ayetlerde ruha ait bir şey yok. Meal vericilerin normal standartlarda söylediği şeyler. Ve 176. ayet-i kerime Efe bi azabina yestacilun. Emme fe hala bi azabina bizim azabımız zı istacilune acele olarak istiyorlar. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Yani bütün Resullere bu söylemiştir. Resuller onları Allah'ın azabıyla ikaz edince, uyarınca hadi bakalım bu azap neyse cehennem mi diyorsun? Hadi alsın bakalım Allah Teala bizi cehenneme. Kıyamet mi diyorsun? Hadi kıyamet kopsun bakalım da görelim. Derler diyor onlar. Oysa ki kıyameti görecekler. Herkes görecek. Hangi devirde yaşamış olursa olsun herkes kıyamet günü kendi zaman parçasına zaman döndüğünde yaşadığı ana zaman geri geldiğinde hayatta olacaktır. Ve yerçekimi kuvveti olmadığı için indi ilahiye ulaşacaktır. Öyleyse o insanların bulunacağı yer orasıdır. Evvela mahşer meydanı, sonra orada ikinci defa öldükten ve ikinci defa dirildikten sonra mahşer meydanına, mahşer meydanından indi ilahiye ulaşacaklardır. Orada hayat filmlerini seyredeceklerdir. Kazandıkları derecelere göre de cennete veya cehenneme ulaşacaklardır. Ve tabii cehennemde bir azap var. O azabımızı şimdi mi acele mi istiyorlar diyor Allah-u Teala burada. Ve 177. ayet-i kerime ve iza nezele bi sahatihim fe sa'e sabahul munzerin fe iza o zaman artık nezele indi bi sahatihim onların sahasına fe böylece işte sa'e kötü oldu. Sabahu sabah el-münzerin uyarılanlar.
onların sahasına, bulundukları yere azap indiği zaman işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu veya olacak. Onların sahasına indiği zaman, ne indiği zaman? Azap sahasına, bulundukları yere azap indiği zaman işte ne zaman? O gün, o zaman uyarılanların sabahı kötü oldu, olacak diyor Allah Teala. Allah'a göre biliyorsunuz geçmiş zaman ve gelecek zaman diye bir şey yoktur. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle zamanın dışındadır. Bu sebeple Allah için geçmiş zamanda, şimdiki zamanda, gelecek zamanda hep aynıdır. Ve 178. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve tevelle anhum hatta hıyn. Ve tevelle ve yüz çevir anhum onlardan hatta oluncaya kadar, hıynin bir süre. Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir. Ve onlardan Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediği şey, yüz çevirmesi konusundaki emri. Bunun manası bekle demek. Ve devam ediyor 179. ayet-i kerimede, ve ebsir fe sevfe yübsirûn. Ve ebsir ve bak gözle, fe artık sevfe yakında, yübsirûn görecekler. Ve gözle yakında onlar da görecekler. Neyi görecekler? Azabı görecekler. Ve 182. ayet-i kerime, 180. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Sübhane Sübhan Münezzeh. Rabbike senin Rabbin, Rabbi Rab, El İzzeti İzzet, Amma Anma şeyden, şeylerden, Yasifun vasıflandırılıyor, vasıflandırıyorlar. Senin İzzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmalarından, zanlarından süphandır, münezzehtir. Ve Saffat suresinin 181. ayeti kerimesi şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. Ve selamün alel mürselin. Ve selam olsun ala üzerine el mürselin, gönderilen, gönderilmiş olan resuller. Ve gönderilen resullere, gönderilenlere, gönderilen resullere selam olsun. Ve 182. ayet-i kerime, vel hamdü lillahi rabbil alemin. Ve elhamdü ve hamd lillahi, li için Allah'ı, Allah için Allah'a ait, Rabbi Rab, el alemin alemler. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Saffat suresi inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir surenin daha tamamlanmasını bizlere nasip kıldı. İnşallah adım adım 19 ciltten oluşacak olan Kur'an-ı Kerim kitaplarımız hazırlanıyor.
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni surenin daha bitimine bizleri ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayet erdirdiği kimseler hariç bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen, yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da, böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere, sizden, kendinizden bir Resul, Peygamber gönderdik ki, ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve
sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor
ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kâfirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir.

o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına marufla, örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa, bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşad olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından

sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan, hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona, Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, İzzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek, Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin, işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenü olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan, Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar, amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenu olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor.
Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında, belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının
ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca, karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok teskiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız, sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları, muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın semi en iyi işiten, alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki, muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek azı hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakîn hasıl edenler ise şöyle dediler. Nice az bir topluluk, Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri, Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.

mutluluk, Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, güyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı kudursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle, sevgili kardeşlerimizle, sevgili izleyenlerimizle birlikte olmak Allah'ın çok büyük bir lütfu diye düşünüyoruz. Bir dizinin 4 numarasındayız. İslam'dan kopanlar, Kur'an'dan kopanlar. Kur'an'dan ve İslam'dan kopan, mümin olmak, hidayet, sırat-ı müstakim kavramlarından sonra bugün 4. konuyu inşallah sizlere sunuyoruz. Takva sahibi olmak. Takva kelimesi sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına geliyor. Ve de hep bu özellikle korkmak anlamı esas alınmış. Kur'an-ı Kerim açıklaması yapanlar, meal verenler Kur'an'daki 7 tane kademeye ait olan takvayı hiçbir şekilde bilmiyorlar. Ondan haberleri yok. Bu sebeple takva kelimesini nerede görürlerse Allah'tan korkmak olarak değerlendirmişler. Tabii o ayetlerde de çok fena bir şekilde sırıtıyor böyle bir ifade. Oysa ki takva 7 kademede 7 ayrı hüviyet gösterir. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 28 basamaklıktır. Yani Allah'ın kainattaki yegane dini 28 basamak gösterir. 1. basamakta olaylar yaşanır. 2. basamakta olaylar değerlendirilir. Kişi bu olaylara karşı tavrını koyar ortaya. Allah Teala her sene insanları 1-2 defa imtihana çeker. Musibetlerle imtihan eder. Ve insanlar bu musibetlere karşı davranışlarını ortaya koyarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bu dizayn içerisinde 7 tane takvası var Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi takva sahibi değildir. Öyleyse 1. takvaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 1. takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Kim dilemezse o takva sahibi değildir. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu, ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Sevgili kardeşlerim, mümin olan takva sahibidir diyorlar. Mümin olan takva sahibi değildir. Mümin olan kişinin takva sahibi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Yani Allah'a yönelmeyen kişinin
takva sahibi olmadığı vurgulanıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Ve burada Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bu birinci takvadır. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ya eyyühellezine amenu intettekullâhe yec'allekum furkanen ve yükeffir ankum seyyâtukum ve yâfir lekum vallâhi zülfadlil azîm. Ey amenu olanlar, eğer takva sahibi olursanız Allah'a karşı, o zaman Allah size, sizin için furkanlar kılar. Sizi furkanların sahibi yapar ve sizden seyyiatinizi örter ve size mağfiret eyler. O Allah ki Fazl-ül Azim'in sahibidir diyor. Öyleyse buradaki Allah-u Teala'nın ifade ettiği kişi aminudur. Allah'a inanıyor kişi. Mümin. Ama takva sahibi değil. Takva sahibi olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse ne olacak? Birinci kademe takvanın sahibi olacak. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe takvayı ifade eder. Mürşide ulaşmak ikinci kademe takvayı ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kademe takva sahibi olduğunu ifade eder kişinin. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü kademe takva. Nefsi Allah'a teslim etmek beşinci kademe takva. Ullelbap olmak, daimi zikre ulaşmak altıncı kademe takva. Muhlis olmak yedinci kademe takva. Altıncı kademe takva. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kademe takva. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci takva. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü takva. Fizik vücudu teslim etmek dördüncü takva. Nefsi teslim etmek beşinci takva. Muhlis olmak altıncı takva. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci takva. İşte bunlardan birinci takvayı gördük. Kişi amenu, Allah'a inanıyor ama takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacak. Ve Yunus 62. Allah Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yasunun. 63. Ellezine amenu ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzunda olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. İşte ikinci bir amenu oluş, ama burada o kişi takva sahibi. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ve takva sahibi olmuş. Rum 31'de minibine ilehi ve ittekuhu diyor Allah Teala. Burada da amenu ve takva sahibi. Demek ki iki nevi amenu olan kişi var. Allah'a inanan kişi var. Bu inananlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilerse sadece onlar takva sahibi olurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvanın sahibi olmak demek.
Ve Yunus 62 ve 63'te de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor.

Ali ise Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir Allah'a inanan kişi takva sahibi olamaz. Cennete ulaşabilecek olan bir mümin de olamaz. İnanmak, Allah'a inanmak başka şey, cennete girmek başka şey sevgili kardeşlerim. Allah'a inanıyor diye bir insan asla Allah'ın cennetine giremez. Uydurma hadislerle Kur'an'a kimse karşı çıkamaz. Çıkan ayetler karşısında susmak mecburiyetindedir. Kalbinde zerre kadar iman olan cennete girer diyorlar. Cennete sadece takva sahipleri girer. Allah Teala cennete girenlerin sadece takva sahipleri olduğunu söylüyor. Cenneti takva sahipleri için hazırladığını söylüyor. İşte Kaf suresinin 32 33 ayetleri ve uzdifetül cennetil muttakine gayri vayid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Bu kadar. Haza ma tuadune. İşte vaat olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Yani buyurun cennete girin diyor. Kim bu insanlar? Bunlar takva sahipleri. Takva sahibi olmuyorsa bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o zaman Allah'ın cennetine girmesi de mümkün değil. Öyleyse bir kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi mutlak olarak onun takva sahibi olmasını ifade eder. Bu da sadece Allah'a ulaşmayı amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Ve görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için kurtuluş vardır. Onlar amen olanlardan, müminlerden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Takva sahibi olanlardır. Şimdi gelelim ikinci takvaya, ikinci kademe takvaya. Birinci takvanın sahipleri birinci kat cennete girerler. İkinci takvanın sahipleri

Lâlekum tuflihun diyor Allah Teala. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci takvanın sahipleri, eyyühellezine amenüttekullah, takva sahibi olun, yani ikinci takvanın sahibi olun, vebtegu ileyhin vesilete ve iptiga edin, isteyin kimden? Allah'tan ona ulaşmaya vesile olan, sizi ona ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin ve cahidu fi sebilihi ve Allah'ın yolunda cihad edin. Lealeküm tuflihun, umulur ki böylece felaha erersiniz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın buradaki dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerden, Allah'a inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece birinci takvanın sahibidir. Ve bunlardan da ikinci takvaya ulaşabilecek olanlar Allah'tan mürşidini isteyecek olanlardır. Hacet namazını kılıp kim Allah'tan mürşidini isterse onlar ikinci takvanın sahipleridir. Mürşitlerine ulaşıp ona tabi olanlar ikinci kat takvanın sahipleridir. Hadis 28'de Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminüttekullâhe ve aminu bir resûlihi yutikum kıfleyni min rahmetihi ve yec'al lekum nuran temşûne bihi ve yâfir lekum vallahi gafurun rahim. Ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Resulüne iman edin. Size rahmetinden iki kat versin. Ve kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Ve size mağfiret etsin. Buradaki İman kelimesi Resul'e tabi olmadan evvelki kademeyi ifade ediyor. Kişi evvela Resul'e iman ediyor ve bu imanın neticesinde tabiyetini gerçekleştirecek. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz.

ve Resul'e iman etmek. Tabi iman edince ona ulaşmayı dilemek söz konusu oluyor. Kişi bunu diliyor, ekin-i takvanın sahibi oluyor. Bir sonraki aşamada üçüncü takvayı görüyoruz. Kaf 31'de Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil gayr ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayrı vayid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune li külle evvabin hafiz. Bütün evvab ve hafiz olanlar işte size vaat edilen cennet budur. Burada Allah Teala iki tane ifade kullanıyor. Evvap olanlar bir, hafiz olanlar. Şimdi bir evvelki safhadan hareket edelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ona o kişiyi

kör, sağır ve dilsizken Allah Teala ona furkanlar vermiş. Kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete sokmuş. Ve bu kişi Allah Teala'ya müracaat etmiş. Önce huşu sahibi olmuş. Mürşidini Allah'tan isteyebilecek olan bir noktaya ulaşmış. Böyle bir kişi Allah Teala'dan mürşidini talep etmek mecburiyetinde talep ediyor. Ve kişi mürşidine ulaşıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesindeki ikinci takvanın sahibi. Burada Allah-u Teala'nın mürşide ulaşma safhasındaki muhtevası var. Allah-u Teala bu konuyu Hadid 28'de ey amini olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ne yapın diyor? Resulüne tabi olun. Ki size rahmetinden iki kat versin. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Ve kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Devrin imanın ruhu başınızın üzerine gelsin. Burada ve günahlarınızı sevaba çevirsin diyor. Buradaki takva o kişinin günahlarının sevaba çevrildiği nokta, mürşidine tabi olduğu nokta. Ve Kaf 31 ve 32'de de Allah Teala cennet takva için sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olduğunuz şey budur diyor. Ve orada vaat olunan şeylerden bahsedilirken bir başka olayla karşılaşıyoruz. İki gruptan bahsediyor Allah Teala. Evap olanlar ve hafiz olanlar. İşte üçüncü safhada kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı femen şahittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna bu sırat-ı müstakimi takip ederek ulaşırsa o kişinin ruhuna Allah meab olur diyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahi indehu hüsnül me'ab. And olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Veya Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır.
Öyleyse kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişinin adı meaba, sığınan manasına gelen evvab olur. O kişi artık evvab olmuştur. Allah'a ruhunu ulaştıran ve ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi. Öyleyse mürşide ulaştığı zaman kişi devrimanın ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der, vücudu terk et der. Ruh vücudu terk eder, devrin imamının dergahına gider. Oradaki diğer ruhlarla beraber evvela birinci kata kadar çıkabilir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra sırasıyla her katta bir süre beklemek suretiyle üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkar. Yedinci katın yedi tane alemine geçer soldan sağa. Yedinci alem olan indi ilahiden sitet-i müntehanın üzerinden Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın zatına ulaşır. Bu yolculuğun adı seyri sülüktür. Seyri sülüğün sonunda Allah'ın zatına ulaşan kişi Allah'ın zatında ruhunun yok olduğu noktaya ulaşır. Ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi evvab adını alır. Artık o kişi evvab olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu hedeflere ulaşan kişi için burada evvab olmak söz konusudur. Meava sığınmak söz konusudur. Ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Ve yok olduğu zaman evvaplar takvasının sahibi olur kişi. Bu noktadan sonra kişinin zikri daha çok artacaktır. Ve bir gün o kişinin ruhuna Allah'ın katında bir taht verilecektir. Ve o tahtın üzerinde o ruh artık devamlı kalacaktır. Huzur namazının kılındığı yerdedir, indi ilahidedir bu tahtlar. Huzur namazına arkadan bakıyorsanız imamın sol tarafında birçok taht göreceksiniz boşlukta duran. Nasıl boşlukta durduğunu görmeniz mümkün değil. Çünkü oradaki arşı tutan melekler görünmeyen durumdadırlar. Allah'ın katındaki bu taht ihsanı Maide suresinin Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Onlara Allah'ın katında altın taht ihsan edilir diyor. İşte bu kademede kişi Allah-u Teala'nın yolunda ilerliyor ve daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Kişi yeni bir safhaya geliyor. Zahit oluyor. Ve daha sonra da fizik vücudu Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'ın zatında
fizik vücudu, affedersiniz, fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Fizik vücudu da Allah'a teslim oluyor kişinin. Nefsinin kalbindeki afetler %80'i aştığı zaman o kişinin fizik vücudu, nefsinin kalbindeki %19 afet ne söylerse söylesin onlara hiç aldırmaz, onları yok sayar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte bu seviyede kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Buradaki takva müessesesine baktığımız zaman Ali İmran Suresinin 133. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın şöyle söylediğini görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vesari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha semavati vel ardu uiddet lil muttakin. Rabbinizden mağfirete ve arzı yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun ki o takva sahipleri için hazırlanmıştır. Öyleyse bu 133. ayet-i kerime vasıf vermiyor. Yani bu takvanın sahibi olan kişi hangi kademedeki bir takvanın sahibidir? İşaret gelmedi. Bir sonraki ayete bakıyoruz. Ali İmran 134. Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ وَالْكَازِمِينَ الْغَيْزَ. Onlar darlıkta da bollukta da infak ederler. O takva sahipleri ki ve öfkelerini yutarlar. İşte öfkesini yutabilen bir noktaya ulaşmış olan kişi, öfkesi var, nefsinin afetleri yok olmamış. Öfkesi var ama öfkesini yutabiliyor, tutabiliyor. Demek ki %19 afet faaliyette ama kişi Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Ve Allah-u Teala zaten burasının fizik vücudun teslimini ifade eden muhsin kelimesiyle değerlendirilerek o kademenin mahalli olduğunu ifade ediyor. Vallahi yuhibbul muhsinun, Allah muhsinleri sever. Muhsin fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Bu öyleyse bu takva Ali İmran Suresinin 133 ve 134. ayetlerindeki takva muhsinler takvasıdır. Yani fizik vücudun teslimini içerir. Nisa Suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ahsen hüviyeti korumak söz konusu. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudu Allah'a teslim eden kişiye muhsin diyor Allah Teala. Ve burada öfkesi olduğu halde öfkesini tutabilmekte fizik vücudun tesliminin açık belirtisi. Çünkü nefsin afetleri hala var ve de intikam almak istiyor. Ama bu kişi gayzını, öfkesini tutmayı başarıyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş birisi. Fizik vücudun tesliminden evvel mutlaka bir insanın zikrini günün yarısından öteye çıkarması lazım. Kişinin zikri günün yarısından öteye geçmezse o zaman o kişi nefs tezkiyesini, fizik vücudunu teslim edecek seviyede
gerçekleştirmemiş demektir. Hiç kimse bu kademeden geçmeden hedefe yürüyemez. Yani fizik vücudunu teslim etmesi mutlaka daha evvel zikrini gün yarısına öteye geçirmesine bağlıdır kişinin. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine ulaşmışlar, ruhlarını Allah'laştırmışlar ve fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Dördüncü takvanın da sahibi olmuşlardır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Birinci takvanın sahibi oldular mı? Kesin. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara ve Allah'a yöneldiler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjde ediyor. Demek ki tağuta kulken Allah'a kul olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlere tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İkinci bir takvayı da yaşamışlar, tabiiyet takvasını. Sonra bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Evet, hepsi hidayete erdiler. Zümer 18. Onların sözü dinlerler, sözün ahser olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Ulelbapta oldular diyor. Hidayete ermek ruhu Allah'a ulaştırmak. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ve Bakara 120. İnne hüdallahi vel hüda. Ne muhakkak şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Böylece görüyoruz ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi hidayete ermişler. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Kesin. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını gösteriyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini. Diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu takvayı da yaşamışlar. Yani fizik vücudu, teslim takvası onlar muhsinler olarak değerlendiriliyor. O takva sahipleri ki diyor, onlar
bollukta da darlıkta da infak ederler. Yani nefslerin afetleri onları sıkıştırır ama onlar infak ederler muhakkak ve öfkelerini yutarlar diyor. Ve insanları affederler diyor. Yaptıkları hatalardan sonra insanları affederler. Ve onlar için ve Allah muhsinleri sever diyor. Onların muhsin olduğunu söylüyor. Bütün sahabe muhsin olmak şerefine ermişler. Bu da Ali İmran 133 ve 134'te muhsinler takvası anlatılıyor. Dördüncü takva, fizik vücudun teslimi. Bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra kişi zikrini arttıracaktır ve daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşan kişi ulil erbaptır. Allah Teala ulil erbabın vasıflarını veriyor. Li ulil erbab yezkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulil erbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulul elbabın temel fonksiyonu Allah'a ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek suretiyle Allah'ın katında takva sahibi olmak. Bu takva sahibi olmak dördüncü kademededir. Fizik vücudun tesliminden teslimi olan dördüncü kademeden sonraki nefsin teslimini ifade eden beşinci kademe. Öyleyse bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar mı? Baktık ki demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Allah Teala Nahl suresinin 128. ayet-i kerimesinde inna Allahi me'aliz lezine tekav ve lezinehum muhsinun diyor. Allah takva sahipleri sever. Takva sahiplerini sever. Onlar muhsinlerdir. Muhsin olan takva sahipleri dediğine göre gene dördüncü takvayı ifade ediyor. Araf suresinin 201. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ نَتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفٌ مِنَ الشَّيْتَانِ تَذَكِّرُوا وَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Muhakkak ki takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir. Kalp gözleriyle görenlerdir. Kalp gözlerinin basar hastasıyla görenlerdir diyor Allah Teala. Burada ulul elbabın özelliklerine bakıyoruz. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahibi olan kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikrin sahibi olunca nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. İkinci özellik nefsin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Üçüncü özellik buna dayalı olarak Allah-u Teala'nın mutlaka onların nefslerinde hiç afet kalmadığı için kalpleri tamamen nurla dolduğu için kalp gözünü açmalarıdır. Üç, kalp kulağını açmalarıdır. Dört. Ve bu dört tane temel şart, ulu'l-elbab olmanın bu dört temel şartı daimi zikir, afetlerin bitişi, kalp gözünün kalp kulağının açılmış olması bu kişilere üç
tane sonuç şartı sağlar. Ehli tezekkür olurlar bunlar. Her an Allah ile tezekkür etmek imkanının sahipleridir. Bir. İkincisi, ehli hayır olurlar. Daimi zikrin sahipleridir. Bu sebeple daimi derecat kazanmaktadırlar. Bunun için ehli hayır deniyor onlara. İki. Üçüncüsü de ehli hikmettirler. Yani ehli hükümdürler. Bunlar hakim veya hakem olarak vazifelendirildikleri zaman mutlaka Allah ile tezekkür ederek, Allah'tan sorarak karar verecekleri için adaletlerinde mutlak isabet kaydederler. Allah Teala onları bu istikamette değerlendirir. Öbür taraftan bu insanlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktıkları zaman bu ayetlerin hangi kademeye ait olduğunu hemen o ayetten çıkarırlar. 28 basamaktan hangi basamağa ait olan bir ayet söz konusu. İşte Ulul Elbab'ın özellikleri bunlardır. Daimi zikrin sahipleri, Allah ile her an tezekkür edebilen ehli hayır, ehli hüküm. Ve burada Allah Teala 5. safhadaki bu Ulul Elbab makamında özelliklerini veriyor. Diyor ki onlar Allah'ı Allah ile tezekkür ederler. Onlar basar edenlerdir diyor. Kalp gözleriyle görenlerdir diyor. Bu insanların kalp gözüyle görmeleri söz konusu. Ulul Elbab için ehli tezekkür müessesesi var. Ali İmran 7'de Allah Teala diyor ki işte sana Kur'an'ı indiren o Allah'tır ki o Kur'an'da muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar o ayetleri kullanarak insanları fitneye sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan kişiler de derler ki bunlar muhakkak ki Allah'ın katındandır. Ama onlar da bu ayetlerin, müteşabih ayetlerin manasını tezekkür edemezler diyor. İlimde kökleşmiş olan rasihun, rüsuf sahipleri, onlar da bu ayetlerin tezekkürünü gerçekleştiremezler. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. İşte burada da Allah Teala Araf 201'de 5. safhanın takvasını verirken onların takva sahibi olduklarını ve tezekkür ettiklerini söylüyor ve kalp gözüyle basar ettiklerini söylüyor. Bu takvadan sonraki takva İhlas takvası. Ve Ulul Elbab olan kişiden sonraki kademe, Ulul Elbab olan kişinin Ulul Elbab olduktan sonraki kademesi İhlas kademesidir. İşte Bakara 179'da Allah Teala diyor ki: "Ve leküm fil kısasi
Hayatün ya ulul elbabı lealeküm tettekun. Ey ulul elbab, senin için kısasta hayat vardır. Umulur ki böylece takvaya ulaşırsın. İşte ulul elbabın takvasından bir adım sonradaki takva İhlas takvasıdır. Bu ayet, yani Bakara suresinin 179. ayet-i kerimesi İhlas takvasını ifade ediyor. Ve Maide suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul la yestevil habisu ve tayyibu lev a cebeke kesretül habis fettekullahe ya ulul elbabil la lekum tuflihun. Habisin çokluğu senin hoşuna gitse bile habis ile tayyip helal bir değildir. Ey ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki siz felaha erersiniz. Ulul elbab olduktan sonra bir takva söz konusu. Bu takva da ihlas takvasıdır. Ve takvanın son safhasına giriyoruz. Yedinci takva. Yedinci takva insanın İhlasa ulaşıp irşad olduktan sonra iradesini de Allah'a teslim ettiği 28. basamağın 5. kademesidir. 28. basamakta Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Onun günahlarını örter, başının üzerine salah nuru verir. Sonra da onun günahlarını sevaba çevirir ve bu olaylardan sonra kişinin iradesini teslim alır. Kimin iradesini teslim almışsa o irade teslimini gerçekleştirmiştir. Yedinci ve son takvaya da ulaşmıştır. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Bela men efva bi ahdihi vetteka ve innallâhe yuhibbil muttakîn. Hayır öyle değil. Kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Buradaki Âl-i İmrân 76'daki ahd irademizin Allah'a verdiği misaki de kapsayan ruhumuzun Allah'a teslimini, fizik vücudumuzun Allah'a teslimini, nefsimizin Allah'a teslimini ve irademizin Allah'a teslimini kapsayan, bütün teslimleri içeren bir ahdtir. Burada bütün takvaların tamamlandığı bir nokta işaret ediliyor. Âl-i İmrân 76'da ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini ifade eden ahd söz konusu. Ve Âl-i İmrân 102 Ya eyyühellezîne âmenüttekûllâhe hakka tukâtihî ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ey âmeni olanlar, bir hakkın takvanın sahipleri nasıl bir takvayla takva sahibi olmuşlarsa siz de onlar gibi hakka tukâtihî takvanın sahibi olun. Âl-i İmrân 102. Enam 153'te de Allah Teala buyuruyor ki ve enne haza sıratı müstakim fettebihu ve la tettebihu sübüle fe feteka fe def ferreka biküm ansibilik zâlüküm vasâkum bihi lealüküm tettekun. Burada Allah Teala diyor ki işte bu sıratı müstakimdir, ona tabi olun ve sakın diğer sivillere, diğer yollara tabi olmayın ki onlar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Allah'ın vasiyeti
ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini içerir. Böyle olduğu için bu Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi bir hakkın takvayı içeriyor. Buradaki Allah'ın vaziyetini yerine getirin de takva sahibi olun. Tıpkı Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesindeki muhteva gibi.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere 7 tane takva kademesinde Allah'a ulaşmayı dileme safhası 1. takva, mürşide ulaşmak 2. takva, ruhu Allah'a ulaştırmak 3. takva, fizik vücudu teslim etmek 4. takva, nefsi teslim etmek 5. takva, muhlis olmak 6. takva, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. takva. 7 tane takvaya ait olan ayetlerle birlikte takva meclisini tamamladık. Kur'an-ı Kerim'de artık 7 tane takva falan yok. Kur'an-ı Kerim'in bugünkü açıklamalarında 7 safhada bu kadar olay varken ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi, bunların hepsi ayrı ayrı teslimlerken Kur'an-ı Kerim'in bugünkü Türkçe'ye çevrilişinde sadece insanlar şunu söylüyorlar: bu 7 kademenin hepsi için Allah'tan korkun ifadesi kullanılıyor sadece. Yani takvanın lügat manasından hareketle bir sonuca varmışlar ve Kur'an-ı Kerim'deki 7 safhanın 28 basamağı ihtiva eden bütününden bugünkü din adamlarımızın artık ne yazık ki haberleri yok. Hepsi için Allah'tan korkmak tabiri kullanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan, Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar bu kadar uzakken lafızdan hareketle ortaya koydukları ilim gerçekten göz yaşartıcı bir acıklılık göstermektedir. Böylesine bir harabe haline gelen İslam dinini ölü hayattan kurtarabilecek olan asli açıklamalar Allah'ın açıklamalarıdır. Sizlere sunduklarımız Allah'ın bize öğrettiği İslam'ın 7 safhasındaki 7 takvayı içerir. Allah Teala'ya hamd ve şükür olsun ki sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Takva konusunu İslam'dan kopan kavramların en büyüklerinden olan takva kavramının bütünlüğünü sizlere sunmakla mutluluk duyduk. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

0: かなというふうに。
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, onun Kur'an-ı Kerim'inden bahsetmek üzere, insanları kurtuluşa çağırmak üzere. Konumuz basamaklardan ilk 7 basamak. Sevgili kardeşlerim, Vel Asr suresi 28 basamağın bütününü içeren adeta bütün bir Kur'an-ı Kerim'dir. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'in kaybolması mümkün değil. Farz-ı muhal mümkün değil ama eğer olsaydı o zaman elimizde Vel Asr suresi tek başına bütün Kur'an'ı ihata ederdi. Acaba ne demek istiyor? Gerçekten Vel Asr suresine baktığımız zaman 28 basamaktan ibaret olan İslam'ın bütünü Vel Asr suresinde mevcut. Allah Teala buyuruyor Vel Asr'ı Asr'a zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsrandadırlar? Hüsranda olmak Allah'a ulaşmayı dilememek demek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o hüsrandadır. Allah Teala bu konuda ne diyor? Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a münaki olmayı yalanlarsa onlar hüsrandadırlar diyor. Allah'a münaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı yalanlayanlar ise Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a münaki olmak, Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmak demek. Kim inkar ediyorsa, kim yalanlıyorsa, yalanlayan kişi bunu hiçbir zaman yapmayacaktır. Öyleyse onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Sure böyle başlıyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki illellezine aminu illa hariç ellezine aminu onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç diyor. Kim bu aminu olanlar? Aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada hüsranın dışında kalan amini olanlardan bahsediyor Allah Teala. Amini olma kelimesi hem Allah'a inanan demek, iman eden demek, hem de iman edenlerden Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler demek. İki anlama da geliyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey amin olanlar takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size 7 tane furkan versin. Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. ve sonra da size mağfiret etsin. Buradaki amine olma ifadesi Allah'a inanan manasına geliyor. Mümin olma noktasına henüz ulaşmamış ama amenü kişi Allah'a inanıyor. Ve bakıyoruz Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde gene bir amenü olayı var. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenü aminüttekullâhe. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Vebtegû ileyhin vesilete. Ve Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin, buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'tan vesileyi isteyeceğimiz nokta, konunun başlangıç noktası değil, huşuya ulaşmadan evvelki kademe, yani 13. basamak, 12. basamak, bu basamaklar seviyesinde bir olay. Bir başka ifadeyle ikinci defa takva sahibi olmak. Öyleyse burada kullanılan ey amil olanlar takva sahibi olun ifadesi, zaten kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, öyle bir amil olma standardının içinde. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, Allah ile olan ilişkilerinde konunun en güzelini yaşamak üzere adım adım ileriye doğru gidecek. Bu noktada bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, amin olmuş. Şimdi de bu amin olmanın arkasına Allah Teala ona furkanlar vermiş. Onu irşat makamını Allah'tan isteyebilecek olan huşu sahibi haline getirmiş. O zaman ikinci takva söz konusu ve kişi Allah'tan mürşidini isteyecek. İşte birinci takva, birinci defa amin oluş, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişinin ikili basama kadar olan kesimini ifade eder. İkinci takva ise 14. basamak, 7. 8. basamaktan başlar, 14. basamağa kadar gelir. On dördüncü basamakta amelü salihat başlar. Yani nefsi ıslah edici ameller başlar. Nefs tezkiyesi diyoruz adına. Nefs tezkiyesiyle Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır ve kalbinde fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya ve kalbi işgal etmeye başlar. O nefsin kalbi ki başlangıçta %100 afetlerle dolu kapkaranlık bir kalpti. Ama Allah'ın fazıl isimli nurları nereye yerleşirse orasını aydınlık hale getirir, nurlandırır. Ve nurlanma başlar kişinin nefsinin kalbinde. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlar. Ama fazıllar tam aksine Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Böylece asilerin yerini Allah'a itaat eden, Allah'a aşık nurlar alır, almaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. İşte sevgili kardeşlerim, Velasur suresinin 3. faslına bakıyoruz. Ve tevasav bilhak diyor. hakkı tavsiye edenler. Nefs tezkiyesi başladıktan sonra ne olacak? Kişinin nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikimiyle o kişinin ruhu Allah'a doğru gök katlarında yolculuğa çıkar. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselir. Ve 7 kattan ibarettir gökler. Her katta %7'lik bir fazıl birikimi. %49'a ulaştığı zaman fazıllar, başlangıçta alınan %2 rahmetle birlikte o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece %51 noktası söz konusu olur. Şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Şeytanın hakimiyeti %49'a düşmüştür %100'den. Bu noktadan sonra da nefs tezkiyesinin üst bölümleri başlar. Fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi bunun arkasından gelir. Allah Teala orada böyle asr-ı sesinde bunlara ve tevaza bir sabır diyor. Ve sabrı tavsiye edenler, sabır sahibi olmayı tavsiye edenler yaşayacaklar ki tavsiye etsinler. Bunlar fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. İşte bu bir bütün, 28 basamaklık bir bütün, Kur'an'ın omurgası. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde Allah Teala'nın söylediklerine dikkatle bakalım sevgili kardeşlerim. Bu sözleri Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki dizaynı içerisinde değerlendirelim. Öyleyse bu gün, bu akşam sizlere sadece ilk 7 basamağı anlatmak istiyoruz. Gelecek 3 dersimizde de her 7 basamağı, 2., 3. ve 4. 7 basamakları bir defa daha İnşallah anlatmak söz konusu olur. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninin birinci basamağı olaylar, olayların yaşanması. Herkes yaşar. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet kerimesinde diyor ki kıtal, savaş, siz onu kerih görseniz de sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Öyle şeyler vardır ki siz ondan hoşlanmazsınız, size kerih görünür ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz ondan hoşlanırsınız ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Çok açık. İşte düşünün, bir adam birinin bir şeyini, bir arabasını mesela çalmış. Arabası çalınan çok üzgün, üzülüyor. Hırsız da memnun, seviniyor arabayı çalmış. Hırsızdan başlayalım. Hırsız arabayı çalmış, seviniyor. Ama şerre seviniyor. Neden? Şer derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse şer söz konusuysa derecat kaybetmek söz konusudur. Hırsız o arabanın mukabili olan derecatı kaybedecektir. Önemli olan Allah'ın katındaki kazançlar ve kayıplar. Ne kadar büyük, değerli bir şey çalınırsa o kadar büyük derece kaybedilir. Hırsızın rakamlı kitabında Bir başka ifadeyle amel defterinde, bir başka ifadeyle hayat filminde, hologram hayat filminde, üç boyutlu hayat filminde arabayı nasıl çaldığı bütün boyutlarıyla görünür. Yeter mi? Yetmez. Hayat filminizde iki görüntü vardır daima. Birinci görüntüde düşünceleriniz oraya akseder.

bütün olaylar şerdir. Peki ne olmuştur? Kul hakkı doğmuştur. Kul hakkı doğduğuna göre Allah Teala da Allah'ı seriül hesap diyor. Allah hesabı hemen görendir. Çabucak görendir diyor. Hesap görülüyor şimdi. Hırsız ne kadar derecat kaybetmişse kaybettiği derecelerin hepsi arabası çalınan kişinin amel defterinde kazanç hanesine yani sevap hanesine yazılır. Hırsız günah işlemiştir, şer işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Ötekinin malı çalınmıştır. Malı çalınanı Allah Teala sevap yazdırır kiramen katib meleklerine aynı miktarda. Burada kazanılan derecelerin 10 kat olması geçerli değildir. O zaman eşitlik bozulur. Eşitliğin dizaynında hırsız ne kadar derecat kaybetmişse aynı miktardaki derecat o kişinin yani malı çalınan kişinin, arabası çalınan kişinin amel defterine yazılır. Ne oldu? Kişi şerre sevindi. Ne oldu? Diğer kişi hayra üzüldü. Onun için Allah Teala diyor, siz bilmezsiniz diyor, Rabbiniz bilir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın adaleti anında görülür. Anında tahakkuk eder. Aynı anda hesap bitmiştir, kapanmıştır. Kıyamet gününde kul hakkı sorulacaktır tarzındaki bir ifadenin geçerli olması söz konusu değildir. Olay Allah-u Teala'nın kanunları gereği anında sıfırlanır. Vücuda geldi, amel defterinde tespit edildi, derhal sıfırlanır. Karşı tarafın amel defterine o miktarda kazanç yazılır. Öyleyse herkes olayları yaşar ve ya derecat kazanır her saniye ya da derecat kaybeder. Her saniye neden derecat kaybedelim ki? Biz kimseye bir kötülük yapmıyoruz. Gerçi şu anda namaz kılmıyoruz, zikir de yapmıyoruz ama biz bunları yapmadığımız için derecat kazanmıyoruz, tamam. Ama kimseye de bir kötülüğümüz yok. Neden derecat kaybedelim? Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Eğer şu anda zikir yapmıyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Çünkü daimi zikir üzerinize farzdır. Ve her geçen saniye kaybettiğiniz bir zaman parçasıdır. Zikirsiz geçen her geçen saniyeniz. Peki bundan sonra ne olacak? İkinci basamakta ne var? İkinci basamakta insanlar, olayları yaşayanlar, olaylara karşı tepkilerini ortaya koyarlar. Allah-u Teala diyor ki biz her sene onları birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor. Onları böylece gerçek hüviyetleriyle kendilerini amel defterinde görebilecekleri bir imtihana tabi tutarız diyor Allah-u Teala. İşte bu imtihandan başarılı çıkanlar var, başarısız çıkanlar var. Bu başarılı ve başarısız çıkanlar ikinci basamağı oluşturuyor. Kimdir başarılı çıkanlar? Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah'ın belirttiği kişiler başarılı çıkanlar. Allah Teala buyuruyor, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki ya Rabbi biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a kavuşacağız. Allah'ın musibeti kendisine isabet ettiği zaman bunu diyen insanlar var. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler var. İşte bu insanlar Allah-u Teala tarafından seçilenlerdir.

İkinci basamak seçim basamağıdır. Allah Teala kimleri seçmez? Seçtikleri de seçmedikleri de o ana kadar Allah'laşmayı dilememişlerdir. O an dileyecek olanlar mı seçilir? Hayır. Seçilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 10 katından fazladır. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka onların arasından çıkar ama onların onda birinden de daha aşağıda bir değer ifade ederler. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn düşünelim ki kişi Allah'ın bir şer olayına, Allah'ın bir cezasına, bir imtihanına tabi tutulmuş, bir musibetle imtihan olunmuş. Allah'ın kendilerine yerinden kımıldayamayan hasta çocuklar verdiği iki anne söz konusu olsun. Birincisi diyor ki, Allah'ım niye bana bunu reva gördün? Ben sana ne yaptım? Bütün hayatımı işkenceyle geçirmeye beni mahkum ettin. Bu çocuk benim için bir yüz karası. Ben bununla ömrümü tüketemem. İkinci hanım da diyor ki, Allah-u Teala, ya Rabbim, biliyorum ki sen bu çocuğu bana senin katında yücelmem için bir vasıta kıldın. Ben bu çocuğu kendimden daha çok seveceğim. Biliyorum ki ona göstereceğim dikkat ve ihtimam senin katında kazancımı ifade eder. Öyleyse bana sen bir büyük hediye verdin Yüce Rabbim, beni kazandırmak için. İşte iki ayrı düşüncenin sahibi iki insan böyle bir dizaynda Allah'ın üzerimizdeki musibetlerine pozitif cevap verenlerin hepsi mutlak olarak seçilirler. Öyle ki seçilmeyenler kalın bir çerçeve içerisinde, kalın çizgilerle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin içindeki başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun seçilmemesi için bir sebep yoktur. Çünkü bütün seçilenler Allah o ana kadar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. İşte bunlardan her kim kendileri Allah'a ulaşmayı dilemez de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışırsa onlar seçilmezler. Var mı böyle insanlar? Bakınız ne diyor Allah Teala? Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat dallû dalâlen bâidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ve Allah Teala devam ediyor. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîka illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Neden? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmetmişlerdir, zalimdirler. Bu sebeple derecat kaybetmişlerdir, kendilerine de zulmetmişlerdir, bir defa daha zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Allah onları sırat-ı müstakime, tarik-ı müstakime ulaştırmaz. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabi oldukları an, sevapları, affedersiniz, günahları sevaba çevrilecekti. Allah'ın ayetleri gereği. Ama asla Allah Teala onu yapmayacağını söylüyor. Ve
kişileri tarika, tarik-i müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmayacağını söylüyor. İnna tarika cehenneme diyor. Cehennem yoluna ulaştırırım, onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse kim Allah'ın yolundan men ederse, Allah'ın yolundan men edenler seçilmezler. Onların dışındaki insanlar seçilirler. Bu seçilenler ve seçilmeyenler hepsi ikinci basamaktadırlar. Üçüncü basamağa geçebilenler, seçilenlerin arasından Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala bu dileği anında işitir, bilir ve görür. Allahü basirul bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür. Allah'ın el basir esması görme esmasıdır. Kalbinizi görür. Allah'ın semiül alim. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdeki talebi aynı anda işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda o kişi üçüncü basamağa ulaşmıştır. İlk yedi basamağın üçüncüsü. Bu basamağa ulaşan kişi Allah-u Teala'nın bahtlı bir kuludur. O kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeseydi cennete girmesi hiçbir zaman söz konusu değildi. Ama bu dilek var ya, tek başına bir Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştırır. Hiçbir amel olmasın o kişinin, Allah'a ulaşmayı dilesin, sonra da ölsün. Bir saat sonra ölsün, iki saat sonra ölsün, ertesi gün ölsün, o kişinin gideceği yer sıfır amelli olmasına rağmen Allah'ın cennetidir. Amel olanların mekanı cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, böylece takva sahibi olanların mekanı cennettir. Takva, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. İşte Allah Teala buyuruyor Rum 31'de, Münibine ileyhi ve tekuhu. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmayı kesinleştirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülü dostlarım, bu yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, insanları mutlaka bir yere ulaştırır. Allah-u Teala bunu anında işitir, bilir, görür ve kişiye Rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf Suresi 53. Ayet-i Kerime وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Demek ki Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli etmesi söz konusu. Bu Rahim esmasıyla tecelli etmek neyi sağlar? Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi insanların körken görmelerini, sağırken işitmelerini, idraksizken idrak etmelerini sağlar. O kişiyi manevi alanda geliştirmeyi sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı sağlar. Bunun için